0: düşünüldüğü belirtildi. Sanatçının 2020-2026 yılları arasında dernek bağışlarıyla 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Ayrıca ahbap hesabından asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği belirtildi. Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Uluslararası Demokratlar Birliği KKTC Bölge Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma programı düzenlendi. Lefkoşe Millet Bahçesi'ndeki programda 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, "Hain darbe girişimi Türk milletinin direnişi sayesinde bertaraf edildi," dedi. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan isimlerden biri de Profesör Doktor İlhan Varank'tı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni işgale gelen askerlere karşı en ön safta yer almış ve hain kurşunların isabet etmesi sonucu şehit düşmüştü. Varank şehadetinin 10. yılında Fatih Şehzadebaşı Camii'nin avlusundaki kabri başında dualarla anıldı. Muğla, Denizli, Aydın ve Balıkesir'deki zirai, makilik ve ormanlık alanlarda yangınlar çıktı. Yangınlar orman ekiplerinin hızlı ve etkin müdahalesiyle kontrol altına alındı. LGS tercih süreci bugün başlıyor. Öğrenciler hayallerindeki lise için bugün e-okul üzerinden tercih mesaisine başlayacak. Tercih süreci 27 Temmuz'a kadar sürecek. Lise yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Memur adayları için takvim işliyor. 1 Temmuz'da başlayan sınav başvuruları bugün sona erecek. ÖSYM takvimine göre genel yetenek, genel kültür ile alan bilgisi oturumları için başvuru işlemleri bugün saat 23.59'da bitecek. Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM aday işlemleri sistemi AİS ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulaması üzerinden tamamlayabiliyor. 2026 KPSS lisans kapsamında genel yetenek, genel kültür oturumu 6 Eylül, alan bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak. Din hizmetleri alan bilgisi testi ise 1 Kasım 2026 tarihinde olacak. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

0: Yeşilçam müziklerini dinlediniz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Vasıf Öngören'in Zengin Mutfağı oyunundan söz edeceğiz. Türk tiyatrosunda toplumcu gerçekçi ve epik anlayışın en yetkin örneklerinden kabul edilen eserin olay örgüsü, siyasi tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 15-16 Haziran 1970 işçi olayları üzerine kurulur. Eser bu büyük toplumsal sarsıntıyı doğrudan

0: sokaktan değil, varlıklı bir iş adamı olan Kerim Bey'in köşkünün mutfağında geçen olayların üzerinden aktarır. Oyunun konusu köşk çalışanlarının dış dünyadaki sınıfsal mücadeleyle kendi yaşam alanlarındaki düzen arasında kalmalarını merkeze alır. Baş karakter, aşçı Lütfü Usta, mutfağın düzeninden sorumludur ve başlangıçta dışarıdaki olaylara karşı mesafeli bir tavır sergiler. Ancak yanında çalışan yardımcısı Selim'in, evin kızıyla nişanlı olan gencin ve dışarıdaki toplumsal hareketliliğin etkisiyle mutfağın huzuru da bozulur. Vasıf Öngören, karakterlerin politik bilinç kazanma süreçlerini veya sisteme eklemlenme tercihlerini sınıfsal bir perspektifle ele alır. Lütfü Usta'nın yaşadığı içsel çatışma ve vicdani hesaplaşma oyunun finaline doğru gittikçe belirginleşir. Zengin Mutfağı ilk kez 1971 yılında Ankara Birliği sahnesi tarafından sahnelenir. Bu ilk prodüksiyonun yönetmenliğini de bizzat Vasıf Öngören üstlenir. Eser, epik tiyatro tekniklerini kullanarak seyirciyi sadece bir duygusal özdeşleşmeye değil, toplumsal olayları akılcı bir biçimde sorgulamaya da davet eder. Oyun, bir mutfak içerisinden tüm ülkenin katmanlarını, sınıflarını panoramik olarak çizmeyi başarır. 1978 yılındaki Şener Şenli, İstanbul Şehir Tiyatroları temsili ise eserin popülerliğini o zaman zirveye taşımıştır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Deşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Important. All that.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

Gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydin hiç? Çoktan yanımda olurdun, çoktan gece 3-5 nöbetlerine dükmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut Mustafa dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu sen

özledim. Güzel yok mu insafın senin? Çığırımdan çıktım, bu hayattan bıktım. Güzel yok mu?

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün edebiyat dünyasının en onurlu ve en duygusal kahramanlarından biri olan Cyrano de Bergerac'tan söz edeceğiz. Jean-Paul Rappenau'nun yönettiği 1990 yapımı bu Fransız başyapıtı, ölümsüz bir hikayeyi sinemanın tüm görkemiyle bir kez daha buluşturmuştu. Filmin başrolünde Cyrano de Bergerac karakterini adeta yaşayan ve izleyiciye de yaşatan Gérard Depardieu var. 17. yüzyıl Fransa'sında geçen öykümüzde Cyrano hem usta bir silahşör hem de dahi bir şairdir. Ancak fiziksel kusurları yüzünden kendisiyle barışık değildir ve büyük aşkı Roxane'a açılma cesaretini bir türlü kendinde bulamaz. Film, dış görünüşün geçiciliğini ve asıl güzelliğin ruhun derinliklerindeki kelimelerde, kavramlarda, düşüncelerde saklı olduğunu anlatır. Gérard Depardieu, Cyrano'nun kendine güvenen duruşuyla içindeki o hassas hüznü harika bir dengede tutar film boyunca. Özellikle balkon altındaki o meşhur sahnede sergilenen fedakarlık izleyicinin kalbine dokunur. Yapım, dürüstlüğü ve eğilmeyen bir karakteri destansı bir dille ve sinema diliyle sunarken, en keskin kılıcın bile güzel bir mısra kadar derin iz bırakamayacağını tekrar tekrar kanıtlar niteliktedir. Eser ayrıca gerçek aşkın sevdiğinin mutluluğu için kendi varlığından vazgeçmek olduğunu üstüne basa basa döne döne aktarır. Cyrano de Bergerac'ın finaldeki sarsıcı vedası ve son nefesine kadar koruduğu o lekesiz gururu sinema tarihinin de en unutulmaz anları arasındadır. Cyrano de Bergerac

0: Bak filminin sonunda anlarız ki Cyrano'nun hikayesi bir anlamda bütün aşıkların da hikayesidir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Para get. Import. No, that.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı üzerine taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, Katar halkına ve İslam dünyasına başsağlığı diledi. İletişim Başkanı Duran da taziye mesajında El Sani'nin Türkiye-Katar dostluğunda oynadığı rolü vurguladı. Washington Tahran hattında tansiyon yükseldi. ABD ordusu İran'a yeni saldırılar başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Trump'ın İran güçlerinden hesap sorulması amacıyla saldırı emri verdiği kaydedildi. İran basını Bender Abbas, Sirik, Buşehir ve Cazg kenti ile Keşm adasında patlamalar duyulduğunu bildirdi. Tahran'dan saldırılara karşı kendimizi savunacağız mesajı geldi. Soykırımcı İsrail, Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarını sürdürüyor. Gazze'de siviller ateşkese rağmen bombardıman, barınma sorunları ve çöken sağlık sistemiyle karşı karşıya. Binlerce çocuk tedavi edilmeyi bekliyor. Batı Şeria'da da işgalci İsrail'in düzenlediği baskınlarda 22 Filistinli daha alıkonuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Sanatçının 2020-2026 yılları arasında dernek bağışlarıyla 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Ayrıca Ahbap hesabından asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği belirtildi. Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Bu sürede 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gaziler unutulmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca şehit yakınlarına, gaziler ve gazi yakınlarından 2571

bir kişi kamuda istihdam edildi. Eğitimden sağlığa kadar birçok alanda önemli haklar da tanındı. Muğla, Denizli, Aydın ve Balıkesir'deki zirai, makilik ve ormanlık alanlarda yangınlar çıktı. Yangınlar orman ekiplerinin

0: Adaylar başvurularını ÖSYM'nin AİS sistemi, mobil uygulama veya başvuru merkezleri üzerinden tamamlayabilecek. 2026 KPSS lisans kapsamında genel yetenek, genel kültür oturumu 6 Eylül, alan bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak. Üniversitelere akademik personel alımı devam ediyor. Resmi gazetede yayımlanan ilana göre 205'i üniversitelere olmak üzere toplam 237 personel alınacak. Personel alımı ile ilgili diğer başvuru şartları resmi gazetede detaylı olarak yayımlandı. Şanlıurfa'nın Eyüpiye ilçesinde gıda üreten işletmeler denetlendi. Pek çok işletmenin hijyen kuralları uymadığı belirlendi. Bir fırın kapatıldı, 6 işletmeye para cezası verildi. Haberleri dinlediniz.
1: Gönül Yıldızları'na hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz.

geçersin. Bilsen beni ne çok üzersin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Yıldızları programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
2: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyicilerimiz. Yalvardım hep Tanrıma. Alp Aslan'dan dinliyoruz.

Programımız Behrin Şener'den dinleyeceğiniz Mahur makamındaki şarkıyla devam ediyor. Şu güzele bir bakın.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayımlanan programımız Çiğdem Yarkın'dan dinleyeceğimiz bir şarkıyla devam ediyor. Aşkın bana bir gizli elem oldu güzel yar.

Ete Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayımlanmakta olan Tatlı Notalar programı Nevra Günay'dan dinleyeceğiniz bir şarkıyla sona eriyor. Beni sana bağlayan gözlerinin rengidir.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Washington-Tahran hattında tansiyon yükseldi. ABD ordusu İran'a yeni saldırılar düzenledi. İran'ın farklı noktalarından patlama sesleri yükseldi. İran basını Huzistan eyaletine bağlı Mahşer kentinde bir kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını bildirdi. Tahran'dan saldırıların karşılıksız kalmayacağı mesajı geldi. İsrail Lübnan'da yine ateşkes ihlal etti. Ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde saldırılar düzenledi. Cedide beldesinin kırsalını bombaladı. Saldırı sonucu bölgede yangın çıktı. Doğu Zaltar beldesi de topçu ateşiyle hedef alındı. İşgalci İsrail unsurları Sur kentinde de insansız hava aracıyla saldırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Paris'te olacak. Bakan Fidan Fransa'da düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi işbirliği ve kalıcı barış arayışları yer alacak. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara kentindeki sanayi bölgesine İHA'larla saldırdı. Bir kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk, 3 kişi yaralandı. Kiev yönetimi ayrıca Rus gölge filosuna ait gemileri vurduğunu açıkladı. Rusya ise Odessa'daki liman altyapısını hedef aldığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Sanatçının 2020-2026 yılları arasında dernek bağışlarıyla 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Ayrıca Ahbap hesabından asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği belirtildi. Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gülek, FETÖ'nün paravan şirketler, finansalları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. Elebaşının ölümünün FETÖ tehdidini ortadan kaldırmadığını belirtti. Mücadelede taviz verilmeyeceğini vurguladı. Bakan Gülek, bu yılın ilk 6 ayında FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 1065 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. Şehit jandarma uzman çavuş memleketi Samsun'un Terme ilçesinde dualarla ebediyete uğurlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye atan taklit veya hileli gıda ürünleri listesini güncelledi. Son denetim ve incelemelerde köftede baş eti, sucukta deri dokusuna rastlandı.

Ayrıca kekikte yabancı madde, zeytinyağında tohum yağı tespit edildi. Türkiye'nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto kapılarını açtı. 12 Punto 2026-19 Temmuz'a kadar sinema severleri ağırlayacak. Organizasyona 30 ülkeden yaklaşık 60 sinema profesyoneli katılacak. Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklık salı gününe kadar özellikle iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Güneydoğu Anadolu'da ise hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkacak. Salı gününden itibaren yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklığı kuzey kesimlerde düşecek. Haberleri dinlediniz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Önce özetler. İran'da şiddetli patlama sesleri duyuldu. ABD ordusu İran'a yeni saldırı başlattıklarını duyurdu. Dışişleri Bakanı Fidan Ukrayna gündemiyle Paris'e gidiyor. Dernek bağışlarıyla 990 milyon lira bahis oynadığı öne sürülen sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün paravan şirketler, finans ağları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. LGS'de tercih heyecanı başlıyor. Türkiye yeni haftaya sıcak havanın etkisi altında girdi. Aşırı sıcak Avrupa'yı da kasıp kavurdu. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Washington-Tahran hattında tansiyon yükseldi. ABD ordusu İran'a yeni saldırılar başlattığını duyurdu. Saldırıların amacının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere saldırı kapasitesini zayıflatmak olduğu iddia edildi. ABD Başkanı Trump'ın İran güçlerinden hesap sorulması amacıyla saldırı emri verdiği kaydedildi. İran basını Bender, Abbas, Sirik, Bushehr ve Jaz kentiyle Keşm Adası'nda patlamalar duyulduğunu bildirdi. Huzistan eyaletine bağlı Mahşer kentinde bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Tahran'dan ABD'ye sert tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı saldırıların son birkaç aydır sarf edilen tüm çabaları boşa çıkardığını vurguladı. Umman'daki heyetlerin görüşmesinin Washington'ın Maskat'a baskısı sebebiyle sonuçsuz kaldığı kaydedildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran'a yönelik eylemlerin yanıtsız kalmayacağı mesajını verdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de Amerikan üslerine yönelik saldırıların meşru müdafaa kapsamında olduğunu savundu. İran devrim muhafızları dün Hürmüz Boğazı'nda onaylanmamış rotada ilerleyen bir geminin vurulduğunu açıklamış. Bu gelişmenin ardından Hürmüz'ün ikinci bir duyuruya kadar geçişlere kapatıldığı kaydedilmişti. Washington ise Hürmüz'ün geçişe kapatıldığı iddiasını reddediyor. ABD Başkanı Trump Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu savundu. Axios haber sitesinin Amerikalı yetkililere dayandırdığı habere göre son 24 saatte yaklaşık 20 ticari gemi ABD ordusuyla koordineli olarak geçti. İsrail, Lübnan'da yine ateşkesi ihlal etti. Ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde saldırılar düzenledi. Cedide beldesinin kırsalını bombaladı. Saldırı sonucu bölgede yangın çıktı. Doğu Zaftar beldesi de topçu ateşiyle hedef alındı. İşgalci İsrail unsurları Sur kentinde de insansız hava aracıyla saldırdı. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk halk meclisi oturumu düzenlendi. Halk meclisi Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında gerçekleştirildi. Şara, modern Suriye'yi inşa etme yolunda yeni bir sayfa açıyoruz mesajı verdi. Suriye'nin geçiş dönemi yönetimi kapsamında oluşturulan halk meclisinin görev süresi 30 ay olarak belirlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Paris'te olacak. Bakan Fidan Fransa'da düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu'nun liderler zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi, işbirliği ve kalıcı barış arayışları yer alacak. İngiltere ve Fransa öncülüğünde kurulan Gönüllüler Koalisyonu'nda 30'dan fazla ülke yer alıyor. Türkiye ise kuruluşundan bu yana koalisyon çalışmalarına aktif destek veriyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara kentindeki sanayi bölgesine İHA'larla saldırdı. Bir kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk, üç kişi yaralandı. Kiev yönetimi ayrıca Rus gölge filosuna ait gemileri vurduğunu açıkladı. Rusya ise Odessa'daki liman altyapısına hedef aldığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Sanatçının 2020-2026 yılları arasında dernek bağışlarıyla 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği

ne sürüldü. Ayrıca ahbap hesabından asistanın hesabına 120 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği belirtildi. Derneğe ait hesap hareketleri ve mali kayıtlar da mercek altına alındı. Dijital materyaller üzerinde de inceleme sürüyor. Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün paravan şirketler, finans ağları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. Bir gazeteye açıklamalarda bulunan Akın Gürlek, elebaşının ölümünün FETÖ tehdidini ortadan kaldırmadığını söyledi. Gürlek, FETÖ'cülerin kendilerini çok farklı sosyal grupların içinde gizleyerek kamufle etmeye çalıştıklarını belirtti. Bakan, yurt dışına kaçanlarsa Türkiye karşıtı lobilerle işbirliği içinde. Sosyal medya üzerinden çok yoğun yalan haberler yayarak algı operasyonları yürütüyorlar. Gizli kalmış unsurları üzerinden yeniden toparlanma hayalleri kuran bir yapı karşımızda dedi. Adalet Bakanı FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi. Gürlek bu yıl ilk 6 ayda güncel yapılanmaya yönelik 1065 operasyonda 2451 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Terörle mücadelenin dijital mecralarda da kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Dijital ekosistemin sürekli takip edildiğini belirten İletişim Başkanı Duran, milli güvenliği hedef alan her türlü tehdide karşı gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Duran, FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadele aynı azim ve kararlılıkla sürmektedir ifadesini kullandı. LGS tercih süreci bugün başlıyor. Öğrenciler hayallerindeki lise için bugün E-Okul üzerinden tercih mesaisine başlayacak. Yerleştirmeler yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta olacak. Merkezi yerleştirme için öğrenciler en fazla 10 okul tercih edebilecek. Yerel yerleştirmede tercih hakkı en fazla 5 okul olacak. Tercih süreci 27 Temmuz'a kadar sürecek. Lise yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Memur adayları için takvim işliyor. 1 Temmuz'da başlayan sınav başvuruları bugün sona erecek. ÖSYM takvimine göre genel yetenek, genel kültürle alan bilgisi oturumları için başvuru işlemleri bugün saat 23.59'da bitecek. Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM aday işlemleri sistemi ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulaması üzerinden tamamlayabiliyor. 2026 KPSS lisans kapsamında genel yetenek, genel kültür oturumu 6 Eylül, alan bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak. Din hizmetleri alan bilgisi testi ise 1 Kasım 2026 tarihinde olacak. Üniversitelere akademik personel alımı devam ediyor. Resmi gazetede yayınlanan ilana göre 205 üniversitelere olmak üzere toplam 237 personel alınacak. İçişleri Bakanlığı Kıyı Emniyet Müdürlüğü Deniz Trafik Operatörü, mühendis, mimar, tekniker ve büro personeli olmak üzere 25 kişi alacak. ÖSYM'de 7 sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu. Aralarında İstanbul, Bursa, Uludağ'ında bulunduğu toplam 13 üniversitedeki akademik kadrolara ise 205 araştırma görevlisi ve öğretim üyesi alınacak. Personel alımı ile ilgili diğer başvuru şartları resmi gazetede detaylı olarak yayımlandı. Türkiye yeni haftaya sıcak havanın etkisi altında giriyor. Meteorolojinin haftalık tahminlerine göre sıcaklık özellikle iç, güney ve doğu kesimlerde artacak. Yeni haftada başkent Ankara'da da güneşli hava hakim olacak. Sıcaklığın hafta ortasında 33 ila 34 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. İstanbul'da parçalı ve az bulutlu gökyüzüyle birlikte en yüksek sıcaklığın 27 ila 30 derece olması öngörülüyor. İzmir'de ise termometreler 36 dereceyi gösterecek. Bu hafta yurdun en sıcak bölgesi Güneydoğu Anadolu olacak. Şanlıurfa, Diyarbakır ve çevresinde termometrelerin 40 ila 42 dereceye göstermesi bekleniyor. Akdeniz ve Ege'de de sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkacak. Meteorolojinin tahminlerine göre hava durumu hafta ortasında değişecek. Yarından itibaren yağışlı hava, başta Marmara ve Karadeniz olmak üzere kuzey kesimlerde etkisini gösterecek. Yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji yüksek sıcaklığın etkili olduğu saatlerde özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle orman yangını riskine karşı da tedbir çağrısı yapılıyor.
Aşırı sıcak Avrupa'yı kasıp kavuruyor. Fransa'da 24 kente kırmızı alarm ilan edildi. Başkent Paris'te Eyfel Kulesi aşırı sıcak nedeniyle kapılarını erken kapattı.

0: kapattı. Yüksek sıcaklık bisiklet turunu da etkiledi. 113. Fransa bisiklet turunun Jorize'deki 9. etabı 30 kilometre kısaltıldı. Loire nehrinin yatağı kurudu. İtalya'nın Napoli kentinde termometreler 41 dereceyi gösterdi. Tarihi kentte sıcaktan bunalan yüzlerce kişi meydanlardaki çeşmelerde, deniz kenarında ve gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı. Belçika'da da sıcaktan bunalanlar parkları doldurdu. Sıcak hava orman yangınlarına da neden oluyor. Galler'in kuzeyinde başlayan orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi. İki yerleşim yerinin sakinleri camlarını ve kapılarını kapatmaları için uyarıldı. İspanya'da ise orman yangının ardından başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Yangınlarda 12 kişi hayatını kaybetmiş, 23 kişiden haber alınamadığı açıklanmıştı. Sevgili dinleyicilerimiz, dinlediğiniz haberlerden özetler. İran'da şiddetli patlama sesleri duyuldu. ABD ordusu İran'a yeni saldırı başlattıklarını duyurdu. Dışişleri Bakanı Fidan Ukrayna gündemiyle Paris'e gidiyor. Dernek bağışlarıyla 990 milyon lira bahis oynadığı öne sürülen sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün paravan şirketler, finans ağları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. LGS'de tercih heyecanı başlıyor. Türkiye yeni haftaya sıcak havanın etkisi altında girdi. Aşırı sıcak Avrupa'yı da kasıp kavurdu. Spor. Dünya Kupası'nda iki dev adını yarı finale yazdırdı. İngiltere geriye düştüğü maçta Norveç'i Jude Bellingham'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Son şampiyon Arjantin ise normal süresi 1-1 biten maçta İsviçre'yi uzatma bölümünde bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Tangocular bu sonuçla yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verdi. Filenin sultanları rakibini 3-1 mağlup etti. Beşiktaş baş antrenör Dusan Alimpejeveç ile sözleşme yeniledi. Sırp çalıştırıcının sözleşmesi 2027-2028 sezon sonuna kadar uzatıldı. Okçuluk Dünya Kupası'nda çifte madalya sevinci yaşandı. Mete Gazoz klasik yay finalini kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Elif Berra Gökkır ise klasik yayda gümüş madalya kazandı. Wimbledon erkekler finalinde zafer Jannik Sinner'ın oldu. İlk seti kaybetmesine rağmen Alexander Zverev ile karşısında geri dönen dünya bir numarası Londra'da üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Sinop hariç, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle İstanbul, Kocaeli, Artvin, Kars, Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İzmir 34, İstanbul, Antalya ve Van 30, Bursa, Erzurum 32, Çanakkale 33, Adana ve Konya 35, Bolu ve Kars 28, Rize 27, Malatya 36, Siirt 40, Diyarbakır 42 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Balıkesir Akhisar yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derze çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Burdur Çeltikçi yolunun 43 ile 46. kilometreleri arasındaki menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bazı kişilerin ne söylediğini tam olarak anlayamazsınız ve efendim diyerek tekrar ettirirsiniz. Onlar aslında düzgün konuşuyorlardır ama söyledikleri adeta havada kalır, sesleri kulağınıza ulaşsa da sözleri anlaşılmaz. Çünkü sesleri zayıf çıkmakta ve bu zayıflık söylediklerini anlaşılmaz duruma getirmektedir. Bağırarak konuşmak ne kadar yanlışsa, fısıldar gibi konuşmak da o derece yanlıştır. Zayıf sesle konuşmak bir söyleyiş kusurudur. Bu ses kusurunu ortadan kaldıracak olan sesi güçlendirme çalışmalarından örnekler vereceğiz bugün. Dinleyenler yararını çok kısa sürede görecek. Tiz ve keskin bir sese sahip olanlar sesini göğüs bölgesine doğru indirmelidir. Bunun için de her gün arada bir şu çalışma yapılabilir. Dudaklarınızı açmadan, M sesinden başlayarak hiç ara vermeden N sesine geçin ve nefesiniz bitinceye kadar öylece devam edin. Burnumuzdan derin bir nefes alıp dudaklarımızı kapayalım, başımızı öne eğelim ve M sesinden başlayıp bir süre sonra N sesiyle devam edelim ve nefesimizin bitimiyle birlikte bırakalım. Şimdi pozisyonumuzu bozmadan şu heceleri tekrar edelim. Ma ma ma ma na na na na ma ma ma ma na na na na. Bundan sonra yine pozisyonunuzu bozmadan şu heceleri söyleyelim. Mam mam mam nan nan nan mam mam mam nan nan nan. Bu çalışmayı aklınızda tutarak başınızı eğip her gün 2-3 dakika tekrar ederseniz ve günlük konuşmalarınızda aynı tonda yapmaya gayret ederseniz 10-15 gün içinde sesiniz tizlikten kurtulup ortalama bir ses konumuna dönüşebilir. Sesini tizlikten kurtarmak isteyenler için ikinci bir önerimiz daha var. Bu aslında tiyatrocuların seslerini ısıtmak için kullandığı bir yöntem. Birden 50'ye kadar saymak. Nefesimizi alıp başımızı eğerek gayet sakin bir şekilde 1-2-3-4-5-10-20-40-50 diye birden 50'ye kadar duyulabilir bir sesle sayıp da bundan sonraki konuşmalarımızı da en azından bu ses tonunu bozmadan kullanabilirsek kısa bir süre içinde tizlikten kurtulabiliriz. Şimdi de sesi zayıf olup da daha işitilebilir ve anlaşılabilir bir ses tonuyla konuşmak isteyenler için önerilerimiz. Öncelikle kendimize güvenmeli ve başarabileceğimize inanmalıyız. Acaba yapar mıyım? Bu sesimi düzeltebilir miyim diye bir şüpheye düşmeyin. Başaracağım deyin. Bunu başardıktan sonra hayatınızda pek çok şeyde başarabileceğinizi göreceksiniz. Önce birden beşe kadar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi de 5'ten geriye sayalım. 5, 4, 3, 2, 1. Ve şimdi bu rakamlara bir ses gücü değeri verelim. 1 ile 4 arasına 1 kuvvet uygularken 5 sayısına 10 kuvvet uygulayarak ses verelim. İleri ve geri sayışlarda bu gücü sesimizle gösterelim. Lütfen tekrar ediniz. 1, 2, 3, 4, 5! Bu bağırma esnasında aklımıza sevmediğimiz bir kişiyi ya da bir olayı getirirsek daha güçlü bağırırız. Sonra tekrar 5 diye bağırarak 1'e doğru normal sesle dönüyoruz. Lütfen beni tekrar edin. 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi baştan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5! 5, 4, 3, 2, 1. Bir duvara kollarınızla dayanıp duvarı yıkacakmış gibi bir hareket yaparsanız hem sesiniz daha güçlü çıkar hem de kol güçlendirme çalışması yapmış olursunuz. Bir duvarı kollarımızla itmeye çalışalım. Lütfen sözlerimi tekrar edin. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi dönüş. 5, 4, 3, 2, 1. Bu basit çalışmalar sesinizi güçlendirmek için yararlı olacaktır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
0: Türk Dil Kurumu sundu.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda
0: Şarkıların Rengi programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinlediniz.
1: Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Kas Hafızası.
1: Kas Hafızası'nda bugün spor tarihinin en büyük başarılarının en karanlık terör olaylarından biriyle gölgelendiği 1972 Münih Olimpiyatlarından söz edeceğiz. Neşeli Olimpiyatlar sloganıyla başlayan bu organizasyon, Mark Spitz'in 7 branşta 7 dünya rekoru kırarak kazandığı yüzmedeki 7 altın madalyayla zirve yapmıştı. Michael Phelps'e kadar kırılamayan bu yüzme rekorunun yanında, jimnastikte Olga Korbut sergilediği figürlerle dünyayı kendine hayran bırakıyordu. Ancak bu şölen 5 Eylül sabahı Kara Eylül örgütünün Olimpiyat köyünü basıp İsrail kafilesini rehin almasıyla trajik bir hal aldı. Başarısız bir kurtarma operasyonuyla 11 sporcu ve 7 antrenörün hayatını kaybetmesi olimpiyat ruhunu ciddi anlamda sarstı. Oyunlara bir gün ara verilse de Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Brundage'nin oyunlar devam etmeli kararıyla tüm müsabakalar hüzünlü bir atmosferde tamamlandı. Yaz tutulan o günlerde basketbol sahasında da tarihin en tartışmalı finali yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasındaki maçta son 3 saniye 3 kez tekrar ettirildi ve Sovyetler Birliği son saniye basketiyle Amerika Birleşik Devletleri'ni 51-50 mağlup etti. Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımı

0: haksızlığa uğradığını düşünerek gümüş madalyaları almayı reddetti. O madalyalar hala İsviçre'deki bir banka kasasında sahipsiz durmaktadır. 1972 Münih Olimpiyatları, Mark Spitz'in zaferiyle zirveyi, terör faciasıyla dibi görmüş bir organizasyondur. Güvenlik önlemlerinin ve spor-siyaset ilişkisinin yeniden tanımlandığı bu dönem, hafızalarda hem bir yüzme havuzunun serinliği hem de adeta bir helikopterin alevleri olarak kaldı. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda

Tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tRT.net.tr ve radyo.tRT.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin sesi radyosu Vatan Kokusu. Sevda türküsü. Gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin sesi radyosu halaya durmak. Hep bir ağızdan türkü söylemek. Martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız. Sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Washington Tahran hattında tansiyon yükseldi. ABD ordusu İran'a yeni saldırılar düzenledi. İran'ın farklı noktalarından patlama sesleri yükseldi. İran basını Huzistan eyaletine bağlı Mahşer kentinde bir kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını bildirdi. Tahran'dan saldırıların karşılıksız kalmayacağı mesajı geldi. İsrail, Lübnan'da yine ateşkesi ihlal etti. Ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde saldırılar düzenledi. Cedide beldesinin kırsalını bombaladı. Saldırı sonucu bölgede yangın çıktı. Doğu Zaafar beldesi de topçu ateşiyle hedef alındı. İşgalci İsrail unsurları Sur kentinde de insansız hava aracıyla saldırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Paris'te olacak. Bakan Fidan Fransa'da düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi, işbirliği ve kalıcı barış arayışları yer alacak. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara kentindeki sanayi bölgesine İHA'larla saldırdı. Bir kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk, 3 kişi yaralandı. Kiev yönetimi ayrıca Rus gölge filosuna ait gemileri vurduğunu açıkladı. Rusya ise Odessa'daki liman altyapısını hedef aldığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Sanatçının 2020-2026 yılları arasında dernek bağışlarıyla 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Ayrıca Ahbap hesabından asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği belirtildi. Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürek, FETÖ'nün paravan şirketler, finans ağları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. Elebaşının ölümünün FETÖ tehdidini ortadan kaldırmadığını belirtti. Mücadelede taviz verilmeyeceğini vurguladı. Bakan Gürek, bu yılın ilk 6 ayında FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 1065 operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Eskişehir'in Yazıcık ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. Şehit jandarma uzman çavuş memleketi Samsun'un Terme ilçesinde dualarla ebediyete uğurlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye atan taklit veya hileli gıda ürünleri listesini güncelledi. Son denetim ve incelemelerde köftede baş eti, sucukta deri dokusuna rastlandı. Ayrıca kekikte yabancı madde, zeytinyağında tohum yağı tespit edildi. Türkiye'nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto kapılarını açtı. 12 Punto 2026-19 Temmuz'a kadar sinema severleri ağırlayacak. Organizasyona 30 ülkeden yaklaşık 60 sinema profesyoneli katılacak. Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklık salı gününe kadar özellikle iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Güneydoğu Anadolu'da ise hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkacak. Salı günden itibaren yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklığı kuzey kesimlerde düşecek. Haberleri dinlediniz.

0: Karşılaştığım birçok güçlükle ilgili öykülerle sizi sıkmayacağım. Burada gördüklerimden söz etmemi yeğlersiniz. Olağanüstü hiçbir şey içermeyen bir Türkiye mektubu sizin için büyük bir düş kırıklığı olurdu.
1: İngiliz elçisi olan eşiyle birlikte Türkiye'ye gelen Lady Montagu'nun peşinde dolaşmaya devam ediyoruz. Onun için Osmanlı topraklarında gördüğü her yer rüya gibi, tanıdığı her insan adeta bir masal kahramanı. Hatta bir mektubunda arkadaşına hiç bilmedikleri bir hayvan olan deveyi bile uzun uzadıya anlatır. Aynı mektupta Osmanlı İmparatorluğu içinde bazı kuşlara da bir tür dinsel saygı gösterildiğini söyler.

0: tehlikesi yaşamayacaklarına inanırlar.
1: Daha önce hiçbir gezginin görmediği ve seyahatnamelerinde sadece kulaktan dolma bilgilere yer verdiği konular söz konusu olduğunda Lady Montagu çok şanslıdır. Birçok eve davet edilir, batıda çok merak edilen harem hakkında gözlemler yapma imkanı olur. Evlerin harem daireleri gözlerden uzak, çok yüksek duvarlar içerisinde yer alır. Pencereleri hoş gölgeler yapan yüksek ağaçlardan başka manzarası olmayan bahçelere bakar. Harem dairesinde kadınlar zamanlarının çoğunu müzik dinleyerek, nakış işleyerek geçirirler. Bir akşam sadrazamın hanımı tarafından yemeğe davet edilen Lady Montagu çok heyecanlanır. Kendisinden önce bu ülkeye gelmiş hiçbir Hristiyan gezginin bilmediği bir eğlenceye katılacaktır. Orta yaşlarda bir hanımefendi olan ev sahibini çok güzel bir kadın olarak tarif eder. Evdeki son derece sade ve lüksten uzak mobilyalar onu şaşırtır. Evdeki sadelik, ikram edilen yemekler için söz konusu değildir. Sofraya peş peşe birçok yemek getirilir. Ama bol salçalı ve baharatlı yemekler, fazla pişirilmiş etler ve yemeğin sonunda yapılan çorba servisi maalesef Lady Montagu'nun damak zevkine uygun değildir. Ziyafetin sonunda kahve ikramı yapılır ve kokular sürülür. Saygınlık simgesi olarak iki cariye gelir. Lady Montagu'nun saçlarına ve giysilerine koku sürerler. Son derece nezaketle misafir edilmiş olsa da Lady Montagu için bu ziyaret umduğu kadar renkli geçmemiştir. Ancak hemen ardından misafir olduğu başka bir ev onu tam anlamıyla büyüleyecektir. Burası imparatorluğun önemli görevlilerinden biri olan kapı kahyasının evidir. Lady Montagu en renkli harem dairesi yaşamlarından birine tanık olur.
0: Buradaki her şeyin sadrazamın evinden farklı bir havası var. Kusursuz bir temizlik.

0: ve muhteşem İran halılarıyla kaplı bir sofa üzerinde beyaz saten işlemeli yastıklara dayanmış olarak oturuyor. Beni karşılamak için ayağa kalktı ve görkem dolu bir tatlılıkla elini kalbinin üzerine koyarak adetlerine göre beni selamladı. Barbar dediğimiz bir ülkede yetişmesine rağmen onda yalnızca kraliçe olmak için doğmuş ve o amaçla yetiştirilmiş bir soylu hanımefendi hali görülüyor.
1: Lady Montagu, bütün ayrıntılarıyla anlattığı bu evde çok güzel bir gece geçirir. Birkaç cariye, Lady'nin lavta ile gitar arası bir müzik aleti olarak tanımladığı çalgılar çalarak şarkılar söylerler. Diğer cariyelerse bu müzik eşliğinde dans ederler. Türk müziğinin kulakları tırmalayacak kadar kötü olduğunu söyleyenlere kızar Lady Montagu. Ona göre Türk müziği son derece güzel, doğal ve duygusaldır. İstanbul'a gelen İngiliz elçisi ve eşine tüm elçiliklerin toplandığı Beyoğlu'nda bir konak tahsis edilmiştir. Liman, kent, saray ve uzaklardan görülen Asya tepelerinin oluşturduğu görüntüyü dünyanın en güzel manzarası olarak anlatır Lady Montagu.
0: Asya kıyısı meyve ağaçları ve köylerle kaplı. Her tarafta doğa en güzel görüntülerini sunuyor. Avrupa yakasında yedi tepe üstüne kurulmuş İstanbul, güzel bahçeleri, çam ve serve ormanları, sarayları, camileri ve simetrik biçimde yapılmış binalarıyla büyük ve bambaşka bir dünya.
1: Ona göre İstanbul, Londra ve Paris'ten büyük ve güzeldir. Ancak kentin etrafını çeviren mezarlıkların kentten bile büyük olduğu izlenimine kapılır. Türkiye ve İstanbul'a olan her şey ilgisini çektiği için mezarlıkları da merak etmiş, buralarda gözlem yaparak birçok bilgi edinmiştir. Mektup yazdığı dostları arasında bir rahip de bulunduğu için Türklerin dini mekanları hakkında da bilgiler toplar ve bunlara mektubunda yer verir. İstanbul'a gelen bütün Hristiyanlar gibi Ayasofya'yı görmek ister, bu isteğine kaymakama yazdığı üç dilekçe ile araya koyduğu nüfuzlu kişiler sayesinde ulaşır. Türklerin bu mekana neden bu kadar ilgili olduklarına bir anlam veremez. Diğer bazı camileri çok daha fazla hoşuna gitmiştir. Sultanahmet, Süleymaniye ve Valide Sultan camileri en beğendikleridir. Tümüyle mermerden yapılmış camiler içinde Valide Sultan Camii'nin kadınlar onuruna yaptırılmış gördüğü en güzel yapı olduğunu söyler. Lady Montagu'nun en fazla ilgisini çeken konulardan biri, Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan kadınlar, erkekler ve sosyal ilişkilerle ilgili inanç ve uygulamalarıdır. Kadınların tüm zamanlarını ziyaretlerde, hamamlarda ya da para harcamak ve yeni modalar yaratmak gibi hoş eğlencelerle geçirdiklerini söyler. Karısından bir parça tasarruf yapmasını isteyecek bir erkek deli olarak kabul edilir. Parayı kazanmak erkeğin, harcamak kadının görevidir ve bu ayrıcalık en mütevazı evlerde bile değişmez. Lady Montagu, imparatorlukta yaşayan kadınların özgür olduklarını düşünse de kadınları aşağılayan bazı inançları gülünç bulur.
0: Evlenmeden ölen her kadın cehennem azabına uğramış olarak kabul ediliyor. Çünkü inançlarına göre kadın üretmek ve çoğaltmak için yaratılmıştır. Erkekler kadınların daha düşük türden bir ruha sahip olduklarına, bu yüzden yüce güzellikler yanında olacak erkeklere ayrılan cennete kabul edilmeyeceklerine inanıyorlar. Kadınların çoğu da boş inançlı burada. Yararsız bir canlı olarak ölmek korkusuyla 10 gün bile dul kalamıyorlar. Fakat özgürlüklere düşkün veya daha açık fikirli olanlar ölüm korkusu gelene kadar evlenmemeyi tercih ediyorlar. Evlenme geleneklerinin dünyada işine rastlanmadığını düşünüyorum. Evlenecek çift için her zaman çok genç yaşlarında söz kesiliyor. Ancak gelinle damat birbirini evliliklerinin 3. gününde görebiliyorlar.
1: Çocuk sahibi olmak da Osmanlı toplumunun en önemli konuları arasındadır. Kabul gören kanı şudur. Bir kadın görünüşü aksini söylese de çocuk taşımaktan geri kalırsa Bu,

0: onun yaşlı olduğunu gösterir. Lady Montagu, çocuk sahibi olma yaşını geçirmiş olmalarından utanç duyan kadınların hala genç olduklarını kanıtlamak için her türlü yola başvurduklarını ve çoğu zaman bu nedenle hayatlarını kaybettiklerini yazar. Yaşlı kadınlar 25-30 çocuk sahibi olmakla övülmekte ve çocuk sayılarına göre saygı görmektedirler.
1: Genç hanımlara bu kadar çoluk çocuk sahibi olurlarsa gereksinimlerini nasıl karşılayacaklarını sordum. Çocukların yarısının salgınlarla ölebileceğini söylediler. Bu kadar çocuğu sadece doğurmuş olma onuru yeterli sayılıyor. Bu ülkede güzeller arasında kabul edilmek için genç olduğunu kanıtlamak, Malta şövalyeleri arasına katılmaktan daha zor. Bu gerekliliğe çok kızıyordum ama sonunda ben de modaya uydum ve yapacak daha iyi bir şeyim olmadığı için öteki kadınlar gibi doğum yaptım. Burada yaşadığım sürece her yıl doğum yapmaya mecbur kalacağım için en kısa zamanda ülkeme dönmek istiyorum.
0: Bu görüşlerine karşın Lady Montagu, Batı'nın Türk ulusuna verdiği barbarlık ününün hiç de yerinde olmadığını sık sık tekrarlar mektuplarında. Başka birçok seyahatnamede Türklerle ilgili yazılı olan şeylerin saçmalık olduğunu savunur. Türklerin çok onurlu ve kaliteli insanlar olduğunu söyler. Bazı Türk yasalarını esprili bir dille över.
1: Türk yasalarının birçok yanından hoşnutum. Utanarak söylemek gerekse de özellikle yalancılığı kanıtlanmış kişilere verilen ceza Avrupa ülkelerindekinden daha iyi düşünülmüş, çok da iyi uygulanıyor. Eğer yalancılık suçları kanıtlanmışsa bunların alınlarına kızgın demirle damga basılıyor. Bu yasa bizde uygulansa ne kadar çok yakışıklı beyefendi kaşlarına kadar inen peruklar takmak zorunda kalırdı.
0: Lady Montagu, göz kamaştırıcı olarak tanımladığı Türk çarşıları dışında esir pazarını da görme imkanı bulur ve çok şaşırır. Türklerin esirlere karşı gösterdikleri insanlığın alkışlanması gerektiğini söyler. Ona göre buradaki tutsaklık, dünyanın geri kalan kısımlarındaki köleliklere hiç benzemez. Lady Montagu, 6 Haziran 1718'de İstanbul'dan ayrılır. Osmanlı Sarayı'nın içine giremeden ayrıldığı için üzgündür. Yine de İstanbul ikameti sırasında 2. Mustafa'nın dul eşi Hafize Sultan'ı ziyaret ederek sarayın harem dairesine ilişkin birçok ayrıntıyı ilk ağızdan dinleme şansına sahip olmuştur. Türkiye'de gördüğü her şey ve tanıştığı insanlar onu fazlasıyla mutlu etmiştir. Kendisinden önce bu topraklara gelen gezginlerin söylediklerine inanmış olsa, onlar gibi palavracı olacağını düşünmektedir. Ancak gördüğü her şeyi anlatması halinde de söylediklerine inanılmayarak kendisiyle alay edileceğinden korkar. Bu nedenle anılarını her toplulukta anlatmamaya, sadece kendisini çok

0: Aslından sonra dönemin birçok önemli kişisi Lady Montagu'nun anlattıklarının hayal ürünü olduğunu, hatta bu mektupların Montagu'ya ait olmadığını iddia eder. Ancak bu iddialar dönemin İngiliz kamuoyunda etkili olmaz ve mektupların gerçek olduğu kabul edilir. Böylece Lady Montagu'nun Türkiye mektupları Batı'da Doğu'ya karşı duyulan üstten bakışı ve kibri derinden sarsar. Kadının toplumdaki yerine dair Avrupa'daki entelektüel tartışmaları yeniden şekillendirir. Zira eserde bizzat edinilen tecrübelerle Osmanlı hayatına ilişkin birçok bilgi sunulmaktadır. Ayrıca bu mektuplar ancak bir kadının görebileceği ev ve aile hayatı bakımından verdiği bilgiler nedeniyle de ayrı bir önem taşır. Lady Montagu, Türkiye'de bulunduğu süre içinde Türk yaşamını ve kültürünü o denli benimsemiştir ki, bazı mektuplarında kendisinin yarı Türk olarak algılanabileceğini ifade eder. Çok sevdiği vatanı İngiltere'ye döndükten sonra İstanbul'daki büyülü anılarını özlemle hatırlamaya devam eder.
1: İngiltere'nin dışında yaşamanın bir kıvanç olmadığını inan.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları FETÖ'ye yönelik Türkiye genelinde kapsamlı bir operasyon başlattı. Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. En fazla şüphelilerin bulunduğu illerin Ankara, İzmir ve İstanbul olduğu belirtildi. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, hiçbir terör örgütünün ve hiçbir vesayet odağının aziz milletimizin iradesine, devletimizin bekasına ve hukuk düzenimize kastetmesine izin vermeyeceğiz ifadelerine yer verildi. Washington, Tahran hattında tansiyon yükseldi. ABD ordusu İran'a yeni saldırılar düzenledi. İran'ın farklı noktalarından patlama sesleri yükseldi. İran basını Huzistan eyaletine bağlı Mahşehir kentinde bir kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını bildirdi. Tahran'dan saldırıların karşılıksız kalmayacağı mesajı geldi. İsrail, Lübnan'da yine ateşkesi ihlal etti. Ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde saldırılar düzenlendi. Cedide beldesinin kırsalını bombaladı, saldırı sonucu bölgede yangın çıktı. Doğu Zaftar beldesi de topçu ateşiyle hedef alındı. İşgalci İsrail unsurları Sur kentinde de insansız hava aracıyla saldırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Paris'te olacak. Bakan Fidan, Fransa'da düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi işbirliği ve kalıcı barış arayışları yer alacak. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara kentindeki sanayi bölgesine İHA'larla saldırdı. Bir kişi yaşamını yitirdi, bir çocuk 3 kişi yaralandı. Kiev yönetimi ayrıca Rus gölge filosuna ait gemileri vurduğunu açıkladı. Rusya ise Odessa'daki liman altyapısını hedef aldığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün paravan şirketler, finans ağları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. Elebaşının ölümünün FETÖ tehdidini ortadan kaldırmadığını belirtti. Mücadelede taviz verilmeyeceğini vurguladı. Bakan Gürlek, bu yılın ilk 6 ayında FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 1065 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan

taklit ve hileli gıda ürünleri listesini güncelledi. Son denetim ve incelemelerde köftede, baş eti, sucukta deri dokusuna rastlandı. Ayrıca kekikte yabancı madde, zeytinyağında tohum yağı tespit edildi. Türkiye'nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto kapılarını açtı. 12 Punto 2026 19 Temmuz'a kadar sinema severleri ağırlayacak. Organizasyona 30 ülkeden yaklaşık 60 sinema profesyoneli katılacak. Ve spor, kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verdi. Filenin sultanları rakibini 3-1 mağlup etti. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 31, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31. Yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28 ve Paris 28 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Sabahından, güneşin pencerelerimizden süzüldüğü umut dolu bir pazartesi gününden siz kıymetli dinleyicilerimize selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, takvimler 13 Temmuz 2026 pazartesiyi gösterirken memleket treni 137. seferiyle sizlerle. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, teknik masada sesimizi ileten Burak Hararoğlu ve yapımda bu güzel yolculuğu ilmik ilmik işleyen Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca ile birlikte evlerinize, iş yerlerinize, gönüllerinize misafir olmaya geldik. Her zaman olduğu gibi vagonlarımız bugün yine dop dolu. Güne bir not köşemizde doçent doktor Şafak Nakajima'dan Aristoteles'in erdem anlayışı üzerine düşüneceğiz. Dünyanın haberi köşemizde dünyada ve Türkiye'de öne çıkan eğitim, kültür, yaşam, sağlık, çevre ve teknolojiyle ilgili haberleri paylaşacağız. Ana baba okulu köşemizle devam edeceğiz. Tabii anne baba olmak kolay değil. Bazen yoruluruz, bazen kendimizi sorgularız ama en önemlisi bu yolculukta öğrenmeye devam ederiz. Bugün hayatın içinden her anne babanın zaman zaman sorduğu sorulara cevaplar arayacağız. Çocuğumuz neden mutlu olmuyor? Telefon ve ekran süresini nasıl yönetmeliyiz? Yemek, uyku, kardeş kıskançlığı, ergenlik ve sınır koyma gibi konularda neler yapmalıyız? Çocuklarımızı daha iyi anlamak, onlara sevgiyle ama doğru sınırlarla yaklaşmak için neler yapabileceğimizi çocuk ve ergen psikiyatristi doçent doktor Semih Erden'le konuşacağız. Sizler de bu yolculuğun bir parçası olmak isterseniz 0312 463 34 19 numaralı telefonumuzdan 0530 662 2186 WhatsApp hattımızdan veya sosyal medyada TRT Memleket Treni hesaplarımızdan bizlere sesinizi ulaştırabilirsiniz. Ayrıca TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda TürkSat 4A Batı paketinde, radyoda kısa dalgada 19 metre 15.350 kHz'e ve TRT Dinle uygulamasıyla dünyanın her yerinde yanınızdayız. Çayınızı kahvenizi alın, memleket treninin 137. seferi başlıyor.

0: Güne bir not.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, burası sizin radyonuz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Memleket Treni, Güne Bir Not köşemizle devam ediyor. Doçent Doktor Şafak Nakajima'nın yazısı, Aristoteles'in Erdem Anlayışı üzerine. Aristoteles, Nikomakos'a Etik adlı eserinde erdemi insanın yaşamın içinde geliştirdiği bir yetkinlik olarak tanımlar. Karakterin tekrar edilen davranışlarla biçimlendiğini savunur. İnsan iyi davranışları sürekli uygulayarak erdemli bir karakter oluşturur. Bu bakış açısı etiği soyut düşüncelerin ötesine taşır ve günlük yaşamın içinde gelişen bir yaşam becerisi olarak ele alır. Bu anlayışın merkezinde altın orta yer alır. Her erdem iki uç davranış arasında bulunan ölçülü tutumdur. Bir uçta aşırılık, diğer uçta yetersizlik bulunur. Erdemse aklın rehberliğinde ulaşılan uygun dengede ortaya çıkar. Bu denge herkes için aynı olan matematiksel bir orta nokta taşımaz. İnsanlara, koşullara ve içinde bulunulan duruma göre şekillenir.

Aristoteles'in verdiği örnekte cesaret, korkaklıkla pervasızlık arasındaki dengedir. Korkak insan, tehlike karşısında gereğinden fazla geri çekilir. Pervasız insan, tehlikeyi yeterince değerlendirmeden harekete geçer. Cesur insansa riski doğru değerlendirir ve yerinde davranır. Böylece cesaret, aklın yön verdiği dengeli tutum olarak ortaya çıkar. Bu dengeyi kurabilme yeteneği pratik bilgelikle gelişir. Pratik bilgelik her durumda hangi davranışın uygun olduğunu kavrayabilme ve bunu yaşama aktarabilme becerisidir. Erdemli insan bu bilgelik sayesinde uçlara savrulmadan insani olgunluğa ve iyi yaşama doğru ilerler.

Aristoteles, iyi bir karakterin her gün yapılan bilinçli ve ölçülü seçimlerle yani alışkanlıklarla geliştiğini söylüyor. Günümüz bilim dünyası da alışkanlıkların beynimizi, davranışlarımızı ve ruh sağlığımızı şekillendirdiğini gösteriyor. Oysa kalıcı zihinsel iyileşme insanın yalnızca kendini nasıl hissettiğiyle sınırlı kalmaz. Nasıl biri olmayı seçtiği, her gün hangi alışkanlıkları geliştirdiği ve hangi değerler doğrultusunda yaşadığı da bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Aristoteles'in 2000 yılı aşkın öğretisi günümüzde de bu yönüyle güçlü bir yol gösterici olmayı sürdürüyor.

Kendinizi sorgulayın. Günlük alışkanlıklarınız sizi nasıl bir insana dönüştürüyor? Bu alışkanlıklar karakterinizin hangi yönlerini güçlendiriyor? Aşırılığa yaklaştığınız anlarda içsel pusulanız size hangi yönü gösteriyor? Eksik kaldığını hissettiğiniz alanlarda sizi durduran etken ne? Korku, belirsizlik, yorgunluk ya da başka bir duygu mu? Erdem'i günlük yaşamınızın bir parçası haline getirmek için bugün hangi küçük adımı atabilirsiniz?

Sevgili dinleyicilerimiz, Memleket Treni Dünyanın Haberi köşemizle devam ediyor. Dünyada ve Türkiye'de öne çıkan eğitim, kültür, yaşam, sağlık, çevre ve teknolojiyle ilgili haber başlıklarını sizlerle paylaşıyoruz. Türkiye-NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Şef Osman Sezener, NATO zirvesindeki deneyimini anlattı. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında uluslararası heyetlere verilen resmi yemeğin menüsünü hazırlayan 3 şeften biri olan Osman Sezener, konuklara sunulan menüler ve sunumların ayrıntılarını paylaştı. Menüdeki seçimleri özel bir felsefeyle hazırladıklarını, 7 bölgenin her birinden coğrafi işaretli ürünleri ve misafirlere tanıtmak istedikleri lezzetleri bir araya getirdiklerini belirtti. "12 dev adam Dünya Kupası yolunda 6'da 6 yaptı. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi konuk etti. A milli erkek basketbol takımı İsviçre'yi 95-72 mağlup etti ve Dünya Kupası yolunda 6'da 6 yaptı." NATO Ankara Zirvesi anısına 5 liralık hatıra parası basıldı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılabilecek özel tasarımlı 5 lira hatıra parası bastı. Tunceli Müzesi 2026 DASA ödülüne aday gösterildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Avrupa'nın en saygın müzecilik ödüllerinden biri kabul edilen 2026 DASA ödülüne Tunceli Müzesi'nin aday gösterildiğini bildirdi. Sevgili dinleyicilerimiz, dünyada sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Batı Avrupa tarihinin en sıcak Haziran ayını yaşadı. Avrupa Birliği'nin iklim değişikliği servisi Kopernikus'un verilerine göre Haziran 2026 Batı Avrupa'da ölçümlerin başladığı 1979'dan bu yana en sıcak Haziran ayı olarak kayıtlara geçti. Almanya'da ise Haziran ayının son günlerinde 3 gün üst üste sıcaklık rekoru kırıldı. Uzmanlar iklim değişikliğinin sıcak hava dalgalarını daha sık ve daha şiddetli hale getirdiğine dikkat çekiyor. Türkiye, dünyanın en kalabalık 18. ülkesi oldu. Türkiye, 86.092.168 kişiyle nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken, dünya toplam nüfusunun %1'ini oluşturdu. Dünya Sağlık Örgütü uyardı. Dünya Sağlık Örgütü, hükümetler önlemeyi güçlendirmek, sağlık hizmetlerine erişimi genişletmek ve artan eşitsizlikleri gidermek için acil önlemler almadığı takdirde yıllık küresel kanser vakalarının 2050 yılına kadar yaklaşık 35 milyona yükselebileceği konusunda uyarıda bulundu. Uzay yolculukları astronotların beynini yeniden şekillendiriyor. İnsan bedeninin yer çekimsiz ortama uyum sağlama yeteneği bilinse de yeni araştırmalar mikro çekimin beyinde kalan

kalıcı yapısal değişikliklere yol açtığını ve bu durumun gelecekteki Mars görevleri için ciddi riskler barındırdığını gösteriyor. Zayıflamak isterken diş fırçasını yuttu. İstanbul'da yaşayan bir kadının zayıflamak için kendini kusturmaya çalışırken yuttuğu 13 santimetrelik diş fırçası gerçekleştirilen küçük kesiyle midesinden çıkarıldı. Edirne'deki Makedon Kulesi ziyaretçilerini ağırlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca restore edilen Makedon Kulesi, Makedonya Eski Saat Kulesi'ne asansörle çıkan ziyaretçiler, merdivenle aşağı inerken Traklar döneminden Cumhuriyet'e kadar Edirne'nin tarihsel gelişimini anlatan unsurları görme imkanı buluyor. Kulenin üst bölümünde oluşturulan seyir terasındaysa kentin panoramik manzarası izlenebiliyor. Türk hekimlerinden dünya literatürüne girmeye aday beyin tümörü ameliyatı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hekimlerinden doçent doktor Emrah Çeltikçi ve doçent doktor Melih Şahin'in ortaklaşa gerçekleştirdiği burun deliğinden girilerek yapılan beyin tümörü ameliyatı dünya literatürüne girmesi için değerlendirmeye alındı. Kalp, diyabet ve böbrek hastalarına El Nino uyarısı. Türkiye genelinde bu yaz hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar artan sıcaklıklar nedeniyle özellikle kalp, diyabet ve böbrek hastalarında acil servis başvurularının artabileceği, yaşlılar, çocuklar, gebeler ve kronik hastalığı bulunanların da daha dikkatleri olması gerektiği uyarısında bulundu. TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Afyonkarahisar'da yapılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin 12-15 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapılacağını duyurdu. Katılımcılar değerlendirme ve kura yöntemiyle belirlenecek. ...30 yıllık araştırma sonuçlandı. Kuvvet antrenmanları uzun yaşamın anahtarı. Kuvvet antrenmanları yalnızca kas inşa etmek veya estetik bir görünüme kavuşmak için yapılan bir aktivite olarak görülse de yeni bir araştırma ağırlık kaldırmanın dış görünüşün ötesinde büyük faydaları olduğunu ortaya koydu. Araştırma sporda saatler harcanmasa bile kuvvet antrenmanlarının ömrü uzatmaya yardımcı olabileceğini gösterdi. Altıncı Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi başladı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü yürütücülüğünde gerçekleştirilen 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'ne katılan ekip araştırmalarına başladı. Oşinografi, biyoloji, kimya, atmosfer dinamikleri, meteoroloji, jeodezi ve uydu sistemleri alanlarında toplam 12 farklı bilimsel proje ve çalışmanın hayata geçirileceği sefere 12 bilim insanı katılıyor. Usta oyuncu Zihni Göktay yaşamını yitirdi. Türk tiyatrosuna 28 yıl oynadığı Lüküs Hayat'la damgasını vuran sanatçı Zihni Göktay hayatını kaybetti. Türk tiyatrosunda Tuluat geleneğinin son temsilcilerinden biri olarak kabul edilen sanatçı 36 yılda 72 oyunda rol aldı. Tiyatro, sinema ve televizyonda çok sayıda yapımda rol alan sanatçı, oyunculuğunun yanında sahneye bağlılığı ve disiplinli çalışma anlayışıyla da meslektaşları ve izleyiciler tarafından da her zaman takdir gördü. İstanbul Havalimanı en dakik havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı Haziran ayında Londra ve Madrid havalimanlarını geride bırakarak %94,3 zamanında kalkış performansıyla Avrupa'nın en dakik havalimanı oldu. Avrupa Parlamentosu milyonlarca yolcuyu ilgilendiren yeni uçak yolcu hakları düzenlemesini kabul etti. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde hem Almanya'dan uçan yolcuları hem de Avrupa Birliği'nden seyahat edenleri yakından ilgilendirecek. Küçük kabin bagajı ücretsiz olacak. 14 yaş altı çocuklar aileleriyle ücretsiz yan yana olacak.

3 saatten fazla gecikmesi halinde şartların sağlanması durumunda 600 avroya kadar tazminat alınabilecek. Uçuş iptal edildiğinde veya uçağa kabul edilmediğinizde yeni haklar devreye girecek. Havayolu şirketleri gerektiğinde sizi alternatif bir uçuşa yönlendirmek zorunda olacak. Tazminat başvuruları için 9 ay, havayolu şirketlerinin ödeme veya gerekçeli yanıt vermesi içinse 30 gün süresi olacak. Türk balerin Nilay Tahiroğlu, Bolşoy sahnesinde özel diplomayla ödüllendirildi. Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'nun tarihi sahnesinde 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 15. Uluslararası Moskova Bale Yarışması'na 35 ülkeden farklı kategorilerde 362 dansçı katıldı. Türkiye nüfus sıralamasında 18. sırada. Verilere göre 2025 yılı ortasında dünya nüfusunun 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişi olduğu öğrenildi. Nüfusu en fazla olan ülke Hindistan olurken bu ülkeyi Çin ve Amerika Birleşik Devletleri izledi. Türkiye ise 86 milyon 92 bin 168 kişilik nüfusuyla dünya ülkeleri arasında 18. sırada yer aldı.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Memleket Treni Ana Baba Okulu köşemizle devam ediyor. Anne baba olmak kolay değil demiştik. Bazen yoruluruz, bazen kendimizi sorgularız ama en önemlisi bu yolculukta öğrenmeye devam ettiğimizdir. Bugün hayatın içinden her anne babanın zaman zaman sorduğu sorulara cevaplar arayacağız. Çocuğumuz neden mutlu olmuyor? Telefon ve ekran süresini nasıl yönetmeliyiz? Yemek, uyku, kardeş kıskançlığı, ergenlik ve sınır koyma gibi konularda neler yapmalıyız? Çocuklarımızı daha iyi anlamak, onlara sevgiyle ama doğru sınırlarla yaklaşmak için neler yapabiliriz? Bugün çocuk ve ergen psikiyatristi doçent doktor Semih Erden'le konuşacağız. Sayın Erden merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, sizler nasılsınız?
0: Bizler deyiz çok şükür. Yeni haftaya merhaba dedik, dolu dolu dinleyicilerimize evet. Sesleniyoruz. Tabii anne baba olmak hakikaten kolay değil. Böyle bir zamanda çocuk yetiştirmek hakikaten çok zor. Çevre şartları, ekonomik sebepler, pek çok yönü var bunların. Tabii bir yandan da mutluluk arayışındayız değil mi? Biz bireyler olarak, ebeveynler olarak bile bazen mutlu olmanın yollarını arıyoruz. Nasıl mutlu olabiliriz diye. Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Onları cevaplandıracağız, sizden dinleyeceğiz. Neler yapabiliriz? Sizin tavsiyelerinizi dinleyeceğiz. Dinleyicilerimiz diyorlar ki çocuğumuzun her istediğini yapıyoruz ama yine de mutlu değil. Onu mutlu etmek için neler yapabiliriz? Hı hı. Neler söylersiniz bu konuda?
1: Kesinlikle şu anki belki hani hep günümüzde işte yeni nesil diyoruz. İşte zorlaşan aile ortamı, çocuk büyütmek gibi birçok faktörü konuştuğumuz zaman. Evet yani onların böyle mutlu olması, onların böyle bir yakarışları var. Mutlu değiliz, sıkılıyoruz. İşte bir şekilde tatmin olamama gibi durumları var. Aslında baktığımız zaman hani günümüze kadarki süreç bütün zamanda hani anne baba olmak her zaman zordu aslında. Gelişen süreçle beraber biz o yeniliğe uyum sürecinde aslında zorlanıyoruz. Yani çünkü toplum bir anda değişiyor. Kılıf, ya o kimlik değiştirme bir hani kılıf değiştirme gibi belki. O yüzden de bu mutlu olmama kısmı sanırım benim daha çok klinikte hem gördüğüm hem de ailelerden de aldığım geri bildirimlerde daha çok böyle hızlanan dünyanın da bir etkisi var. Yani hemen tüketme, hemen ulaşma. Yani hep biz konuşuruz, söyleriz. Mesela internet 90'larda girebilmesi bir mucizeydi ve bizim için tatmin ediciydi. Şimdi evet. Saniyelik bir şekilde girmesi yeterli. Girmezse nasıl internet diyoruz? Yavaş, bir sorun var. Niye çekmiyor? Modemde mi sorun var? İşte altyapıda mı sorun var? Yani orada bizim de tahammül seviyemiz aslında azaldı ve hızlandı. Öyle olunca çocuklar da hep böyle tüketme. Hep tüketme eğilimde ve aslında mutluluk dediğimiz kısım hani belki de sıkılmaya zaman vermek belki de o sıkılma kısmını göz ardı ediyoruz. Hı-hı. Yani sıkılan çocuk aslında bir şeyler bulur, üretir. Keşfeder. Yani şimdi düşünün hep iPad oynuyor, hep işte konsol oyunları oynuyor, bir şeylerle zaman geçiriyor ama köye gittiği zaman diyelim ki internet yok, bunlar yok. Çocuk orada illaki taşla, topla, bir şeyle, tahtayla, işte ağaçla bir şey yapmaya çalışacak.
0: Doğayı kendince keşfedecek değil mi?
1: Bir şey keşfedecek, evet. Bir şey uğraşacak. Yani bulmaya çalışacak. Hmm. Aslında biz önüne ne kadar çok ne verirsek verelim o tüketecek. İstediği kadar çok seçenek verelim.
0: Hakikaten önemli bir noktaya temas ettiniz. Çocuklarımız sıkılamıyorlar.
1: Sıkılmıyorlar.
0: Sıkılamadıkları için de mutlu olamıyorlar.
1: Evet, yani biraz o var.
0: Eğlenebilecekleri, oyalanabilecekleri çok şey var etraflarında.
1: Evet, yani kesinlikle ve

0: Biz onu ne kadar üstüne yağarsak yağalım, ne kadar üstüne hani seçenekler sunarsak sunalım, onlar tüketecekler zaten. Ve o tüketmenin sonu yok. Yani ama esas nokta orada durabilmek. Çünkü insan durduğu zaman ve yavaşladığı zaman bir şeylerin keyfini tadını alıyor. Diğer türlü sadece tükettiği ve bitirdiği ve sıradaki şeklinde giden bir süreç. O yüzden aslında onlar mutlu değiller gibi düşünüyorlar ama aslında tam tersinde biz onlara bir şey vermek değil, bazen de vermemek, bazen yavaşlatmak, bazen gerçekten sıkılmalarına imkan tanımak gerekiyor. Yani her şeyi oldurmak değil, bazen oldurmamak onların zihinlerini ve keşfedişlerini daha fazla artacak. Hani hep şu an son dönemde en çok söylenen popüler konulardan biri de vardır. Yani yapay zeka zihnimizi köreltiyor. Yani gerçekten de biz zihnimizi ve kendi düşüncemizi, kendi hayatımızı kullanabilmemiz lazım. Bunun için de aslında biraz sıkılmak gerekiyor. Sıkıldığımız zaman o zaman mutluluğun da keyfine varacağız. Çünkü kontrast gerekiyor hayatta. Yani biz tatlının ya da işte mutluluğun ya da işte acının varlığını karşıdaki kontrast duyguyla beraber aslında fark
1: Evet,
0: ediyoruz.
1: hayatta her şeyi zıtlığıyla bilinir.
0: Evet, yani şimdi kışın karşılığı yaz olarak, yani baktığımız zaman sıcaklara karşılık soğuklar. Yani böyle hep onların varlığını ve hani arayışını böyle aslında özlemle arıyoruz, değil mi? O yüzden hepsi bir karşılığıyla beraber, kontrastıyla beraber var oluyor. Burada ailelerin mutlu edemiyorum gibi bir aslında hezeyanlara kapılması değil, biraz daha gerçekten sıkılmalarına, alan tanımalarına, biraz kendilerini aslında burada
1: Evet.
0: güçlendirmeleri gerekiyor.
1: Bazen de ipin ucunu kaçırıyoruz diye düşünüyorum. Yani bazen aileler diyorlar ki ben küçükken çocukluğumda ya da gençliğimde yaşamadım, evladım yaşasın.
0: Evet.
1: Daha fazlasını vermeye çalışıyorlar. Daha fazla, daha fazla ve bunun sonu yok. Bu
0: Evet.
1: konuda ne söylersiniz?
0: Yani şöyle tabii bir geçiş dönemi, bir nesiller arası süreçte baktığımız zaman anne baba sevgisi almamış bir kuşaktan çok çalışıp anne baba sevgisini fazlaca vermek isteyen bir kuşağa
1: Evet.
0: evrildik. Evet, bu da yani sonuçta burada bir denge önemli. Yani o da doğru değildi, bu da doğru değil. Yani terazi biraz bu sefer tam çok tersine kaydı. O yüzden burada denge önemli. Yani ben yapamadım, o yapsın kısmı özünde iyi de olsa, yani temelinde anne babanın amacı, niyeti iyi de olsa, sonuçta çocuğa zararı var. Neden? Çünkü çocuk orada çabayı, mücadele etmeyi, var olmayı, işte bir şeyleri kazanmayı, hedeflemeyi, uğraşmayı, azmetmeyi öğrenemiyor. Bu sefer her şeyi biz verdiğimiz zaman. O yüzden bu kısımda yani aslında kendimizden ders çıkarıp yeni bir doğru üretiyoruz. Ama bu da doğru değil aslında.
1: Evet.
0: Denge çok önemli.
1: Bedel ödemek gerekiyor. Şimdiki çocuklarla çocukluğumu kıyas ediyorum da bazen.
0: Ha.
1: Babam derdi ki işte takdir getir sana bisiklet alacağım. İşte okulunu başarıyla bitir sana Atari alacağım. İşte
0: Ha.
1: şuraya tatile göndereceğim.
0: Ha.
1: Ben de onu elde etmek için azmederdim, başarırdım ve neticesinde onu alırdım. İşte bedeli buydu.
0: Evet.
1: Çalışmak, sabretmek, azim, kararlılık. İşte çocuklara aslında bunu da aşılamalıyız değil mi?
0: Yani şöyle tabii o dönem için yani okumak değerliydi. Yani şu noktada şu anda yine değerli ama yani o zamanki okuyan kişi sayısı azdı. Üniversite okumuş, işte mühendis olmuş, doktor olmuş kişiler azdı ve gelişmekte olan bir süreçteydik. Hala gelişiyoruz belki ama o yüzden takdir almak da önemliydi, lisans diploması almak da önemliydi, yüksek lisans, doktora. Yani ama bir yandan da seçenekler çok azdı ve kıymetliydi. Şimdi atıyorum örnek olarak Tetris diye bir oyun vardı. Bizim elimizden düşmeyen küçük bir oyuncaktı.
1: Evet.
0: Sadece Tetris açıyordu. Başka bir şey yaptığı yoktu. Başka bir seçenek yok yani. Sadece onu oynuyorsunuz. Ama şimdi yani şimdiki durum

0: konuşmak istediğimiz şeyle, o zamanki seçeneklerle şimdiki seçenekler çok fazla.
1: Ya bir de biz çocukken ekonomi nedir bilmezdik. Şimdiki çocukların ağızlarında hep ekonomi var.
0: Evet.
1: İşte şu kaç para, işte bu çok para. İşte
0: Evet.
1: efendim sen büyüyünce ne olacaksın diyor ki ben otomobil tamircisi olacağım. Neden diye soruyor. Çünkü bu işte çok büyük paralar var diyor.
0: Evet. Tabii
1: Böyle oldu artık.
0: YouTuberluklar, influencerlar var,
1: Evet.
0: olayı var. Erken yaşta internet tanışıyorlar. Erken yaşta bu sefer hem doğru hem de belki gereksiz ve fazla belki de yanlış bilgilere maruz da kalıyorlar. O yüzden hani biz hep her zaman ana bu boklu köşesinde şuna değiniriz. Şimdiki nesil şanslı mı gerçekten? Soru işareti. Yani şanssız mı? Yani gerçekten orası riskli. Yani şu an her şeye ulaşabiliyor olmaları. Çünkü seçenek çok fazla ama ulaşabilen kişi de fazla. Orada yine kendini ortaya çıkaran şey yine azmetmek, yine çalışmak
1: Evet.
0: aslında. Ve gerçekten her şeye çok kolay ulaşıyorlar. Yani bizim belki kendi 12-13 yaşında ulaşamadığımız bilgilere şimdi çocuklar 7-8 yaşında
1: Evet.
0: birçok şeye ulaşıyorlar. O yüzden şu an ulaşmak kolay ama korumak zor. Onları yönlendirmek zor. Ve o yüzden gerçekten yeni nesil bilmiyorum. Hani belki de biz son jenerasyonluk 90'lar olarak. Yani şimdiki nesil biraz daha şanssız gibi görünüyor. Çünkü anne baba olmak zorlaştı. Onları korumak zorlaştı. Ve dediğim gibi onların nüfuz ettiği ve maruz kaldıkları olumlu olumsuz süreçlerde hani o kontrol edilemez bir şekilde arttı. Yani bu noktada çocukların süreçleri hani onların büyümeleriyle ilgili ele aldığımız süreçlerde baktığımız zaman yani hem onlara düşen süreçler var hem de bize düşen süreçler var. Yani kendimize kıyasladığımız zaman belki bir yere kadar onları anlayabiliriz ama yeterli olmayacaktır. Çünkü teknoloji ve her şey çok değişti.
1: Evet. Bir başka dinleyicimiz sormuş. 14 yaşındaki oğlum sürekli telefonuyla vakit geçiriyor. Telefon olarak hata mı yaptık? Ekran süresine sınır koyarken bunu ona nasıl açıklamalıyız?
0: Evet. Yani şimdi tabii telefon şöyle bir durum. Artık 14 yaşındaki bir ergen de zorunlu bir ihtiyaç. Yani ulaşım aracı olarak, iletişim aracı olarak zorunlu. Yani özellikleri şunları bunları bir yana. Yani o mesaj atma, arama özellikleri açısından günümüz şartlarında önemli. Çünkü biz artık bu şekilde bağlantı kuruyoruz. Yani eskiden hani derdik ki saat 12'de hadi şu meydanda buluşuyoruz. Orada artı eksi 5-10 dakikada buluşuruz. Ama şimdi artık öyle bir durum yok. Çocuklar anlık neredesin, ne yaptın, gelmedin, ulaşamadık. Hani gençler de birbirini tolere edemiyorlar. Yani
1: Evet.
0: hızlılar. Ve o yüzden arkadaşlar arasında dışlanmaması için, burada göze çarpmaması için de telefon önemli. Ama tabii ki ekran süresi konuşulması gereken bir durum. Tabii ki bir yandan da bunu ne kadar konuşmasanız da bu yaşta bir çocuk da bunu az çok tahmin eder. Bir yandan ergenler çok akıllılar. Bunu manipüle ediyorlar. Yani işte benim arkadaşım böyle yapıyormuş. Anne babası hiç karışmıyormuş. O çok rahatmış. O her şeyi izliyormuş, görüyormuş, bakıyormuş. Ona işte sınır koymuyorlarmış gibi manipüle edebilirler. Ama ekran süresi her zaman olması gereken bir şey. Çünkü uyku için önemli. Uyanıklık dönemi için önemli. Ders çalışma süresi için önemli. Çünkü bir noktadan sonra ekran zihnimizi aslında yavaşlatıyor.
1: Evet.
0: Yani bizim kendi düşünme sürecimizi aslında yavaşlatıyor ve kendimiz kontrol edemez hale geliyoruz.
1: Bu Reels videolarda odaklanma süremizi
0: Tabii
1: bir
0: ki.
1: hayli düşürdü, değil
0: Tabii
1: mi?
0: orada dopamin şeyini direkt hızlı bir şekilde
1: Evet.
0: tüketmeye odaklıyor. Öyle olunca da çocuk normal ders anlatım hocadan da aynı hızlı bir reaksiyon bekliyor. Hep

0: içinde kendini ifade etme gibi süreçlerde tahammül seviyesini de aslında etkiliyor. Yani o yüzden ekran süresi önemli ve bunun en baştan söylenmesi lazım, ama en baştan söylense bile bunu bir şekilde yine gençler değiştirebiliyorlar. Bunun tekrar hatırlata hatırlata gerekli artı eksilerini konuşaraktan düzenlenmesi önemli.
1: Tabii cep telefonu, bilgisayar oyunları,
0: Tabii
1: işte bu
0: hepsi.
1: videolar
0: Hepsi.
1: dopamin seviyesini ani yükselttiği
0: Tabii
1: için
0: ki.
1: ani de düşürüyor. Bu sefer
0: Evet.
1: insan bunalıma giriyor.
0: Evet, bu
1: Neden
0: sefer
1: böyle oldum diyor.
0: evet daha fazla daha fazla daha
1: Evet.
0: hızlı.
1: Bir sonu
0: Yani
1: yok bunun.
0: bir sonu yok. Yani şey gibi düşünün bunu. Siz 120 km hızla giderken de hızlı gittiğinizi düşünürsünüz. Ama 160 km hızla giderken de bir noktadan sonra artık hızlı bile olsa artık o aynı hızda ve sabit ve yavaş gibi gelebilir. Yani bir noktadan sonra insan o bulunduğu hıza alışıyor. Yani 160-170'e giderken bile bir noktadan sonra artık o size yavaş gelebilir
1: Evet.
0: gibi.
1: Aslında dinleyicilerimizden gelen çok sayıda
0: Evet,
1: mesaj var ama
0: evet,
1: programın
0: evet.
1: da sonuna geldik.
0: Evet.
1: Ne yazık ki onları cevaplayamayacağız. Dinleyicilerimizin affına sığınıyoruz. Sizinle bugün çocuklarımızın sıkıntılarını konuştuk. Olabildiğince yardımcı olmaya çalıştık dinleyicilerimize. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz
0: teşekkür
1: programımıza
0: ederim.
1: katıldığınız için.
0: Çok sağ olun.
1: Bir başka hafta tekrar buluşmak dileğiyle.

Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca. Haftaya tekrar bu konuları işlemeye devam edeceğiz. Yarın aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı üzerine taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, Katar halkına ve İslam dünyasına başsağlığı diledi. İletişim Başkanı Duran da taziye mesajında Al Sani'nin Türkiye-Katar dostluğunda oynadığı rolü vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Paris'te olacak. Bakan Fidan, Fransa'da düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi işbirliği ve kalıcı barış arayışları yer alacak. Uluslararası Demokratlar Birliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bölge Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma programı düzenlendi. Lefkoşa Millet Bahçesi'ndeki programda 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, "Hain darbe girişimi Türk milletinin direnişi sayesinde bertaraf edildi," dedi. Batı'nın Türkiye karşısında şapka çıkardığı tarihi zirvenin yankıları sürüyor. Türkiye tarihi başarılara imza atılan zirvenin gururunu yaşıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NATO'da yaşanmayan sükunet ortamı sağlandı ve son derece başarılı oldu. Ankara, transatlantik geriliminde bir merkez oldu, gelecek bizim, gelecek Türkiye'nin diye konuştu. ABD Başkanı Trump, NATO zirvesinde Türkiye'nin F-35 alımına yönelik olumlu mesajlar verdi. Trump'ın bu açıklamalarını değerlendiren ABD'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türkiye ile F-35 savaş uçağı anlaşmasının gerçekleşeceğini düşündüğünü söyledi. Türk ordusunun çok kabiliyetli ve Batı ile entegre olduğunu belirterek, Türkiye ile ilişkimizi daha da güçlendirmeliyiz, dedi. Washington Tahran hattında tansiyon yükseldi. ABD ordusu İran'a yeni saldırılar başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Trump'ın İran güçlerinden hesap sorulması amacıyla saldırı emri verdiği kaydedildi. İran basını Bender Abbas, Sirik, Buşehr ve Cas kentiyle Keşm adasında patlamalar duyulduğunu bildirdi. Tahran'dan saldırılara karşı kendimizi savunacağız mesajı geldi. İsrail, Lübnan'da yine ateşkesi ihlal etti. Ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde saldırılar düzenledi. Cedide beldesinin kırsalını bombaladı. Saldırı sonucu bölgede yangın çıktı. Doğu Zaftar beldesi de topçu ateşiyle hedef alındı. İşgalci İsrail unsurları Sur kentinde de insansız hava aracıyla saldırdı. Soykırımcı İsrail, Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki siviller ateşkese rağmen bombardıman, barınma sorunları ve çöken sağlık sistemiyle karşı karşıya. Binlerce çocuk tedavi edilmeyi bekliyor. Batı Şeria'da da işgalci İsrail'in düzenlediği baskınlarda 22 Filistinli daha alıkonuldu.

Avrupa'da yeni bir sıcak hava dalgası var. İtalya'nın Napoli kentinde sıcaklık 41 dereceye yükseldi. Fransa'da 24 kentte kırmızı alarm ilan edildi. Eyfel Kulesi kapılarını erken kapattı. Fransa bisiklet turunun 9. etabı da 30 kilometre kısaldı. Ve spor, kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verdi. Filenin Sultanları rakibini 3-1 mağlup etti. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 31, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31. Yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19. Parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28 ve Paris 28 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: 11 Eylül'e kadar yurttan ve dünyadan gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi programımızı Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız. Dış basında öne çıkan haberleri ise spiker arkadaşımız Orhan Yaşar sizlere aktaracak. Ardından stüdyo konuğumuz Ankasan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol bizlerle birlikte olacak. Gündemi ve gelişmeleri konuşacağız konuğumuzla birlikte ve Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını.
0: Milliyet gazetesiyle turumuza başladık. İleri daha ileri Milli Muharip Uçak Kağı'nın Blok 10 seviyesindeki ilk 20 adetinde kullanılacak F-110 motorlarının satışında ABD'deki kongre aşamasının tamamlanmasının ardından tedarikine yönelik teknik ve ticari süreç başladı. Fiilen bugünden itibaren başlayacak süreçte F-110 motorlarının tedarikine ilişkin teknik ve ticari görüşmeler ABD yönetimi ve motor üreticisi firma ile devam edecek. Bundan sonra motorların teslim takvimi, entegrasyon çalışmaları, test ve sertifikasyon faaliyetleri gibi teknik başlıklar ele alınacak. 2028'de Hava Kuvvetleri'ne 20 adet Kaan Blok 10 uçağının ilk parti olarak teslimine başlanması planlanıyor. ABD'den temin edilmesi planlanan 48 motordan 40'ı çift motorlu olan Kaan Blok 10'un seri üretiminde kullanılacak. 2028'den itibaren ise milli üretim motorlu üretime geçilmesi hedefleniyor. Gündem terörsüz Türkiye kabine bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün yapılacak kabine toplantısında iç ve dış politikada kritik konu başlıkları masaya yatırılacak. NATO Liderler Zirvesi'nin ardından gerçekleşecek toplantının gündeminde zirvenin sonuçları ile birlikte F-35 alımı, ABD-İran gerilimi ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelişmeler olacak. Ve spor dünyasından bir haber paylaşalım. Sultanları Vargas uçurdu. Filenin Sultanları final etabını daha önce garantilediği 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasının son maçında Tayland'ı mağlup etti. Vargas'ın 25 sayı ile yıldızlaştığı karşılaşmanın ardından 9 galibiyet ve 25 puana ulaşan milliler grup etabını 4. tamamladı.

Yeni Şafak gazetesine geçtik. Bir kez daha Hürmüz krizi. Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmek isteyen İran, Güney Kıbrıs bandıralı bir gemiye ateş açında. ABD yeniden saldırılara başladı. CENTCOM, İran'a ait yaklaşık 140 askeri hedefin vurulduğunu açıkladı. İran'da güvenlik olmadığı gerekçesiyle Hürmüz'ü ikinci bir duyuruya kadar kapattığını ilan etti. İsrail'in ABD'deki adımı öldü. Başlığının detaylarını aktaralım. ABD'de İsrail'e ve Yunan lobisine verdiği büyük destekle tanınan Cumhuriyetçi Senatör Graham öldü. Yetkililer ölüm nedeni olarak ani rahatsızlık derken ABD basını 71 yaşındaki senatörün kalbinin durduğunu yazdı. İsrail'in savaşı kazanmak için Gazze'de nükleer silah kullanma hakkı olduğunu söyleyen Graham'in ani ölümüne Amerikalılardan çok İsrail üzüldü. Çiftçi üst bölgesinde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Zirvin Tepe üst bölgesini ziyaret etti. Huzur ortamına dikkat çeken Bakan Çiftçi, jandarmanın artık eskisi gibi terörist kovalamadığını, sınırda asayiş olaylarıyla ilgilendiğini söyledi. Hürriyet gazetesiyle gazete turumuza devam ediyoruz. Gece olunca ateş yağıyor. Başlığının detaylarını aktaralım. Bir türlü aşılamayan Hürmüz krizi nedeniyle ABD ve İran yine birbirini vuruyor. Son saldırıların hepsi de gece saatlerinde yaşanıyor. Uzmanlara göre ABD'nin geceyi seçmesinin taktiksel nedenleri var. ABD ordusu gece görüş sistemleri, uydu desteği ve hassas güdümlü mühimmat sayesinde hedefleri yüksek isabet oranı ile vurabiliyor. Buna karşılık karanlık İran'ın hazırlık ve koordinasyon galibiyetini zorlaştırıyor. Özellikle 2-4 arasında askerlerin dikkat seviyesinin düşmesi nedeniyle saldırılara karşılık verilmesi de güçleşiyor. Bandırma vapuru karadan yürüdü. Ulu Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gittiği Bandırma vapurunun replikası olan Bandırma Müze Gemisi karayoluyla İstiklal Meydanı Kurtuluş Yolu'na taşındı. 240 tonluk Bandırma Müze Gemisi'nin taşınması yaklaşık 4 saat sürdü.

Böylece Bandırma gemisi 19 Mayıs 1919 sabahındaki noktaya taşınmış oldu. İktidar yürüyüşünü durduramayız. Niğde Ulakışlı'da konuşan Özgür Özel, en son bir kişi kalsak da biz bu yoldan dönmeyiz, bu iktidar yürüyüşünü durdurmayız dedi. Hep Erdoğan şöyle diyordu ya, yarıştık, yendim, ben bunları 11 kere yendim. Bakın Niğde'den ne diyorum, Tayyip Bey, sen daha bizim karşımıza yeni çıktın, bir kere yarıştık, onu da ben kazandım. İkinci kez yarışalım, ikinci kez seni yenelim dedi.

0: Sırada Akşam Gazetesi var. Katar'ın eski emiri vefat etti. Bir süredir tedavi gören eski Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife el-Sani 74 yaşında hayatını kaybetti. Ülkede 4 günlük yas ilan edildi. Başkan Erdoğan da yayınladığı mesajda el-Sani'nin İslam dünyasının huzuru için büyük çaba gösterdiğini belirterek taziyelerini iletti. Tanrı'nın teli Maradona 1986'daki Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere attığı gol için Tanrı'nın eli ifadesini kullanmıştı. Dünya Kupası'nda Norveç-İngiltere maçı oynanırken Degar sonrası kamera teline dokunarak yön değiştiren top İngilizlerin önüne düştü. Bellingham golü attı. Norveç'in itirazı sonuç vermedi. FIFA iddiaları reddetti. Maçı kazanan İngiltere, Arjantin'in rakibi oldu.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Sabah gazetesiyle de turumuzu noktalayacağız. Direnişin sembolü Kahraman Kazan 15 Temmuz'da FETÖ'nün ihanet merkezi Akıncı Üssü'nün bulunduğu Kahraman Kazan direnişin de sembolü oldu. Şehit düşen 9 vatan evladı ve ölümün üzerine yürüyen 92 gazi tarihin seyrini değiştirdi. Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkan ilçe halkı tanklara ve savaş uçaklarına rağmen darbeye direndi. Çiftçiler uçakların kalkışını engellemek için tarlaları yaktı, yollar kapatıldı ve elektrik kesildi. 10 yıl geçse de destan yazan Kahraman Kazan halkı hafızalardaki yerini koruyor. Türkiye'nin çocuk nüfus oranı Avrupa Birliği ülkelerinden daha yüksek. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı ortası için dünya nüfusunun 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişi olduğunu ve Türkiye'nin nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18. sırada yer aldığını açıkladı. AB üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde 2025 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla %22.3 ile İrlanda olduğu görüldü. Türkiye'nin çocuk nüfus oranının %24.8 ile AB üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranlarından daha yüksek olduğu anlaşıldı. Ve spor dünyasından güzel bir haberle turumuzu noktalayalım. Altın adam Mete Gazoz, milli sporcumuz Hyundai Okçuluk Dünya Kupası Madrid etabında rakibini 6-0 devirip altın madalya aldı. Okçuluk gururumuz Mete Gazoz bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Hyundai Okçuluk Dünya Kupası'nda klasik yay erkekler finalinde yarışan sporcumuz İtalyan rakibi Nespoli karşısına çıktı. Son sette 26-25 kazanıp toplamda 6-0'lık skora ulaşan Mete Gazoz altın madalyanın sahibi oldu.

0: dış basın.
1: Yunan basınında NATO zirvesinin ardından yorumlar devam ediyor. The Nea gazetesinin haberine göre Yunanistan eski başbakanı Tsipras katıldığı bir konferansta Türkiye'nin askeri tedarik süreçlerindeki ilerlemeleri ve Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerini değerlendirdi, son zamanlarda yaşanan gelişmeleri ulusal bir yenilgi olarak değerlendirdiğini açıkladı. Tsipras, son günlerde F-35'lerle ilgili yaşanan gelişmeyi ben ulusal bir yenilgi olarak nitelendiriyorum, bu sorumluluğu bizzat Yunanistan Başbakanı'nın taşıdığı ulusal bir yenilgidir dedi. Gazete ayrıca iki müttefikin yakınlaştığını, Türkiye'nin Avrupa güvenlik mimarisine girdiğini ve Orta Doğu'da rol üstlenmek istediğini yazdı. Atina için sorun işte burada başlıyor yorumunu yaptı. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv, NATO zirvesinin ardından yayımladığı kapsamlı analizde Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası alanda artan etkisini mercek altına aldı. Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump'ın zirve kapsamındaki temaslarının Tel Aviv'de yakından takip edildiğini belirtti. Yaşanan diplomatik tabloyu Türkiye'den tokat yedik sözleriyle değerlendirdi.

0: Rusya'nın Sputnik Ajansı, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı ikinci bir duyuruya kadar kapattığını açıklarken, Amerika Birleşik Devletleri'nin ise İran'ın ticari gemilere yönelik saldırılarını gerekçe göstererek yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM saldırının videosunu paylaştı. Bölgede tansiyon karşılıklı askeri adımlarla daha da yükseldi. CENTCOM açıklamasında operasyonda kara ve deniz konuşlu savaş uçakları, insansız hava araçları ve savaş gemilerinden fırlatılan hassas güdümlü mühimmatlarla İran'a ait yaklaşık 140 askeri hedefin imha edildiği ifadeleri yer aldı. Hedef alınan noktalar arasında füze ve İHA mevzileri, deniz kuvvetlerine ait askeri kabiliyetler, mühimmat depoları, haberleşme ağları ve kıyı gözetleme tesislerinin bulunduğu aktarılan açıklamada, 3 gece düzenlenen operasyonlarda toplam 300'den fazla hedefin vurulduğu kaydedildi. Açıklamada, buna karşılık olarak ABD'nin yeni bir saldırı başlatarak İran'a ağır bir maliyet ödettiği, operasyonlarınsa ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.

0: Birleşik Krallık Ajansı Independent, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın İran'a tek başına yeni saldırılar düzenlemek için İsrail ordusuna hazırlık yapması talimatını verdiklerini açıkladığını aktarıyor. Katz, Başbakan Netanyahu ile birlikte İsrail ordusuna İran'a yönelik bağımsız saldırılar düzenlemek için hazırlıklar yapması talimatını verdiklerini söyledi. Tahran yönetiminin ABD ile birlikte İran'a düzenledikleri saldırılarda vurulan nükleer tesislerin yeniden inşasına girişmediğini öne süren Katz, bunu tekrar başlatmak için öncelikle bir karar almaları gerekir ve henüz böyle bir karar almış değiller ifadelerini kullandı. Lübnan'da yürüttükleri işgale ilişkinde konuşan Katz, Lübnan'ın güneyinin Gazze'ye döneceğini ve Refah modelini uygulayacağımızı söylemiştim dedi. Lübnan'ın güneyinden sürdükleri yaklaşık 200 bin bölge sakininin çok uzun bir süre daha dönmeyeceklerini savunan Katz, evlerinin yaklaşık yarısı zaten yıkılmış durumda, artık orada hiçbir sivil yok, sadece askerler ve yıkılmış evler var diye konuştu. İngiltere'nin BBC ajansı, Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın kısa ve ani bir rahatsızlığın ardından hayatını kaybettiğini bildiriyor. Ofisinden yapılan açıklamada Graham'ın 11 Temmuz Cumartesi akşamı hayatını kaybettiği belirtildi ve ailesinin bu son derece zor dönemde mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ettiği eklendi. 2002'de South Carolina'dan senatoya seçilen siyasetçi Washington'da dış politika konusunda en etkili isimlerden biriydi ve Trump'ın önemli bir müttefikiydi. 10 Temmuz'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmek üzere Kiev'e gitmiş ve ziyaretinden yeni dönmüştü. Graham'ın seyahati öncesinde bilinen bir sağlık sorunu ise yoktu.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Fransa'nın Euronews Ajansı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin dün yaptığı açıklamada hükümetinde büyük bir revizyona gideceğini, yakında yeni bir başbakan ve kabinenin göreve geleceğini duyurduğunu aktarıyor. Ukrayna siyaseti stratejisini değiştiriyor diyen Zelenski, X hesabından yaptığı paylaşımda konuyu mevcut başbakan Yulia Svidrenko ile görüştüğünü de aktardı. Bu değişikliklerin Bakanlar Kurulu'nun yenilenmesi gerektirdiği sonucuna vardık diye devam etti. Yulia'ya başbakan olarak ortaya koyduğu net, istikrarlı ve etkili çalışmaları, yıllardır Ukrayna ekibine yaptığı verimli katkılar için minnettarım ve kendisine kilit bir ortakla ilişkilerin yeni ve önemli bir alanına liderlik etme fırsatı sundum. 2025'te başbakanlığa atanan Svidrenko'nun üstleneceği yeni görev ya da yerine kimin geçeceği konusundaysa ayrıntı vermedi.

Almanya'nın Deutsche Welle Ajansı, Suriye parlamentosunun Beşar Esad'ın 19 ay önce devrilmesinden bu yana ilk kez toplandığını belirtiyor. Parlamentonun şu anki yetkileri sınırlı olsa da bu adım ülkenin siyasi geçiş sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak görünüyor. Meclisin açılışına katılan geçici devlet başkanı Şara, parlamentoyu hakikat ve adalet için bir platform diye niteledi. Suriye kahramanlığını yansıtan görkemli bir tarih yazıyor, hem ülkeyi hem de bireyi inşa etme sorumluluğuyla karşı karşıyayız ifadelerini de kullandı. Şara, vekillerden sorumluluk ve yetkinlik konusunda örnek olmalarını, ülkede diyalog kültürünün, hukukun üstünlüğünün ve kurumlara saygının yerleşmesine katkı sağlamalarını da istedi.

Türkiye ve dünyada neler oluyor, hangi gelişmeler yaşanıyor? Türk ve dünya basını bu olayları sayfalarında nasıl değerlendiriyor? Uzman konuklar ve gazetecilerle yurtta ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirdiğimiz Sabah Ajansı programı, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda hafta içi her gün Türkiye saatiyle 11.05'te sizlerle.

0: Saatimiz 11:25'i gösteriyor. Ankasan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol bizlerle birlikte. Günaydın kıymetli hocam. Hoş geldiniz
1: Hoş
0: yayınımıza.
1: bulduk. Teşekkür ediyorum İpek Hanım. Sağ olun.
0: İyi haftalar dileriz
1: Aynen.
0: öncelikle.
1: Bütün dinleyicilerimize.
0: Evet hocam, İran'a bozulan ateşkesin ardından Körfez'de yaşanan son gelişmelerle başlayalım haftaya değerlendirmeye. Çünkü ABD-İran gerilim yeniden tırmanışa geçti. Karşılıklı saldırılar yine söz konusu. İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması yabancı müdahalenin yol açtığı istikrarsız güvenlik durum nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatılacağını açıkladı. Tabii buna karşılık CENTCOM'da Boğaz'ın yasal geçiş gerçekleştiren tüm gemilere açık olduğunu ve seyri sefer serbest korumaya kararlı olduklarını açıkladı. Şimdi bu açıklamalar ışığında bölgedeki son gelişmelere dair değerlendirmelerinizi almak gerekir. Ve tabii sizce bir ateşkes çıkmaz da mı?
1: Evet, yani bakıldığında şu an için aslında fiili olarak ateşkes Körfez'in sularında. Ama resmi olarak her iki taraftan da bununla ilgili bir ateşkesin sona erdiğine yönelik açıklama gelmediği için ve gelmediği sürece de ateşkes resmen devam ediyor. Ama dediğim gibi sahada durum çok farklı ve bugün bakıldığında bu kırılgan ateşkes sürecini belki önümüzdeki süreçte daha da sıkıntıya sokacak bir takım gelişmeler yaşanabilir. Tarafların verdiği mesajlar bu. Hürmüz Boğazı noktasında mevzuya baktığımızda tam bir belirsizlik var. Evet, İran devrim muhafızları kapatıldı diyor. CENTCOM hayır
0: Açık diyor.
1: açık diyor. Ve bugün bakıldığında yani Hürmüz Boğazı ile ilgili bu belirsizlik son birkaç saat öncesine kadar yine basından takip edebildiğimiz kadarıyla devam ediyordu. Sonuçta şu tablo söz konusu, yani karşımızda var olan mevcut gelişmelere bakıldığında Hürmüz üzerinden ya da İran ABD savaşı üzerinden bölgesel yeni bir yapılanma, yeni bir dizayn söz konusu. Ve bu yeni dizayn süreci hem bölge hem de ABD-İran ikili ilişkilerinin geleceği bağlamında ateşkes sürecinin de bir parçası durumunda. Ve taraflar bundan ötürü şu an devam eden o 60 günlük sürecin tamamlanmasına yönelik olarak takvim işliyor.

0: kararlılıklarını masada olduğu kadar sahada da resmetmeye dönük olarak adımlarını atıyorlar. Hatırlayın, mesela Trump'ın burada NATO zirvesinde de verdiği bir takım mesajlara bakıldığında sanki NATO zirvesi sonrası Trump bütün NATO'yu da arkasına almış bir şekilde İran'a saldıracakmış gibi bir hava da oluşturulmaya çalışıldı. Bütün bunlar psikolojik, aynı zamanda savaşın birer burada parçası olarak şu anki devam eden krizde etkisini gösteriyor. Toparlamak gerekirse bu süreç önümüzdeki dönemde bu haliyle bir süre daha devam edecek gibi. Peki sürdürülebilir mi? Hayır. Eğer bu sürdürülebilirlik noktasını konuşursak, ki o da ikinci bir ayrı olasılığı gündeme getiriyor. İkinci bir Rusya-Ukrayna savaşı durumu. Yani bölgede savaşın ya da krizin düşük yoğunluklu olarak devam ettiği ve bu kapsamda Rusya ile birlikte İran'ın bir şekilde baskı altında tutulduğu ve nihai hedef olarak da Çin'in aslında manevra alanının büyük ölçüde daraltıldığı, Çin'i çok daha farklı burada seçeneklere zorlayan bir fiili durumun sahada oluşturulmaya çalışıldığı gibi bir burada niyet de sanki söz konusu gibi. Nitekim biraz sonra konuşuruz. Rusya-Ukrayna savaşına dönük şu anki mevcut süreci de bakıldığında bu savaşın bu önümüzdeki kış dahil olmak üzere devam edeceği ile ilgili önemli sinyaller veriyor. O yüzden buradaki tablo temel kendi mantığı içerisinde, bu Birleşik Devletler bağlamında söylüyorum. Yoksa İran'ın belirleyici olduğu başlı başına bir süreç bence söz konusu değil. Burada bu süreci büyük ölçüde belirleyen aktör Birleşik Devletler'in kendisi. Ve Birleşik Devletler bu kriz üzerinden, az önce de ifade ettiğim şekliyle, hem İran'la hem de bölgeyle yeni bir süreci formüle etme ve yeni bir ilişkiyi başlatma hedefinde gözüküyor. Durum bu.
1: Efendim, tabii bu arada İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamenei'nin geçtiğimiz günlerde defnedilmesinin ardından yerine geçen oğlu Müçtaba Hamenei resmi olarak göreve başladı. Hamenei babasının intikamının alınacağı sözünü verdi. Hamenei sonrası başlayan İran'da yeni oluşan bu siyasi dönemi peki nasıl okumak gerekir? İran'daki sisteme ve liderlere yönelik tartışmaları bir nokta konuldu mu? Çünkü Ali Hamenei'nin ölümünün ardından ilk andaki algı İran'ın liderlik boşluğu ve potansiyel rejimin çözülmesi riskiydi, ama bu noktada, yani geldiğimiz bu noktada, kurumsal yapı devamlılığını koruyor.
0: Hamenei'nin cenaze törenine baktığımızda aslında bu sorunuzun cevabı büyük ölçüde kendisini gösteriyor. Orada devrim muhafızlarının bir adım ön planda olduğu,
1: Yoğunluğu
0: değil
1: oluşturduğu,
0: mi? Yani tabloya, fotoğrafa bakıldığında siyasetin ikinci planda, siyasetçilerin ikinci planda kaldığı bir orada resim gördük. Bu da bize şunu gösteriyor. Hamenei döneminde aslında Hümeyni sonrası yeni bir kurumsallaşma ve bir sistem inşa süreci büyük ölçüde gerçekleşmiş vaziyette ve burada devrim muhafızlarının ya da güvenlik bürokrasisinin merkezde olduğu bir durum söz konusu. Güvenlik bürokrasisi ile birlikte bu devrim muhafızlarına büyük ölçüde tabi bir dini bir yapılanma da, ruhani bir yapılanma da söz konusu. Burada yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan gibi bir
1: Paradoks
0: durum da,
1: bir durum.
0: paradoks da karşımıza çıkabilir ama bence büyük ölçüde bu durumu kendi içlerinde açmış devrim muhafızlarının sisteme büyük ölçüde hakim olduğu bir süreç söz konusu. Bu ismin tespiti ya da ismin ön plana çıkartılması noktasında yaşanan sıkıntılar bile ya da yaşanan süreç bile bize aslında buradaki pazarlıkla ilgili ve sonrasında nasıl bir yönetim olacağıyla ilgili de önemli bir mesaj veriyor. Özetle şunu söyleyebiliriz. İran'da baba Hamenei'nin kurmuş olduğu yapı, oğul Hamenei ile birlikte devrim muhafızları merkezli olarak önümüzdeki süreçte daha da güçlenerek devam edecek gibi bir tablo karşımızda söz konusu.
1: Sayın Hocam, Ankara'daki NATO zirvesinin yankılarıyla devam edelim
0: Hı.
1: dilerseniz.

0: Reuters, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'nin F-35 alımına yönelik olumlu mesajları iki ülkeyi panikletmiş vaziyette. Yunanistan eski başbakanı Tsipras süreci Yunanistan için ulusal bir yenilgi olarak tanımlarken, İsrail basınındaysa Türkiye'den tokat yedik başlıkları atıldı. NATO zirvesinin Yunanistan ve İsrail'deki bu yansımalarına, atılan mesajlara dair de yine bir yorum almak
1: Tabii
0: isteriz
1: tabii. Yani
0: sizden.
1: şu an bakıldığında açıkçası NATO zirvesinde bir tercih de söz konusu oldu. Bugün Trump'ın hem bölge hem de küresel bazda yürüttüğü politikaya bakıldığında bir tercihle karşı karşıya olduğu ve bu tercih noktasında hem kurumların yeniden yapılandırılması ki buna NATO da dahil ve bugün yani Ankara'da gerçekleştirilmiş olan aslında zirvede NATO'nun bir değişim değil, dönüşüm sürecine sokulduğunu ve bu kapsamda da önümüzdeki süreçte NATO'nun sahada nasıl bir pozisyon ve bu anlamda faaliyet alabileceğiyle de ilgili orada önemli mesajların aslında ön plana çıktığını gördük. Bu kapsamda Türkiye burada merkezi bir role sahip. Bu hem Birleşik Devletler bağlamında hem de Birleşik Devletler'in yeni NATO düşüncesi bağlamında burada Türkiye ile birlikte nasıl bir formülasyon olacağıyla ilgili öyle görünüyor ki bir istişare süreci de gerçekleşti ve Trump'ın orada verdiği mesajlar hem NATO zirvesinin gerçekleştiği anda verdiği mesajlar her ne kadar bazı tartışmaları beraberine getiriyor olsa bile ben aslında önümüzdeki süreçte bu katsaları takiben F-35'ler noktasında ki 6 F-35 olarak geçirildi. Bu 6 F-35 noktası da daha başka F-35'lerin de Türkiye'ye teslimiyle ilgili artık bu sürecin de aşılacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla şöyle bir durumdan bahsedebiliriz. Yeni NATO süreciyle birlikte yeni NATO yapılanması içerisinde Türkiye'nin daha etkin olarak hem siyaseten hem sahada bugün bakıldığında ki mesela NATO üyelerinin önemli bir kısmına bakıldığında Avrupalı üyeler ne sahada varlar, sahada yoksanız masada da cidden etkili olamıyorsunuz. Ve bu da olmadığı için bu sefer Trump daha pragmatik bir şekilde davranmak suretiyle Yunanistan'ı ve İsrail'i bir anlamda tüm itirazlarına rağmen bu anlamda masanın dışında tutan, çok da söz hakkı tanımayan bir karar sürecine doğru gitmiş oluyor. Bu kapsamda İsrail'in önümüzdeki süreçte Yunanistan üzerinden Türkiye'nin önüne koymaya çalıştığı bir takım krizlerin de kuvvetle muhtemel Birleşik Devletler tarafından büyük ölçüde şöyle söyleyelim, makul ol çağrısıyla birlikte tekrardan engelleneceği ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Orta Doğu ağırlıklı olmak üzere bu coğrafyada daha hem NATO hem de Birleşik Devletler bağlamında daha operasyonel ve daha ağırlıklı olarak bölge yapılanmasında ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. Ve bu iki coğrafyaya da baktığımızda Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da da karşımıza önce İsrail ve arkasından da Yunanistan çıkıyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Aslında Trump ya da Birleşik Devletler bu bölge politikasında bir tercihe varmış vaziyette ve önümüzdeki süreçte yeni NATO yapılanmasıyla birlikte bakınız Türk-Amerikan ilişkileri ve bu bölgenin yeniden inşasında jeopolitik dönüşümünde Türkiye ile daha uyumlu bir şekilde hareket etmek istiyor. Ve bu uyumun önündeki Yunanistan ve İsrail engelinde bir şekilde etkisizleştirmek suretiyle burada daha pragmatik, daha rasyonel ya da real politiğin oradaki doğasına uygun bir şekilde harekat tarzını benimsemiş durumda. Tablo özetle bu ve İsrail gazetelerinde 47-48 sonrası en büyük tokat demelerinin nedeni de bu. Çünkü oradaki bir Orta Doğu yapılanmasında İsrail tercih edilen bir aktör ve desteklenmesi gereken bir aktör olarak ön plana çıkıyordu. Ama bugün Birleşik Devletler açısından artık bu İsrail

0: İsrail faktörü Amerikan çıkarlarının önünde çok açık, böyle net bir şekilde ifade edilmese de bir engel olarak görülüyor, risk olarak görülüyor. Bu coğrafyada Birleşik Devletler bağlamında hareket edebileceği daha uygun bir aktör olarak da Türkiye profilini ön plana çıkartıyor.
1: Evet. Peki efendim, İsrail Başbakanı, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Başbakan Netanyahu'nun seçimleri kaybedeceğini düşünmesi halinde Lübnan'a yönelik saldırıları artırarak İran'ı da içine çekecek geniş çaplı bir çatışmayı tetikleyebileceğini öne sürdü. Sizce tabii bu ne kadar olası ve gerçekçi? Netanyahu, Lübnan ve İran'da yaşanan askeri gerilimi seçim sürecinde siyasi çıkarı için mi kullanacak?
0: Ve belki de kullanıyor, değil mi?
1: Kullanıyor
0: Yani
1: da olabilir,
0: evet,
1: evet.
0: yani Trump'ın makul ol çağrısıyla birlikte
1: Evet.
0: baktığımızda Barack'ın yanında daha önceki örneğin ön plandaki siyasi figürlerden Lieberman'ın
1: Evet.
0: açıklamalarına da bakıldığında, yanılmıyorsam geçtiğimiz Mayıs ayında böyle bir açıklama yapmıştı. Onun ötesinde diğer siyasiler veya analizcilerin ya da medyada yer alan bir takım bu anlamda haberlere de bakıldığında bu risk her zaman için ön plana çıkartılıyor. Ve şu an Netanyahu'nun karşı karşıya kaldığı bir takım davalar, dosyalar sürecine de baktığımızda burada Netanyahu'nun kendi şahsi durumu, ki bunu İsrail adına, İsrail'in çıkarları, İsrail halkının, devletinin çıkarlarıymış gibi yansıtmak suretiyle burada aslında kendi siyaseten ikbalini kurtarmaya dönük her türlü çılgınca hareketi yapabileceği, artık kendi yakın çevresi ya da İsrail siyaseti tarafından da net bir şekilde ortaya konuluyor. Lübnan
1: Evet.
0: burada en kırılgan yere sahip. Hangi açıdan sahip? Bugün ateşkesin oradaki kırmızı çizgilerinden biri. Lübnan, Hizbullah, dolayısıyla İran, Amerika. En kırılgan ve en hassas nokta. Bunu yapabilir mi Netanyahu? Evet, zaten
1: Yapıyor
0: söyledi,
1: zaten.
0: ben tanımıyorum ve
1: Evet.
0: tanımayacağım dedi. İkinci önemli husus Suriye. Bakınız, Suriye noktasındaki orada bir hamlesi Türkiye'yi doğrudan doğruya, Türkiye ile İsrail'i, dolayısıyla Birleşik Devletleri de içine çekecek bir burada hamle olarak karşımıza çıkıyor. Yani siz Birleşik Devletlerin, İran dahil olmak üzere, Türkiye ile ilişkiler dahil olmak üzere bölgede yeni bir kurgu sürecine girdiği bir noktada ne yapıyorsunuz? Bir kriz çıkartmak suretiyle İsrail'i hem savaş durumunda tutuyorsunuz, hem dolayısıyla savaş durumundaki İsrail üzerinden siz İsrail halkını bir şekilde manipüle ediyorsunuz, bu seçim süreçlerini engelliyorsunuz. Diğer taraftan da vazgeçilmez orada bir kahraman, bir lider gibi kendinizi empoze ediyorsunuz. Bu, Netanyahu'nun mevcut şu ana kadarki profiline ve izlediği politikalara fazlasıyla uygun. Bir de Gazze boyutu var. Bakınız, bu çok gündeme getirilmiyor. Daha çok Lübnan ve Suriye üzerinde duruluyor ama Gazze noktasında da doğrudan doğruya şu an Trump'ın planını da hedef almak suretiyle burada ABD-İsrail ilişkilerinde belki bir kırılmayı ya da çok net bir tercihi de ön plana çıkacak bir hamlede bulunabilir. Bu üçünü alt alta koyduğunuzda bu Netanyahu'nun siyasi istikbal arayışı üzerinden aslında bölgedeki İsrail devletinin geleceğini, varlığını büyük ölçüde tartışmaya, bu özellikle zaten Batı kamuoyunda bu gündeme gelmeye başladı. Birleşik Devletler nazarında da bakıldığında İsrail mi Amerika'nın, Amerika mı İsrail'in varlık nedeni bağlamında
1: Kimin
0: başlatılan
1: yönetiyor
0: o
1: soruları soruluyor.
0: tartışmaları da, değil mi? Ya da sorularda
1: Evet.
0: gündeme getirilen mevzularda bu sefer çok daha ciddi, çok daha bu anlamda belki bir takım kararlar noktasına sürükleyecek bir
1: Evet.
0: başlangıcı da teşkil edebilir. Bence bu Barak, Lieberman ve diğer siyasilerin açıklamalarına bakıldığında asıl mevzu buradan kaynaklanıyor. İsrail'in varlık nedeni, İsrail'in bölgedeki geleceği Netanyahu üzerinden ciddi bir riske girebilir. Netanyahu'nun kendi siyasi istikbali için Lübnan'da, Suriye'de ve Gazze'de atacağı adımlar İsrail'i tamamen yalnızlaştırabilir. Bu da hiçbir şekilde İsrail açısından

0: tercih edilebilecek ya da kabul edilebilecek bir durum olarak kendileri açısından ön plana çıkmıyor. Bundan dolayı da şu an aslında bu itiraz Netanyahu üzerinden İsrail Devleti'nin geleceğine dönük bu tür tartışmaların önüne geçme bağlamında diye değerlendirilebilir.
1: Evet. O zaman Lübnan demişken Lübnan'da devam edelim. Çünkü
0: Tabii.
1: bu yoğun gündem içerisinde Lübnan Başbakanı Nevav Salam'ın Türkiye ziyaretini atlamamak gerekiyor. Kıymetli hocam, bu ziyaretin zamanlaması itibariyle önemini soracağız sizlere ama bir detay var, atlamamak lazım. Lübnan Başbakanı sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine kitap hediye ettiği anın fotoğrafını paylaştı. Bu fotoğraf karesi sizce neden bu kadar önemliydi?
0: Evet, bazen semboller ya da simgesel şeyler çok büyük böyle ciltlere doldurulamayacak anlamlar
1: Evet.
0: taşıyabilir.
1: Sembolik anlamın ötesine taşınan bir
0: Evet,
1: kareydi
0: yani
1: çünkü.
0: bakıldığında birincisi İstanbul'da,
1: Evet.
0: yanılmıyorsam Vahdettin
1: Köşkünde
0: Köşkü'nde, orada
1: ağırlandı. Evet.
0: ağırlandı. İkincisi, başbakanın dedesi bir Osmanlı
1: Evet.
0: mebusan meclisi üyesi ve daha ötesi kendisi Beyrut Belediye Başkanı, şehremini olarak görev yapıyor. Dolayısıyla burada da bakıldığında biz aslında çok farklı coğrafyalar ya da çok farklı bir geçmişten gelmiyoruz. Ortak bir geçmişimiz var ve bugünkü tabloya bakıldığında bu coğrafya ortak geçmişindeki o istikrarı, güvenliği, refahı ve huzuru tekrar arıyor. Ve bugün bakıldığında yine simgesel anlamda söylüyorum, İstanbul'un beraberinde getirdiği o barış ortamı ya da özlenen geçmiş bir kez daha ön plana çıkıyor. Bunun önemli altını çizmek lazım. Bir diğer husus, az önce ifade ettik, Lübnan üzerinde İsrail'in çok farklı burada planları ve düşünceleri var.

0: Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlıyor. Daha öncesi itibariyle Gazze noktasında da bu gündeme getirilmişti. Bu NATO zirvesi ve sonrası itibariyle Türkiye'nin bölgede bir takım oldu bittilere müsaade etmeyeceği şeklinde de değerlendirilebilir. Kim ne derse desin ama sonuçta şu bir gerçek. Dünyada taşlar yerinden oynamış vaziyette ve dünyada bir numaralı sorun güvenlik ve bugün İsrail'in güvenliği adına bölgede izlemiş olduğu yayılmacı, işgalci politikalar tüm bölgeyi bir güvensizlik ortamına da itmeye başlamış vaziyette. O yüzden birinin artık çok net bir şekilde şunu söyleyebilmesi lazım ki bu İstanbul üzerinde, o fotoğraf üzerinden sadece bir İsrail'e değil tüm dünyaya aslında bir orada servis edilen bir görüntü var. Bakınız Türkiye, İstanbul, Ankara ne derseniz deyin en nihayetinde bölgede istikrar ve güvenliği ve bu anlamda da işbirliklerini teşvik ediyor. Irak'ta işte kalkınma projesi dahil, Suriye'deki Eşşara'yla yürütülen süreçler dahil, bütün bunlara bakıldığında yeni koridorlar, Hicaz Demiryolu dahil olmak üzere burada işbirlikçi bir anlayış üzerinden bir test söz konusuyken İsrail hayır savaş ve yıkım üzerinden bir burada gelecek var diyor. O yüzden bölgenin bir tercihi ve bu bir arada yaşama anlamında ki bugün coğrafyanın en büyük sorunu aslında yitiği bölünmüşlük. Coğrafya artık tekrar kodlarına dönüyor ve bu anlamda da birlik ve beraberlik noktasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın orada hediyesi sadece basit bir kitap değil, ortak bir hafızaya vurgu ve ortak bir hafızayla birlikte ortak bir geleceğe de büyük ölçüde işaret eden bir kararlılık tablosu.
1: Sayın Erol, şimdi Srebrenica soykırımının üzerinden de 31 yıl geçti. Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenica'da 1995'te Sırplar tarafından yapılan ve 8 binden fazla Boşnak sivilin katledildiği soykırımın yıl dönümünde mevcut konjonktür ve Balkanların değişen jeopolitiğinde Dayton Barış Antlaşması ve BM gibi uluslararası sistemler sizce Balkanlarda yeni bir 11 Temmuz olmayacağını nasıl garanti edebiliyor? Siz gelinen noktayı nasıl değerlendirmek istersiniz? Bu kağıt üzerindeki garantiler yeni bir trajediyi engellemek için yeterli mi?
0: Kesinlikle değil. Yani bakıldığında şu anki mevcut tabloya bu haberi batılı medya kuruluşlarından eğer okumaya kalkarsanız halen soykırım demeye dilleri varmıyor. Elleri varmıyor. Katliam diyorlar. BM'nin kabul ettiği bir tırnak içinde soykırım diye ifade ediyorlar. Dolayısıyla Batı'nın özellikle Avrupa'nın bu anlamdaki çifte standardı göz önünde bulundurulduğunda bugün Yugoslavya'nın dağılması, Yugoslavya iç savaşı sonrası o Avrupa'nın içinde bulunduğu durumdan dolayı biz Müslümanların orada Türk diye katledildiğine birlikte şahit olduk. Srebrenica BM koruması altındaydı. BM askerlerinin garantisi altındaydı ama ne oldu? Hollandalı bildiğim kadarıyla
1: Hollandalı
0: askerler
1: askerler, evet.
0: adeta kapıyı açtılar. Gel buyur soykırım yap gibi bir tablo sergiler. Biz buna Afrika'dan da aşinayız bu duruma. Ruanda'da da biliyorsunuz Belçikalı askerler güya oradaki halkın güvenliğini sağlamakla meşguldü. Ama bakıldığında BM'nin ya da daha başka uluslararası örgütlerin bu konuda yetersiz olduğunu, daha da ötesi objektif olmaktan çok daha öte bir takım sebeplerden dolayı ki bunu kültürel, dini adına ne derseniz deyin sebeplerden ötürü bu tür soykırımlara müsaade ettiğine adeta şahit olduk. Dayton ve diğer anlaşmalara bakıldığında bunların hepsi aslında şu an mesela İsrail'in son dönemde sadece Güney Kıbrıs Rum yönetimi değil, Yunanistan değil, Balkanlarda, Bosna Hersek bağlamında da özellikle oradaki bir takım Sırp
1: Arnavutluğu
0: milliyetçi
1: biliyoruz
0: azınlık
1: zaten
0: tabii
1: yaşananları.
0: Arnavutlar ve diğerine ki Birleşik Devletler'in Balkanlardan çekilme sürecinde konuşuldu. Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte savaşın Odessa, Moldova ve Romanya bağlamındaki Sırbistan'ın buradaki pozisyonda göz önünde bulundurulduğunda bir kırılgan bir sürece doğru gittiğini görüyoruz. O yüzden hani sorduğunuz sorunun cevabı Balkanlar tarihsel anlamda da bakıldığında, Srebrenica boyutuyla da bakıldığında, yakın gelecek boyutuyla

0: bakıldığında aslında bir Osmanlı Orta Doğu'sundan çok farklı bir durumda değil. Osmanlı Orta Doğu'su sonrası nasıl Orta Doğu bugün kan ve gözyaşıyla anılıyorsa, Balkanlara da bakıldığında Osmanlı sonrası itibariyle orada huzurun tekrar tesis edilemediğini gördük.
1: Evet. Rusya-Ukrayna
0: Evet.
1: Savaşı'ndaki son durumla da
0: Tabii.
1: söyleşimizi noktalayalım hocam. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülkesinin siyasi stratejisini değiştirmeye ve bu kapsamda hükümette değişiklikler yapılmasına karar verildiğini açıkladı. Bu arada İtalyan basınında Rusya'nın son saldırısı Batı için açık bir uyarı oldu derken, Macaristan Dışişleri Bakanlığı da Rusya ile pragmatik ilişkiler istiyoruz açıklamalarında bulundu. Karşılıklı saldırıların da devam ettiği bir ortamı görüyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sizce müzakere masası ne kadar yakın ve bu süreç nereye doğru evriliyor?
0: Şimdi İtalya ve Macaristan boyutuyla baktığımızda karşımızda şöyle bir tablo var. Macaristan diyor ki Orban sonrası itibariyle bizim mevcut tavrımızda bir değişiklik yok. Dolayısıyla Macaristan bir devlet refleksiyle ve duruşuyla buradaki mevcut pozisyonunu koruduğunu ve yeni bu jeopolitik ortama uygun olarak pragmatik bir yaklaşımın yerinde bir karar olduğunu, zira bugün bakıldığında Avrupa Birliği'nin her ne kadar bir üyesi olsa da aslında Avrupa'nın kendi içerisinde Rusya dahil olmak üzere yekpare ve caydırıcı bir duruş sergileyemediğini, Rusya gücünü, Rusya jeopolitiğini göz ardı etmenin beraberinde ne tür yıkıcı sonuçlar getirdiğini göz önünde bulunduraraktan ben diyor, Brüksel'den daha bağımsız bir şekilde Budapeşte'yi ön plana koyan yol haritama devam ettireceğim diyor. Bu kararı adeta desteklercesine İtalya'da basın üzerinden de olsa bir takım mesajlar veriliyor. İtalya'dan verilen mesaj şu. Deniliyor ki hani siz ki son bu Rusya'nın Kiev'e dönük saldırılarını da göz önünde bulundurmak suretiyle hani siz Ukrayna'yı koruyacak güçlü hava savunma sistemlerine sahiptiniz. Ama bugün bakıldığında Ukrayna'da en hassas kritik noktalar bile vurulabiliyor. Dolayısıyla Batı'nın burada temin ettiği ya silah sistemlerinde bir sorun var ya da bir eksiklik var. Ama her halükarda bir burada Rusya'nın Kiev üzerinde ve dolayısıyla da Kiev'e ya da Ukrayna'ya destek veren Batı'nın yetersizliği noktasında bir sorun var noktasına doğru bir burada yaklaşım söz konusu. O yüzden bu hem Macaristan hem de İtalya bağlamındaki son bu açıklamaları, gelişmeleri ben birbirinden çok bağımsız düşünmüyorum. Nitekim Zelenski'nin son açıklamalarına, kabinedeki değişiklik ki bu sadece kabine bağlamında İpek Hanım bir değişiklik değil. Yani bir iç siyaset bağlamında değişiklik değil. Orduyu ve dış politikayı ve bu anlamda Ukrayna'nın bundan sonraki süreçte
1: Revize
0: yürüttüğü
1: edecek mi?
0: diplomasiyi de büyük
1: Yol
0: ölçüde
1: haritası değişecek.
0: etkileyebilecek bir burada çıkış olarak kendisini gösteriyor. Ve burada Zelenski'nin kendisi de şu an hem Batı'nın kendi içerisindeki bu çelişkili yaklaşımları ya da yetersizlikleri hem Birleşik Devletler Ukrayna bağlamında burada ortaya çıkan tablo hem de Rusya'nın burada adım adım zamana yayılmış Ukrayna'yı yıpratma ve bu kapsamda Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden bir karşı bloğun inşa edilme sürecinde net bir şekilde gördüğünden dolayı bir yeni yapılanmayı gündeme getirmiş vaziyette. Burada Zelenski hem başbakanı Washington'a büyükelçi olarak atamak suretiyle ki burada kritik mineraller noktasında anlaşmayı Ukrayna'nın kritik minerallerini büyük ölçüde Amerika'ya teslim eden bir başbakan olarak da adlandırılıyor biliyorsunuz. Bura üzerinden Birleşik Devletler'le olan ilişkileri kuvvetlendirmeyi, kendi içerisinde Ukrayna'ya dönük bir takım biliyorsunuz yolsuzluk iddiaları ve benzeri var. Bununla mücadele edecek gibi bir yeni bir kabine ve dolayısıyla daha burada artık yıpranmış bir kabine yerine daha dinamik, daha enerjik bir kabine görüntüsü sunmak suretiyle başta kendi iç kamuoyuna, ikincisi olarak Avrupa ve Amerika'nın kamuoylarına ve Rusya'ya bir mesaj verme derdinde. Ve bugün bakıldığında son olarak şunu da söyleyebilirim. Rusya'ya dönük olarak Ukrayna bu önümüzdeki kışla birlikte bir hazırlık sürecine girdiğini ve bu yıpratma savaşı sürecinde hem siyaseten hem de diplomatik olarak hem de savunma sanayini daha da güçlendirme noktasında bir kararlılık içerisinde olduğunu
1: bugün burada Zelenski... Bugün de Gönüllüler Koalisyonu olacak. Evet, o
0: evet,
1: gelişmeleri
0: evet,
1: takip
0: evet,
1: edeceğiz.
0: Evet, bu mesajı vermeye çalışıyor. Dolayısıyla Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili o Trump'ın bahsettiği bir bir ateşkes durumu ya da bir müzakere süreci
1: biraz
0: sanki şu an uzak gibi.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz
0: ben de
1: hocam.
0: Teşekkür
1: kıymetli
0: ediyorum.
1: Katkılarınız, değerli yorumlarınız için teşekkürler. Ankasan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol bizlerle birlikteydi. Sabah ajansında yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün edebiyat dünyasının en onurlu ve en duygusal kahramanlarından biri olan Cyrano de Bergerac'tan söz edeceğiz. Jean-Paul Rappenau'nun yönettiği 1990 yapımı bu Fransız başyapıtı, ölümsüz bir hikayeyi sinemanın tüm görkemiyle bir kez daha buluşturmuştu. Filmin başrolünde Cyrano de Bergerac karakterini adeta yaşayan ve izleyiciye de yaşatan Gérard Depardieu var. 17. yüzyıl Fransa'sında geçen öykümüzde Cyrano hem usta bir silahşör hem de dahi bir şairdir. Ancak fiziksel kusurları yüzünden kendisiyle barışık değildir ve büyük aşkı Roxane'a açılma cesaretini bir türlü kendinde bulamaz. Film dış görünüşün geçiciliğini ve asıl güzelliğin ruhun derinliklerindeki kelimelerde, kavramlarda, düşüncelerde saklı olduğunu anlatır. Gérard Depardieu, Cyrano'nun kendine güvenen duruşuyla içindeki o hassas hüznü harika bir dengede tutar film boyunca. Özellikle balkon altındaki o meşhur sahnede sergilenen fedakarlık izleyicinin kalbine dokunur. Yapım, dürüstlüğü ve eğilmeyen bir karakteri destansı bir dille ve sinema diliyle sunarken, en keskin kılıcın bile güzel bir mısra kadar derin iz bırakamayacağını tekrar tekrar kanıtlar niteliktedir. Eser ayrıca gerçek aşkın sevdiğinin mutluluğu için kendi varlığından vazgeçmek olduğunu üstüne basa basa döne döne aktarır. Cyrano de Bergerac'ın finaldeki sarsıcı vedası ve son nefesine kadar koruduğu o lekesiz gururu sinema tarihinin de en unutulmaz anları arasındadır. Cyrano de Bergerac filminin sonunda anlarız ki Cyrano'nun hikayesi bir anlamda bütün aşıkların da hikayesidir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
2: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı üzerine taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, Katar halkına ve İslam dünyasına başsağlığı diledi. İletişim Başkanı Duran da taziye mesajında Al Sani'nin Türkiye-Katar dostluğunda oynadığı rolü vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Paris'te olacak. Bakan Fidan, Fransa'da düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi işbirliği ve kalıcı barış arayışları yer alacak. Milli İstihbarat Teşkilatı, DAEŞ terör örgütüne yönelik sınır ötesinde başarılı bir operasyona daha imza attı. DAEŞ'ın sözde sorumlularından sarı bültenle aranan Talip Güler yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Batı'nın Türkiye karşısında şapka çıkardığı tarihi zirvenin yankıları sürüyor. Türkiye, tarihi başarılara imza atılan zirvenin gururunu yaşıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NATO'da yaşanmayan sükunet ortamı sağlandı ve son derece başarılı oldu. Ankara transatlantik geriliminde bir merkez oldu. Gelecek bizim, gelecek Türkiye'nin diye konuştu. ABD Başkanı Trump, NATO zirvesinde Türkiye'nin F-35 alımına yönelik olumlu mesajlar verdi. Trump'ın bu açıklamalarını değerlendiren ABD'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türkiye ile F-35 savaş uçağı anlaşmasının gerçekleştirileceğini düşündüğünü söyledi. Türk ordusunun çok galibiyetli ve Batı ile entegre olduğunu belirterek, Türkiye ile ilişkilerimizi daha da güçlendirmeliyiz dedi. Washington Tahran hattında tansiyon yükseldi. ABD ordusu İran'a yeni saldırılar başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Trump'ın İran güçlerinden hesap sorulması amacıyla saldırı emri verdiği kaydedildi. İran basını Bender Abbas, Sirik, Buşehr ve Cas kenti ile Keşm adasında patlamalar duyulduğunu bildirdi. Tahran'dan saldırılara karşı kendimizi savunacağız mesajı geldi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara kentindeki sanayi bölgesine İHA'larla saldırdı. Bir kişi yaşamını yitirdi, bir çocuk, 3 kişi yaralandı. Kiev yönetimi ayrıca Rus gölge filosuna ait gemileri vurduğunu açıkladı. Rusya ise Odessa'daki liman altyapısını hedef aldığını duyurdu. Libya'ya ait askeri nakliye uçağı iniş takımı arızası nedeniyle Bingazi'de acil iniş yaptı. Rus mürettebatın görev yaptığı uçakta iniş takımlarının hepsinin açılmaması üzerine pilotlar kuleyle irtibata geçti. Bingazi, Benina Havalimanı'nda acil durum prosedürleri devreye alındı. Uçağın sol tekerleri açılmadı. Ancak buna rağmen pilotlar uçağı gövde üzerinde kaydırarak indirmeyi başardı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 31, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31. Yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19. Parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28 ve Paris 28 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Savaş Mektupları.
1: Merhaba kıymetli dinleyenler. Savaş Mektupları'nda bugün güneşin kum tanelerini bile yakacak kadar sert vurduğu, rüzgarın sıcak nefes gibi estiği uzak bir coğrafyaya uzanıyoruz. Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış "Anneciğim", bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen "İyiyim, merak etmeyin", bir cepheden gönderilen üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak, bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı. Bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş mektupları başlıyor.

Allah'tan gelen haberin yürekte açtığı ferahlık var. Diğerinde ise günlerce, aylarca süren sessizliğin insana yüklediği yorgunluk. Aynı güneş, aynı toz, aynı tel örgüler. Ama içeride yaşanan duygular birbirinden çok uzak. Bu satırlar bizlere yalnızca askerlerin yaşadıklarını anlatmıyor. Aynı zamanda bekleyenlerin, umut edenlerin, her gün postanın yolunu gözleyenlerin iç dünyasını da gösteriyor. Çünkü savaş bazen silah sesleriyle değil, kapısı çalınmayan evlerin sessizliğiyle yaşanır. Kimi zaman bir zarf, bir insanın bütün dünyasını değiştirir. Kimi zaman da gelmeyen tek bir satır, günlerin içine ağır bir gölge gibi düşer. Bugün bu programda ulaşan kelimelerin bir yüreği nasıl ayağa kaldırdığını da dinleyeceğiz. Geciken haberlerin insanın içine nasıl ağır bir taş gibi oturduğunu da. Aynı kampın içinde filizlenen iki ayrı hal, iki ayrı ruh durumu yan yana duracak. Şimdi satırlarında bekleyişin sonrasında gelen bir ferahlığı taşıyan askerin sözlerine kulak veriyoruz. Savaş mektuplarında 55. mektup başlıyor. Mustafa'nın mektubu. Irak'ın kavurucu sıcağı altında, tel örgülerle çevrili bir esir kampında geçen günler, Mustafa için birbirine benzer bir bekleyişle akıp giderken, posta yolundan gelen tek bir haber, bütün o ağır zamanı bir anda aydınlatmıştı. Kardeşi İbrahim'in satırları, sanki çölün ortasında yakılan küçük ama sönmeyen bir umut ateşi gibiydi. Uzun zamandır içini kemiren hasret, birkaç satırla yerini derin bir ferahlığa bırakmıştı. Mektubunda yaşadığı o tarifsiz duyguyu şu sözlerle dile getiriyordu. "Ol kadar memnun oldum ki dil ile tarif edemem." Bu cümle yalnızca bir sevinç ifadesi değil, ailesine, yuvasına ve geride bıraktığı hayata ne kadar güçlü bir bağla tutunduğunun da sessiz bir itirafıydı. Mustafa aldığı bu haberin sevincini sadece kendine saklamıyordu. Aynı kampın içinde kader birliği yaptığı arkadaşlarını da satırlarına taşıyordu. Tokat'tan göç etmiş, belediyede yazıcılık yapan bir yol arkadaşının selamlarını da ailesine iletiyordu. Tarafımda olan Tokat muhacirlerinden belediye yazıcısı Mustafa ayrıca olarak hanesine mahsus selamlar eder, afiyettedir ve hanesine bildirilmesi matlub olur. İşte bu birkaç satır, savaşın bütün sertliğine rağmen esirlerin birbirlerine nasıl tutunduklarını, başkasının derdini de kendi derdi gibi omuzladıklarını gösteriyordu. Kendi sevincinin yanına bir dostunun hasretini de ekliyordu. Mektubun sonuna geldiğinde ise sevinç yerini yeniden bekleyişe bırakıyordu. Mustafa satırlarını umutla kapatıyordu. El malum, mektubuma cevap beklerim. İşte bu kısa cümle bir isteğin çok ötesindeydi. Ailesinden gelecek yeni bir haberin onun için hala hayata tutunmanın en güçlü dayanağı olduğunu fısıldıyordu. Vatanından, sevdiklerinden, tanıdığı sokaklardan çok uzakta, bütün dünyası şimdi yolunu gözlediği yeni bir zarfın içine sığmıştı. Şimdi detayına girdiğimiz mektubun kaynak notuyla beraber detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Hu huzura. Hakikat perver kardeşim İbrahim. Fi 23 Mart sene 335 tarihli tarafıma gönderilen bir kıta muhabbet nameniz vasılı desti acizi olmuştur. Ol kadar memnun oldum ki dil ile tarif edemem. Cenab-ı Hakk-ı Teala sizleri dahi iki cihanda memnun eylesin. Amin. Bilhassa mahsus selamla istifsarı hatır ederek iki gözlerinden öperim. Tarafımdan sual olunursa elhamdülillah vücudum afiyette ve sizlerin dahi afiyet ve sıhhatte olmanızı eltaf-ı hak ile de temenni ederim.

Ayrıca olarak Refikam Hanım'a arz-ı ihtiramla istifsara hatır eylerim ve kayınvalidem hanıma dahi ayrıca arz-ı ubudiyetle ellerinden öperim ve kayın biraderlerim efendilere dahi bilhassa arz-ı ihtiramla istifsara hatır eylerim. Ve Hacı İsmail'in Aliş ve Murtaza ağalara dahi selamı mahsusayla istifsara hatır eylerim. Ve diğer hemşirelere dahi ve cümle bildiklere ayrıca ayrıca mahsus selamlarla hatırlarını sual ederim ve orada askerden gelen korların Mehmet Ağa'ya ayrıca selam ile istifsarı hatır ederim. Şabanoğlu Hüseyin Ağa'ya dahi tarafımda olan Tokat muhacirlerinden belediye yazıcısı Mustafa ayrıca olarak hanesine mahsus selamlar eder. Afiyettedir ve hanesine bildirilmesi matlub olur. Baki ihtiramat-ı faikaların bekasıyla hatmi kelam ederim kardeşim. Fi 2 Eylül sene 335. El malum mektubuma cevap beklerim. Irak'ta Usera-i Osmaniye'den 8. taburun 4. bölüğünde 53.608 numaralı erdiğiniz. Mustafa. Kaynak Çanakkale Mektupları. Süeyda Abbas'ım. Isparta. 2015. Sayfa 13. Sayın dinleyicilerimiz, 55. mektupta Mustafa'nın kardeşinden gelen satırlarla nasıl yeniden nefes aldığını dinledik. Postadan çıkan birkaç kelimenin esaretin bütün ağırlığını bir anlığına da olsa nasıl unutturabildiğine tanıklık ettik. Hasretin ortasında bir haber, Mustafa'nın yüreğinde sanki yeniden bahar açtırmıştı. Ama aynı çölün içinde, aynı tel örgülerin ardında bambaşka bir bekleyiş daha vardı. Bu kez gelen bir haberin sevinci değil, gelmeyen satırların insanın içine bıraktığı ağır bir boşluk. Günlerdir postanın yolunu gözleyen, her seste irkilen, her sessizlikte biraz daha içe kapanan bir yürek. Cevapsız kalan mektupların ardından büyüyen o derin yalnızlık. Şimdi haberin sıcaklığından sessizliğin soğukluğuna doğru ilerliyoruz. 56. mektubumuzda Rasim'in satırlarına kulak vereceğiz. Umudun azaldığı, bekleyişin ağırlaştığı bir hikaye başlıyor. Rasim'in yürekten sitemi. Irak'ın çorak topraklarında kurulu esir kampları, Rasim için yalnızca tel örgülerle çevrili bir tutsaklık alanı değildi. Orası aynı zamanda evinden kopuşunun, ailesine duyduğu derin özlemin ve her gün biraz daha büyüyen yalnızlığın mekanıydı. Günler geçiyor, güneş defalarca doğup batıyor, fakat Rasim'in mektuplarına tek bir cevap bile gelmiyor. Bu sessizlik zamanla bir boşluk olmaktan çıkıp yüreğinin içine yerleşen ağır bir siteme dönüşmüştü. Kalemini eline aldığında yalnızca bir kağıdı doldurmuyordu. Yüreğinde biriken bütün duygular kelimelerin arasından bir feryat gibi dökülüyordu. Mektubuna özlemini saklamayan bir ses de başlamıştı. Sevgili biraderim Rıza Çavuş. İşte bu hitap hem bir sevgi çağrısıydı, hem de uzaktaki kardeşine tutunan bir ruhun sığındığı tek bağ. Fakat satırlar ilerledikçe özlemin yerini sitem almaya başladı. Mektup göndermediğimizin esbabı nedir? Yoksa ilemden veyahut akraba ve ahbaplardan hiçbir kimse yok mudur ki bana bir cevap, haberi hayıp bildirmiyorsunuz? Bu sözler yalnızca bir serzeniş değil, unutulma korkusuyla daralan bir kalbin sessiz çığlığıydı. İnsan, ailesinin onu unuttuğunu düşündüğünde dünyanın en kalabalık kampında bile yapayalnız hissederdi. Rasim, mektubunun sonunda yine bekleyişe sığındı. Bir yanıyla kırgın, bir yanıyla umutlu. Çünkü o, her şeye rağmen ailesinin kendisini duymasını, adını yeniden bir mektupta görmeyi, biz iyiyiz haberinin kendisine ulaşmasını istiyordu. Bu satırlar, esaretin yalnızca

fiziki bir bağ olmadığını, insanın içini kavuran unutulmak korkusunun tutsaklığın en ağır zinciri olduğunu gösteriyordu. Rasim aslında tek bir şey diliyordu: unutulmadığını bilmek. Şimdi o mektubun kaynak notunu ve detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Hu huzuru biraderiye, sevgili biraderim Rıza Çavuş. Bu kadar zamandan beri tarafınıza müteaddit mektuplar gönderiyorum. Katiyen hiçbirinin de cevabına nail olamadığımdan son derecede müteessirim. Lilhant, afiyetteyim. Sizin dahi izzi afiyette daim olmanızı Cenab-ı Hak'tan niyaz eylemekteyim. Selam-ı mahsusla arz-ı ihtiram eylerim. Kadın valideme ve hanım tarafına mahsus selam ederim. Molla Cafer Ağa'ya selam ederim. Kardeşim Rıza Çavuş, mektup göndermediğinizin esvabı nedir? Yoksa ailemden veyahut akraba ve ahbaptan hiçbir kimse yok mudur ki bana bir cevap, haberi hayır bildirmiyorsunuz? Beni bilen cümle ahbaba mahsus selam edip, bu kadar da kifayet ederek hatmi makale ederim. Elbaki afiyet. Fiil 5, Eylül sene 335. Biraderiniz Rasim tarafından. Adres: Irak Usera Karargahı'nda 3 numaralı kamp. 37.748 numaralı 9. takımda Rasim diye tahrir edersiniz. Kaynak: Çanakkale Mektupları. Isparta 2015, sayfa 13. Evet kıymetli dinleyenler, 55. ve 56. mektuplarda Irak'ın çorak topraklarında yan yana duran iki ayrı yüreğin sesine kulak verdik. Aynı güneşin altında, aynı tel örgülerin içinde birbirine zıt iki duyguya tanıklık ettik. Mustafa'nın kardeşinden gelen birkaç satırla yeniden hayata tutunuşunu dinledik. Bir zarfın içinden çıkan kelimelerin, esaretin bütün ağırlığını bir anlığına da olsa nasıl hafifletebildiğini hissettik. Öte yandan Rasim'in satırlarındaysa aylardır süren sessizliğin bıraktığı derin kırgınlığı, unutulmak korkusunu, cevapsız kalan mektupların yürekte açtığı o ağır boşluğu gördük. Biri umudun sıcak sesiydi, diğeri hüznün içe çöken fısıltısı. Ama her iki mektup da bize aynı gerçeği anlatıyordu. Savaşın ortasında bile insanın en büyük dayanağı sevdiklerinden gelen küçücük bir işaretti. Kimi zaman bir satırla ayağa kalkılıyor, kimi zaman gelmeyen tek bir kelimeyle insan içten içe biraz daha eksiliyordu. Ve o küçücük kağıt parçaları binlerce kilometre uzakta çarpan kalplerin taşıyıcısı oluyordu. Bu mektuplar bize bir kez daha gösteriyor ki savaş yalnızca cephede yaşanmıyor. Savaş bazen postacının yolunun gözlendiği uzun günlerde, bazen gecenin sessizliğinde avuçta buruşturulan bir zarfın içinde, bazen de hiç gelmeyen bir haberin bıraktığı derin sızıda yaşanıyor. İnsan ruhu en karanlık anlarda bile ya umutla ya hüzünle ama daima sevdikleri

0: ne tutunarak hayatta kalıyor.
1: Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısı ise hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı. Kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur. Ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle.
0: Gelecek bölümde savaş mektuplarının 57. ve 58. mektuplarında yeniden buluşacağız. Başka deyişler, başka sevinçler, başka sızıların satır aralarına birlikte dokunacağız. Şimdilik hoşça kalınız.

0: Feridun Cesur'un hazırlayıp sunduğu Savaş Mektupları haftaya aynı gün ve saatte sizlerle. Hoşça kalın.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Solistlerden Birer Türkü programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda solistlerden birer türkü programını dinlediniz.
1: Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

Mavi Seslere hoş geldiniz. Deniz Fenerleri, insan ruhunun yalnızlığına, sabrına ve umuduna dair derin anlamlar taşıyan ikonik yapılar. Edebiyatta sıkça yer alan bu fenerlerin temel görevi denizcilerin güvenliğini sağlamak ve deniz trafiğini yönlendirmek. Denizciler fenerlerin yanıp sönen ışıkları ve özel sinyalleri sayesinde nerede olduklarını belirleyebilirler. Her deniz fenerinin ışık yanma düzeni farklıdır ve bu farklılıklar haritalarda belirtildiği için

0: geminin konumu net olarak bilinir. Dünyada yaklaşık 18 bin ila 20 bin arasında aktif deniz feneri olduğu söyleniyor. Eskiden tamamen insan gücüyle çalıştırılan fenerler, günümüzde genellikle otomatik sistemler ve güneş enerjisiyle çalışıyor. Özellikle modern navigasyon sistemleri geliştikçe deniz fenerlerinin önemi biraz azalsa da hala kritik bölgelerde kullanılmaya devam ediyor. Türkiye'de toplam 488 deniz feneri bulunuyor. Bunlardan 42'si tarihi nitelikte. Bugün bu fenerlerden birini, bu kez bir gemiye değil, bir yolcu uçağına yol gösteren ve onlarca canın kurtarılmasına sebep olan Kızılada Feneri'ni konuşacağız. Tarih 3 Ağustos 1953. Air France'a ait 4 motorlu Lockheed Constellation tipi bir yolcu uçağı, AF-152 uçuş numarasıyla Paris'ten Roma aktarmalı olarak Beyrut ve Tahran'a gitmek üzere havalanmıştı. Toplam uçuş 8 saat 50 dakika sürecekti. Roma'ya sorunsuz bir inişin ardından yolcularını alıp yakıt ikmali yapan AF-152, Beyrut'a gitmek üzere tekrar havalandı. Uçakta 8 mürettebat dışında biri bebek 34 yolcu bulunuyordu. Mürettebatla birlikte toplam 42 kişi başlarına gelecekten habersiz yola koyulmuşlardı. Saatler gece yarısını çoktan geçmiş, yolcuların büyük çoğunluğu uykudaydı. Uçak yerel saatte sabaha karşı 4:10 geçe 17.500 feet irtifada, yani 5.300 metredeyken Rodos'un güneyinde Türk hava sahasına girmek üzereydi. Bu esnada sağ kanatta bulunan 3 numaralı motorda bir patlama oldu ve yangın başladı. Uçak şiddetle sarsılıyordu. Pilotlar sarsılan uçağı kontrol etmeye çalışırken 3 numaralı motor gövdeden koptu. Kanattan kurtulan motor en dıştaki 4 numaralı motora da zarar vermişti. Kokpittekiler kontrol kaybı yaşayacakları düşüncesiyle titreşim yapan 4. motoru kapattılar. Uçak hızla irtifa kaybetmeye başladı. Sadece sol kanattaki 1 ve 2 numaralı motoru çalışan AF-152 alacakaranlıkta dakikada 300 metre irtifa kaybediyordu. Uçaktaki 42 kişinin hayatı uçağın kaptan pilotu Raymond Terry'nin vereceği karara bağlıydı. Kokpitteki tüm gözler karanlıkta Rodos üzerinde tur atarak iniş yapabilecekleri bir yer aramaya başlamıştı. O esnada kaptan pilot Terry, Türkiye kıyılarında bir ışık fark etti. Haritadan ışığın geldiği yeri tespit ettiler. O ışık, Kızılada Feneri'nin ışığıydı. Fethiye liman girişindeki Kızılada'da bulunan fener, Fransızlar tarafından 1902 yılında inşa edilmişti. 12 metre yüksekliğindeki fenerin 18 kilometre öteden görülebilen ve 4,5 saniyede bir çakan ışığı, bir Fransız yolcu uçağının umudu olmuştu. Fransız yapımı bu fenerin bir Fransız uçağına ölüm kalım anında yardımcı olması da kaderin bir cilvesiydi. Kaptan pilot, fenerin ışığını takip ederek uçağı dalgasız denize indirmeyi başardı. Üstelik kimsenin burnu bile kanamamıştı. Bu mucize iniş sonrasında herkes hayattaydı. 2 saat su yüzeyinde kalan uçak sulara gömüldü. 42 kişiden 4'ü sonradan boğularak hayatını kaybederken, biri 8 aylık bebek 38 kişi Fethiyeli balıkçılar tarafından kurtarıldı. Hoşça kalın.
1: Mavi Sesler. Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Mehmet Kasar.

0: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Türkiye'nin güvenliğini ve demokratik düzenini hedef alan Fethullahçı terör örgütü FETÖ nedir? Amacı neydi? Hangi yöntemleri kullandı? Kendini nasıl meşrulaştırmaya çalıştı? FETÖ'nün finansal kaynakları, güç kazanmaya çalıştığı kritik noktalar. Başaramadılar podcast serisinin bu bölümünde FETÖ'nün yapılanmasını, amaçlarını, 15 Temmuz'a uzanan süreci ve sonrasında yürütülen hukuki mücadeleyi ele alıyoruz. Konuğumuz Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cem Duran Uzun. Merhaba değerli takipçilerimiz. Sizlere Ankara'dan TRT stüdyolarından selamlıyoruz. İlk bölümde 15 Temmuz darbe girişimini planlayan ve uygulayan FETÖ'yü nasıl bir örgüt olduğunu, ulusal ve küresel düzeydeki yapılanmasını konuşacağız. Konuğumuz Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cem Duran Uzun bizimle birlikte. Sayın Uzun merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Efendim FETÖ nasıl bir yapılanmaydı? Bu süreci bize anlatır mısınız?
1: Fethullahçı terör örgütü FETÖ yapılanma itibariyle iki başlık altında ele alınabilecek bir örgüt idi. FETÖ'nün bir kamuya açık olan, vitrinde olan cemaat yapılanması var idi. Bir de bu cemaat yapılanmasının beslediği ve güçlendirdiği paralel devlet yapılanması ve mahrem yapılanması vardı. Yani biz FETÖ'yü incelediğimizde ilk gördüğümüz şey vitrinde olan, kamuoya açık olan bir cemaat yapılanması ya da dini örgütlenme söz konusuydu. Burada bir takım eğitim kurumları, vakıflar, dernekler, hayır kurumları, dini eğitim faaliyeti gösteren yapılar, yurtlar, liseler, dershaneler, üniversiteler mevcut idi. Ancak bunu da aşan geniş bir medya ağı var idi. Dergiler, gazeteler, radyolar, televizyonlar ve bunların sayısı çok geniş idi. Aynı zamanda bir finansal yapılanması da var idi. Bankası, holdingleri ve şirketleri bulunuyordu. Tabii bütün bunlara baktığımızda biraz dini yapıyı da aşan, ekonomik gücü olan, eğitim gücü olan büyük bir yapılanma vardı. Ancak bu kamuoyuna açık olan, herkesin gördüğü, vitrinde olan yapılanması idi. Ama bunun yanı sıra ikinci bir yapı da mahrem yapılanması ve paralel devlet yapılanması diyebileceğimiz yapı idi. Aslında o vitrindeki, kamuya açık olan, bizim gördüğümüz dini grup ya da cemaat asıl amacı bu paralel yapılanmayı ve mahrem yapılanmayı beslemek idi. Asıl yapı orada saklı idi diyebiliriz. Paralel devlet yapılanmasıyla kastettiğimiz de şu idi. 1960'lardan itibaren Fethullah Gülen bu cemaati, bu yapıyı kurduğunda ilk amacı devleti ele geçirmek ve devletin kritik kurumlarında güç elde etmek idi. Çünkü Türkiye 2000'li yıllardan önce, özellikle AK Parti iktidarından önce güçlü bir bürokratik vesayet yapılanmasına sahip idi. Devlette siyasi partiler seçimleri kazanabiliyor, mecliste çoğunluğu elde edebiliyorlar idi. Hükümet kurabiliyorlardı ancak iktidar olamıyorlardı gerçek manada. Çünkü tırnak içerisinde bir devlet iktidarı, bir vesayet sistemi söz konusuydu. Burada askeri darbelerden sonra hazırlanan anayasaların belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Türk Silahlı Kuvvetleri, Yüksek Yargı, Dışişleri, Yüksek Öğretim ve diğer bürokratik kurumlar bir devlet iktidarı oluşturuyordu ve siyasi iktidarın üstünde güç kullanabiliyorlardı. O yüzden asıl güç alanları olarak Fethullah Gülen ve FETÖ yapılanması burayı görmüş ve bu devlet kurumlarını elde etmeyi amaçlamış idi.
0: Sayın Uzun, terör örgütü nasıl bir ağ kurdu ve hangi araçları kullandı?
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, istihbarat kurumlarına, polis teşkilatına, yargıya ve diğer bütün kritik devlet kurumlarına kendi mensuplarını yerleştirmiş ve bu konuda büyük bir başarı elde etmişti maalesef. Bir kuruma belli bir miktarda kendi mensuplarını yetiştirip yerleştirdikten sonra bunlar kar topu gibi birbirlerini destekleyerek büyümeyi sağlayabiliyorlardı. Dışarıdan bizim gördüğümüz kamuya açık vitrinde olan cemaat yapılanmasının asıl amacı da bu paralel devlet yapılanmasına hem insan kaynağı hem de finansal destek sağlamak idi. Bu cemaat yapılanması kurduğu eğitim kurumları, dershaneler, okullar, üniversiteler, yurtlar gibi yapılar aracılığıyla gençleri, öğrencileri devşiriyor, kendi yapısı içerisinde eritiyor, belli bir endokrinasyonla ideolojik eğitim veriyor ve onları kendi içine kattıktan sonra devlet içerisindeki kurumlara yerleştiriyor ve yükselmelerini sağlıyordu. Devlet kurumlarında da tabii küçük ve örgütlü bir yapı bütün kurumu belirleyebiliyor idi. Yani 1000 kişilik bir kurumda eğer 10 kişi belli bir amaçla örgütlü bir şekilde hareket ediyorsa o kurumda büyük bir güç elde edebiliyordu. Ve nitekim FETÖ'de bunu kullanarak orada hızla devlet kurumlarında belli bir yapılanmaya sahip olmuştu. Devlet kurumlarında da özellikle personel müdürlükleri, istihbarat başkanlıkları, silahlı kuvvetler içerisinde, bilgi işlem müdürlükleri gibi kritik birimleri hedefliyor. Oraları ele geçiriyor. Orada çoğalıyor ve bu sayede o kurumlarda daha büyük bir güç elde edebiliyorlardı. Örneğin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin insan kaynağını yetiştiren askeri liseler, askeri okullar, harp okulları gibi kurumları ilk başta hedef almış. Buralarda yerleştirdikleri kendi mensuplarıyla buraya alınacak gençleri belirlemiş. Bu sayede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzun yıllar boyunca geleceğinde subay kadrolarını, astsubay kadrolarını kendi mensuplarından olacak şekilde belirleme imkanına kavuşmuş idi. Silahlı kuvvetler içerisine baktığımızda personel müdürlükleri, atama tayin birimlikleri, istihbarat başkanlıkları gibi kritik birimleri hedeflediklerini görüyoruz. Ve buralarda kendi mensuplarıyla çoğunluğu elde ederek diğer birimlerde de çoğalmayı, örgütlenmeyi ve kadrolaşmayı başarmış idi. Tabii bunu yaparken şunu da belirtmek lazım. O biraz önce belirttim, bir kamuya açık vitrinde olan yapılanması var. Bir de paralel yapılanması vardı. O paralel yapılanmayı yöneten bir de mahrem yapılanması mevcuttu FETÖ'nün. Yani devlet içerisindeki o kendine mensup kişileri örgütün amaçları ve hedefleri doğrultusunda yöneten ve yönlendiren, devlet için dışında bir takım mahrem yapılanması da söz konusuydu. Yani FETÖ şöyle bir yapıydı, devlet içerisinde mensupları vardı, devlet içerisindeki bu mensupları anayasa, kanunlar, hukuk ve amirlerinin emir ve talimatları doğrultusunda değil, kendi FETÖ'nün öncelikleri, ajandası doğrultusunda örgüt içinde bağlı oldukları imamların ya da yöneticilerin emir ve talimatları doğrultusunda hareket ediyordu. Yani devlet içerisinde bir genel müdür var. O genel müdür kendine bağlı bir takım personeli var. Ama o personel o genel müdüre ya da o generale ya da o amire tabi olarak hareket etmiyor. Dışarıdan bir hiyerarşi içerisinde FETÖ yapılanması doğrultusunda hareket ediyordu. Onların talimatlarıyla ve öncelikleri doğrultusunda hareket ediyordu. İşte o paralel yapıyı yöneten bir de mahrem yapılanması söz konusuydu. O yapılanmada şöyle bir organizasyona sahipti. Örneğin silahlı kuvvetler içerisinde bir birim var. O birimde 5 tane subaydan sorumlu bir imam söz konusuydu. O sivil yönetici o 5 tane subayı yönetiyordu. Bunlarla düzenli olarak görüşüyordu. Bunları örgüt içinde tutmak için hareket ediyordu devamlı suretle. Bunlara örgütün emir ve talimatlarını iletiyor idi o sivil imam. O sivil imamlardan 10 tanesinin bağlı olduğu bir müdür yardımcısı. Onların 10 tanesinin bağlı olduğu bir müdür, böyle bir hiyerarşik yapı var ve en üstte örneğin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava Kuvvetleri imamı söz konusu. Kara Kuvvetleri İmamı, Jandarma Genel Komutanlığı ya da Deniz Kuvvetleri İmamı söz konusu. Bütün bunların bağlı olduğu bir Türk Silahlı Kuvvetleri İmamı ve onun bağlı olduğu işte Türkiye yöneticisi, onun da bağlı olduğu Fethullah Gülen var. Ve bu yapı sadece silahlı kuvvetlerde değil, yargıda da var. Yani Anayasa Mahkemesi'nden sorumlu biri var. İşte bunlar tespit edildi, yargılandı, cezalar aldı. Bir öğretmen, Anayasa Mahkemesi'nden sorumlu bir kişi ya da adli yargıdan sorumlu bir imam, idari yargıdan, Sayıştay'dan, seçim yargısından sorumlu kişiler var. Bunların bağlı olduğu büyük bir yargı imamı var ve bunlar işte en üstte Fethullah Gülen'e bağlı olarak hareket ediyorlar. Yani devlet içerisinde bir yapı kurulmuş. O devlet içerisindeki yapıyı yöneten bir de gizli mahrem yapılanma var. Bizim dışarıda gördüğümüz, özellikle Türkiye dışından izleyicilerin gördüğü bir cemaat yapılanması var. Bir dini örgütlenme görülüyor. Bu örgütlenme eğitim, kültür, sanat, hayır işleriyle uğraşıyor zannediliyor. Bunun çok güçlü bir finansal ayağı ve medya ayağı da var. Ama bunun bütün amacı...

0: amacı o devlet içerisindeki paralel yapılanmayı ve mahrem yapıyı ayakta tutmak ve yönetmek. Yani o sivil yapılanma, o cemaat yapılanması olarak görülen yapılanma, dışarıdan bakıldığında öğretmen, memur ya da işte iş adamı, gazeteci gibi görünen kişiler aslında o mahrem yapılanma ve paralel devlet yapılanmasını yöneten örgüt içerisinde görevli kişiler diyebiliriz.
1: FETÖ bu büyük yapılanmayı nasıl gerçekleştirdi ve nasıl meşrulaştırdı?
0: FETÖ asla devlet içerisindeki yapılanmasını açık bir şekilde ifade etmedi. Bunu hep kendisini meşrulaştırmak için işte yurt dışında kurduğu Türk okulları, Türkçe olimpiyatları vesaire gibi bütün toplumun hoşuna gideceği bir takım yöntemlerle gerçekleştirdi. Türkiye'de ısrarla hoşgörü, dini özgürlükler, bütün dinler arasında işbirliği, uzlaşma vesaire gibi kavramları kullanarak gerçekleştirdi. İnsanlar da bunların dışarıdaki bu vitrinine bakarak, dış görünüşlerine bakarak değerlendirdi. Tabii biraz da bu 60'lı, 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda işte dindar insanların silahlı kuvvetlerde ya da çeşitli kritik devlet kurumlarında yer edinemediği iddialarını kullanarak, bunların arkasına sığınarak böyle bir gizli yapılanma yürüttüğünü anlattı ve bu sayede bir meşruiyet devşirdi ve amaçlarını gerçekleştirdi diyebiliriz.
1: Efendim Türkiye 15 Temmuz 2016'da sadece darbe girişimini önlemekle kalmadı, aynı zamanda etkin ve başarılı

0: bir yöntemle de
1: evet.
0: FETÖ'yü tasfiye etti. Bu başarıyı peki hukuki açıdan nasıl değerlendirmek istersiniz?
1: Evet, FETÖ bu kadar gizli bir örgütlenmeyle uzun yıllar boyunca varlığını devam ettirebildi. Ancak belli bir süreden sonra bu örgütlenmesini, yargıdaki, polisteki, istihbarattaki, silahlı kuvvetlerdeki bu örgütlenmesini kendi rakiplerini tasfiye etmek için kullanmaya başladı. Normalde FETÖ asla kendi kimliğiyle açık bir şekilde rakipleriyle karşı karşıya gelmiyordu. Benim arkama saklanarak size, sizin arkanıza saklanarak da bana ateş ediyordu ve biz belki birbirimizi düşman olarak görüyorduk. Ancak zamanla FETÖ 2010'lu yıllarda özellikle kendi açık kimliğiyle ortaya çıkmaya başladı ve 2012'de ve sonraki süreçte 17-25 Aralık 2013 tarihinde yürüttüğü operasyonlarla doğrudan siyasi iktidara ve hükümete müdahale etmeye ve savaşmaya başladı. Bunun üzerine ülkedeki başta hükümet olmak üzere, iktidar partisi olmak üzere birçok grup ve devlet içerisindeki birçok odak bu FETÖ yapılanmasının farkına vardı ve bununla mücadele etmeye başladı. Bunun sadece bir dini yapılanma, bir cemaat olmadığını, aynı zamanda bir paralel devlet yapılanması ve hatta bir casusluk örgütü olduğunu tespit etti ve bununla mücadele etmeye başladı. Tabii belli sınırlar içerisinde bu örgütle mücadele edildi. Ancak bu örgüt çok 30-40 yıl boyunca çok gizli yöntemlerle yapılanmış bir örgüt olduğu için bunun açığa çıkarılması ve bununla mücadele etmek çok güçtü. Özellikle 2015 yılından sonra bu örgütle daha güçlü ve ısrarlı bir şekilde mücadele edilmesi, bu örgütün kurduğu yapıların ortadan kaldırılması, finans yapılarının, medya yapılanmalarının illegal devlet içerisindeki yapılanmaların ortadan kaldırılmaya başlanması üzerine bu kendisinin tamamen yok edileceğini anlayınca son bir çare olarak en güçlü olduğu silahlı kuvvetler içerisindeki yapısını kullanıp darbe girişiminde bulundu. Yani bir nevi köşeye sıkıştı. Bu köşeden çıkmak için darbe girişiminde bulundu ki darbe girişiminde de kendi adına yapmadı. Görünüşte Yurtta Sulh Konseyi isimli daha ulusalcı, kemalist bir görünümle darbe girişiminde bulundu. Ama FETÖ ile uzun süredir mücadele edildiği için bu darbe girişiminin kim tarafından yapıldığı kısa sürede anlaşıldı. Ve darbe girişiminde bulunması üzerine bir olağanüstü hali ilan edildi. Olağanüstü halin sağladığı imkanlarla devlet FETÖ ile daha etkin mücadele etme imkanına kavuştu ve kısa sürede devletin içerisindeki paralel yapılanma ve devlet dışında yer alan sivil yapılanması FETÖ'nün ortadan kaldırılma imkanına kavuştu. Burada belki bir benzetme yapabilecek olursak Sovyetler Birliği'nin yıkılması sonrası birçok Orta Avrupa ve Doğu Avrupa ülkelerinde eski komünist parti yapılanması ve bunun devlet içerisindeki uzantılarının devletten arındırılmasına benzer bir süreç Türkiye'de yaşandı. Bir devletin kendi içerisinde anayasal hiyerarşisi dışında bir hiyerarşiye tabi ayrı bir yapılanmayı kabul etmesi mümkün değildi. Aynen komünist ülkeler demokrasiye geçerken komünist partinin uzantısı olan yapılanmaları her bir devlette bunun benzerleri var. Nasıl ayıkladı ve tasfiye ettiyse Türkiye'de de öyle yapıldı. Örneğin Doğu Almanya'da Batı Almanya ile birleştiğinde Federal Alman Devleti 500 bin civarında Doğu Alman Devleti memurunu devletten tasfiye etti ve bunları devlet dışarısına ihraç etti.
0: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından nasıl bir yargısal süreç işledi?
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti 15 Temmuz'dan sonra hem FETÖ ile hem de 15 Temmuz darbe girişimiyle mücadelesini yine mevcut anayasal ve hukuki çerçevede yürüttü. Bu bağlamda iki koldan yürüyen bir yargısal süreç oldu diyebiliriz. Bir tarafta 15 Temmuz darbe girişimi, fiili darbe girişimine katılan asker ve sivillere yönelik darbe davaları yürütüldü. Bir taraftan da devlet içerisindeki FETÖ yapılanmasına ve FETÖ terör örgütü üyelerine ve bu örgüt üyeliği içerisinde işlenen suçlara yönelik davalar yürütüldü diyebiliriz. Yani darbe davaları ve FETÖ

0: davaları şeklinde iki koldan yürüyen davalar söz konusu oldu. 15 Temmuz darbe davaları 289 tane ayrı davada gerçekleştirildi. Darbe girişiminde işlenen suçlara ilişkin olarak bu davaların hepsi büyük bir özenle ve sonradan bu davaların üzerine gölge düşmemesi amacıyla mevcut savunma hakkı ve adil yargılanma hakkı çerçevesinde yürütüldü ve tamamı ilk derece mahkemelerinde sonuçlandı. Çok az sayıda dava şu anda Yargıtay aşamasında temyiz incelemesinde diyebiliriz. Şunu belirtebiliriz. Bu yargılamalarla Türk yargısı 15 Temmuz darbe girişimini, bu girişimin hazırlık sürecini, bu girişim sırasında işlenen suçları ve bu girişimin faili olan FETÖ terör örgütünü yargıladı ve mahkum etti diyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Değerli katkılarınız
0: Rica
1: için
0: ederim.
1: Teşekkürler. Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Cem Duran Uzun ilk bölümde konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Başaramadılar podcast serimizin bu ilk bölümünde FETÖ'nün ortaya çıkışını ve tasfiye sürecini konuştuk. Bir başka bölümde görüşmek üzere.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı üzerine taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, Katar halkına ve İslam dünyasına başsağlığı diledi. İletişim Başkanı Duran da taziye mesajında Al Sani'nin Türkiye-Katar dostluğunda oynadığı rolü vurguladı. Milli İstihbarat Teşkilatı, DAEŞ terör örgütüne yönelik sınır ötesinde başarılı bir operasyona daha imza attı. DAEŞ'in sözde sorumlularından sarı bültenle aranan Talip Güler yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Batı'nın Türkiye karşısında şapka çıkardığı tarihi zirvenin yankıları sürüyor. Türkiye, tarihi başarılara imza atılan zirvenin gururunu yaşıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NATO'da yaşanmayan sükunet ortamı sağlandı ve son derece başarılı oldu. Ankara transatlantik geriliminde bir merkez oldu. Gelecek bizim, gelecek Türkiye'nin diye konuştu. ABD Başkanı Trump, NATO zirvesinde Türkiye'nin F-35 alımına yönelik olumlu mesajlar verdi. Trump'ın bu açıklamalarını değerlendiren ABD'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türkiye ile F-35 savaş uçağı anlaşmasının gerçekleşeceğini düşündüğünü söyledi. Türk ordusunun çok kabiliyetli ve Batı ile entegre olduğunu belirterek, Türkiye ile ilişkimizi daha da güçlendirmeliyiz dedi. Washington, Tahran hattında tansiyon yükseldi. ABD ordusu İran'a yeni saldırılar başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Trump'ın İran güçlerinden hesap sorulması amacıyla saldırı emri verdiği kaydedildi. İran basını, Bender Abbas, Sirik, Uşer ve Jas kentiyle Keşm adasında patlamalar duyulduğunu bildirdi. Tahran'dan saldırılara karşı kendimizi savunacağız mesajı geldi. İsrail, Lübnan'da yine ateşkesi ihlal etti. Ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde saldırılar düzenlendi. Cedide beldesinin kırsalı bombalandı, saldırı sonucu bölgede yangın çıktı. Doğu Zavtar beldesi de topçu ateşiyle hedef alındı. İşgalci İsrail unsurları Sur kentinde de insansız hava aracıyla saldırdı. Soykırımcı İsrail, Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarını sürdürüyor. Gazze'de siviller ateşkese

0: rağmen bombardıman, barınma sorunları ve çöken sağlık sistemiyle karşı karşıya. Binlerce çocuk tedavi edilmeyi bekliyor. Batı Şeria'da da işgalci İsrail'in düzenlediği baskınlarda 22 Filistinli daha alıkonuldu. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara kentindeki sanayi bölgesine İHA'larla saldırdı. Bir kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk, üç kişi yaralandı. Kiev yönetimi ayrıca Rus gölge filosuna ait gemileri vurduğunu açıkladı. Rusya ise Odessa'daki liman altyapısını hedef aldığını duyurdu. Bosna Savaşı sırasında Srebrenica'da sadece birkaç gün içinde binlerce Boşnak acımasızca katledildi. 31 yıl önce gerçekleştirilen soykırımdan geriye gözü yaşlı kurban yakınları kaldı. 11 Temmuz'da anma törenlerinde 10 soykırım kurbanının naaşı da defnedildi. Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlara ulaşıldı. Bulunan kurbanlar kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Botoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor. Bu yıl defnedilen şehitlerden en genci 20, en yaşlısı ise 56 yaşındaydı. Türkiye'den 200 lise öğrencisi Srebrenica soykırımının yıl dönümünde Bosna Hersek'te düzenlenen anma törenlerine katıldı. Gençler taşınan tabutlara omuz verdi, acıyı Srebrenica anneleriyle birlikte yaşadı. Ve spor. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verdi. Filenin Sultanları rakibini 3-1 mağlup etti. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara ve İstanbul 31, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Bakü ve Berlin 26, Stockholm 22, Sofya 27, Üsküp 30, Saraybosna, Viyana ve Paris 28 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Bozkır'ın ortasında bir yanık türkü. Taşın dilinden konuşur Sivas. Gönlü geniş, eli nasırlı. Yiğit doğar bu toprakta insan. Bugün Anadolu'nun kalbinde bir dağ başı serinliğinde kervanların iz sürdüğü, ozanların söze can verdiği bir şehirdeyiz. Bugün selamımızı Sivas'a veriyoruz. Sivas'ın ismi geçmişteki adı olan Sebasteia'dan gelir. Bu isim Latince saygı değer, yüce anlamına gelen Sebastos kelimesinden türetilmiştir. Roma İmparatoru Augustus onuruna bu ad verilmiştir. Zamanla halk arasında telaffuz değişmiş, Sebasteia önce Sebas, sonra da Sivas halini almıştır. Bu köken bile şehrin tarih boyunca nasıl önemli bir merkez olduğunu anlatmaya yeter. Sivas, İç Anadolu'nun doğusunda yer alır ama içinde hem doğunun sertliğini hem de Orta Anadolu'nun direncini taşır. Kızılırmak'ın doğduğu, Bozkır'la dağın omuz omuza verdiği bu coğrafyada doğa sade ama etkileyicidir. Tarihi İpek Yolu'nun üzerinde yer alan şehir, birçok medeniyetin geçiş kapısı olmuştur. Hititler, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve elbette Selçuklular. Her biri Sivas'a bir taş bırakmış, bir iz kazımıştır. Anadolu

Sivas'ta adım attığınız her yer ya bir hatıraya ya da bir efsaneye çıkar. Şehrin tam kalbinde yükselen Buruciye Medresesi, zamana meydan okuyan taş işçiliğiyle sizi selamlar. Yanı başında çifte minareli medrese, göğe yükselen zarif minareleriyle bir devrin estetik anlayışını anlatır. Ve elbette Gök Medrese. Mavi çineleriyle adını gökyüzünden alır, içinden ilim geçmiştir, irfan geçmiştir. Sivas sadece şehir merkeziyle değil, doğasıyla da büyüler. Kangal ilçesindeki Balıklı Kaplıca, romatizmal hastalıklara şifa olduğu kadar dünyada eşine az rastlanır bir doğa harikasıdır. Küçücük balıklar suda dans eder gibi insanların yaralarına merhem olur. Yine Kangal, yalnızca kaplıcasıyla değil, dünyaca ünlü Kangal köpeğiyle de anılır. Sadakatiyle, koruyuculuğuyla, cesaretiyle Anadolu'nun canlı bir efsanesidir bu köpekler. Sivas'ın doğasında bir başka durak da Gür'ün Gökpınar Gölü'dür. Duru, cam gibi bir su, etrafı yemyeşil, sakinliğiyle insanı içine çeker. Sivas mutfağı ise az malzemeyle çok lezzet yaratmayı bilen bir mutfaktır. Sivas köftesi sadece etin lezzetiyle değil, ustalığıyla da öne çıkar. Madımak yemeği doğayla bağını koparmamış insanların sofrasından gelir. Ve hingel ya da hıngel, mantıya benzeyen ama daha büyük dilimli yoğurt ve tereyağı eşliğinde de yenen bir hamur işidir. Sivaslıları sert dokuması ve özgün motifleriyle sadece bir yer örtüsü değil, bir anlatıdır. Anadolu kadınının sessiz hikayeleri bu desenlerde yaşar. Çermik çini işlemeleri ve bakır işçiliği de Sivas'ın el sanatlarında geçmişten bugüne taşınan değerlerdendir. Ve tarihi şahsiyet dendiğinde Sivas denince akla ilk gelenlerden biri Aşık Veysel Şatıroğlu'dur. Karanlığı aydınlığa çevirmiş bir gönül adamı. Toprağı, sevgiyi, yaşamı dizelerine sığdırmış, gözleri görmese de dünyayı bizden daha çok görmüştür. Benim sadık yârim kara topraktır derken insanın özünü, doğayla bağını, ölümle barışını anlatır aslında. Sivri Alan köyünde doğan bu büyük halk ozanı sadece Sivas'ın değil, tüm Anadolu'nun sesidir. Sivas'a doğru yola çıkan biri, yalnızca bir şehirle değil, kadim zamanların sessiz tanığıyla karşılaşacağını bilir. Bozkır'ın ortasında, tarihi ve doğasıyla dimdik duran bir bellektir Sivas. Taşın, toprağın, suyun ve sözün birleştiği bu şehir, adım adım keşfedilmeyi bekler. Şehrin merkezine vardığınızda ilk durak, kuşkusuz ki çifte minareli medrese olur. 1271 yılında İlhanlı Veziri Şemseddin Cüveyni tarafından yaptırılan bu yapı, iki ince ve zarif minaresiyle göğe uzanır. Ardından hemen yanı başındaki Buruciye Medresesi çıkar karşınıza. Selçuklu'nun bilim ve eğitim mirasını yaşatan bir başka abide. Onu takip eden Şifaiye Medresesi ise sadece mimariyle değil, aynı zamanda Anadolu'nun ilk hastanelerinden biri olmasıyla ayrı bir anlam taşır. Ve tabii Gök Medrese. Mavi çinileriyle sanki gökyüzünü yeryüzüne indirmiş gibi. Sivas, doğanın sunduğu mucizeleriyle de nefes keser. Zara ilçesi sınırlarında yer alan Tödürge Gölü, kuş seslerinin yankılandığı, huzurun göğsüne düştüğü bir aynadır. Buraya sabah erken saatlerde gelirseniz, suyun üzerinde dans eden sisin arasında zamanın nasıl durduğunu hissedersiniz. Kangal ilçesi hem doğa hem sağlık arayanlar için vazgeçilmez bir duraktır. Balıklı Kaplıca, içinde yaşayan küçük balıklarla romatizmal hastalıklara iyi gelen şifalı sular sunar. Bu kaplıca, modern tıbbın da dikkatini çeken dünyaca ünlü bir sağlık merkezidir.

Kangal deyince akla gelen bir başka değer de hiç kuşkusuz kangal köpekleridir. İri cüsseleri, uyanık bakışları ve sarsılmaz sadakatleriyle bu köpekler yüzyıllardır Anadolu'nun çobanlarına dost, sürülerine koruyucudur. Onlar sadece bir hayvan değil, kültürel bir simgedir artık. Doğa harikaları içinde bir başka inci de Gürün Gökpınar Gölü'dür. Suyu o kadar berraktır ki dibi gökyüzüyle yarışır. Göletin etrafında sessizlik hakimdir. Yalnızca rüzgarın ağaçlara fısıldadığı o eşsiz sesi duyarsınız. Doğa tutkunları için bir cennet, şehrin kalabalığından uzaklaşmak isteyenler içinse bir sığınaktır burası. Sivas'ın kültürel değerleri de

ve zenginliğiyle baş döndürür. Sivas köftesi, etin ustalıkla işlendiği, katkı maddesi kullanılmadan hazırlanan özel bir lezzettir. Madımak, doğada kendiliğinden yetişen bir ot. Bahar aylarında kadınların ellerinde sepetlerle dağlara çıkıp madımak toplaması hem bir gelenek hem de bir şenliktir adeta. Tüm bu lezzetlerin yanı sıra Sivas halıları, sert dokusu ve özgün motifleriyle Anadolu'nun geleneksel el sanatları arasında önemli bir yere sahiptir. Halılarda kullanılan desenler bazen bir aşkı, bazen bir adı, bazen de bir köyün adını taşır. Çini işçiliği özellikle Çermik bölgesinde yaşatılmaya çalışılan bir başka kıymetli gelenektir. Bakır işlemeciliği ise hala birkaç usta sayesinde ayakta kalmayı başarır, tencereler, tabaklar, sürahiler o ellerde şekillenir. Sivas mutfağı, sert iklimin ve bereketli toprakların şekillendirdiği, tarih kokan bir sofra geleneği sunar. Ancak bu zengin miras içinde bazı lezzetler zamanla unutulmaya yüz tutar. Onlardan biri de sübüradır. Sübüra, özellikle yaz aylarında Sivas'ın geleneksel sofralarında baş köşeye kurulurdu. Temelinde yoğurt, su, nohut ve ince bulgur yer alır. Ama onu özel kılan, içine katılan doğranmış salatalık, taze yeşillikler ve kimi zaman birkaç damla limonla kazandığı ferahlıktır. Soğuk servis edilen bu çorba, hem serinletici hem de doyurucu olmasıyla bilinir. Eskiden Sivas'ta her evin bir sübüra günü olurdu. Mahallelinin bir araya geldiği, kadınların birlikte yaptığı, çocukların sabırsızla beklediği bir gelenekti bu. Ne yazık ki günümüzde bu eski yaz lezzeti, hazır gıdaların ve zamansızlıkla yarışan hayatın gölgesinde unutulmaya yüz tutsa da, yine de bazı köy sofralarında yaşlı ninelerin ellerinde yaşatılmaya çalışılıyor hala.

Geçmişle geleceğin buluştuğu en canlı zamanlardan biri de hiç şüphesiz Sivas Kültür ve Sanat Festivali'dir. Her yıl Temmuz ayının ilk günlerinde düzenlenen bu festival, Sivas'ı sadece Türkiye'ye değil, dünyaya da açan bir kültür şöleni gibidir. Festivalin en önemli özelliği, yerel halk oyunlarından tiyatro gösterilerine, sergilerden halk müziği konserlerine kadar uzanan çok yönlü bir program sunmasıdır. Sivas Kongresi'nin yıl dönümüne denk gelen etkinlikler, şehrin tarihi kimliğini sanatla buluşturur. Yöresel ürünler pazarı kurulur, Sivas halısı, bakır işleri, el yapımı sabunlar ve ev yapımı reçeller yeniden vitrine çıkar. Geceleri ise meydanda kurulan sahnede halk sanatçıları türküleriyle şehri doldurur. Ve bir Sivas türküsüyle veda ediyoruz sizlere. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, teknik yapımda Mehmet Ayçiçeği, mikrofonda ben Orhan Yaşar, yeni bir şehirde buluşana dek hoşça kalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Antik Akdeniz dünyasının yıldızı Perge Antik Kenti'ne konuk olacağız. Perge Antik Kenti, Anadolu coğrafyasının güney kıyısında yer alan Pamfilya bölgesinin en görkemli ve en iyi korunmuş yerleşimlerinden birini temsil eder. Antalya il merkezinin yaklaşık 18 kilometre doğusunda bulunan antik yerleşim, binlerce yıllık geçmişiyle medeniyetlerin kesişme noktasında durur. Arkeolojik veriler ve epigrafik buluntular, kentin Tunç Çağı'ndan itibaren stratejik bir öneme sahip olduğunu açıkça ortaya koyar. Helenistik dönemde yükselişe geçen şehir, Roma İmparatorluğu döneminde altın çağını yaşar. Bugün ayakta kalan yapıların büyük bir kısmı bu ihtişamlı dönemin izlerini taşır. Perge, mimari dehası, şehir planlaması ve heykel sanatındaki ileri düzeyiyle dünya mirası standartlarını her yönüyle karşılar. Kente girildiğinde ziyaretçiyi karşılayan devasa kuleler, Helenistik dönemin savunma mimarisini simgeler. Bu kuleler, kentin sadece bir ticaret ve kültür merkezi değil, aynı zamanda askeri açıdan ne denli korunaklı bir kale olduğunu da kanıtlar. Kulelerin hemen arkasında yer alan geniş avlu ve ardından uzanan sütunlu cadde, antik dünyanın en etkileyici şehir düzenlemelerinden biri kabul edilir. Yaklaşık 300 metre uzunluğundaki cadde, kentin kuzey-güney aksını belirler. Caddenin tam ortasından geçen su kanalı, Perge'nin şehir planlamacılığında ulaştığı üst düzeyin en somut göstergesidir. Dağlardan gelen suyun kentin merkezine ulaştırılması ve bu suyun caddenin ortasındaki açık kanalla akıtılarak ortamın serinletilmesi, antik dönemde şehirdeki yaşam kalitesinin ne kadar yüksek olduğunu da kanıtlar. Kanalların kenarlarında yükselen sütunlu galerilerse halkın güneşten korunarak alışveriş yaptığı ve sosyal etkileşimde bulunduğu alanlar olarak işlev görür. Perge'nin sosyal yaşamının kalbi olan Agora, sütunlu caddenin doğusunda konumlanır. Kare planlı bu yapı, kentin ticari faaliyetlerinin merkezi olmasının yanı sıra dönemin siyasi ve sosyal meselelerinin tartışıldığı bir platformdur. Agora'nın ortasındaki yuvarlak tapınak kalıntısı, dini ritüellerin ticari hayatla iç içe geçtiğini gösterir. Şehrin mimari bütünlüğü içinde en dikkat çekici yapılar arasında hiç kuşkusuz devasa boyutlardaki Roma hamamları gelir. Hamamlar sadece temizlik mekanları değil, aynı zamanda eğitim ve spor faaliyetlerinin yürütüldüğü komplekslerdir. Hipokaust adı verilen ısıtma sistemleri, mermer kaplamaları ve görkemli heykelleriyle bu yapılar Roma mühendisliğinin üst sınırlarını zorlar. Hipokaust sistemi, yapının zeminine inşa edilen fırının ürettiği ısının sıcak hava sütunlarından oluşmuş kanallardan geçirilmesi prensibiyle çalışır. Perge hamamlarında bulunan ve Perge Heykeltıraşlık Okulu'nun dünyaca tanınmasını sağlayan heykel koleksiyonu bugün Antalya Müzesi'nin en değerli parçalarını oluşturur. Kentin batısında yükselen stadyum, antik dünyanın en iyi korunmuş spor yapılarından biridir. Yaklaşık 12 bin kişi kapasiteli bu yapı, tonozlu galeriler üzerine inşa edilmiştir. Bu galerilerin bir kısmı dükkan olarak kullanılmış, bir kısmı ise seyircilerin stadyuma giriş çıkışını kolaylaştırmıştır.
Stadyumun hemen kuzeyinde yer alan tiyatro ise yaklaşık 15 bin kişilik kapasitesiyle kentin kültürel zenginliğini simgeler. Tiyatronun mimari yapısı hem Helenistik hem de Roma etkilerini bir arada barındırır. Akropolis'e çıkan yamaçlarda yer alan bu yapılar, kentin topografyaya ne kadar uyumlu yerleştirildiğini de gösterir. Pergye'nin dini hayatında Artemis Pargea kültü merkezi bir yer tutar. Kentin baş tanrıçası olan Artemis adına basılan sikkeler ve yapılan tapınaklar şehrin kimliğini belirlemiştir. Hristiyanlık dönemiyle birlikte kent yeni bir önem kazanır. Aziz Paul'un misyonerlik seyahatleri sırasında Pergye'ye iki kez uğraması ve şehrin adının İncil'de geçmesi kenti Hristiyan dünyası için önemli bir merkez haline getirir. Bu dönemde inşa edilen bazilikalar ve kiliseler kentin geç antik çağdaki dönüşümünü de belgeler. Akropolis ise kentin en eski yerleşim alanıdır ve buradan bakıldığında tüm Pamfilya Ovası ayaklar altına serilir. Şehrin kuzeyinde bulunan anıtsal çeşme yapısı yani Nimpayum, sütunlu caddenin başlangıç noktasını oluşturur. Buradan akan sular kentin ana kanalına dökülerek tüm şehre hayat verir. Bu çeşme binasındaki süslemeler ve suyun akış hızı kentin zenginliğini ve estetik anlayışını vurgular. Pergye, insanlığın ortak hafızasına kazınmış büyük bir şehircilik ekolü olarak değerlendirilir. Surları, kapıları, caddeleri ve sosyal donatı alanlarıyla tam bir bütünlük arz eden yerleşim, 1940'lı yıllarda başlayan arkeolojik kazıların her aşamasında yeni sürprizler sunmuştur ve sunmaya hala devam eder. Antik kentin nekropol alanındaki lahitler ve mezar anıtları da dönemin ölü gömme gelenekleri ve sanat anlayışı hakkında derinlemesine bilgiler sağlar. Anadolu'nun antik dönemdeki gücünü, estetik kaygılarını ve teknik becerilerini günümüze taşıyan köprü

0: niteliğindeki antik kent, 2009 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine kaydedilir. Bölgede yürütülen koruma, kazı ve tanıtım çalışmalarının öncelikli hedefi Perge'yi daimi listeye taşımaktır. Her yıl yerli ve yabancı on binlerce turistin ziyaret ettiği antik kent, günümüzde de Pamfilya bölgesinin tarihi yıldızı olmayı sürdürür. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı üzerine taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, Katar halkına ve İslam dünyasına başsağlığı diledi. İletişim Başkanı Duran da taziye mesajında Al Sani'nin Türkiye-Katar dostluğunda oynadığı rolü vurguladı. Milli İstihbarat Teşkilatı, DH terör örgütüne yönelik sınır ötesinde başarılı bir operasyona daha imza attı. DH'ın sözde sorumlularından sarı bültenle aranan Talip Güler, yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Batı'nın Türkiye karşısında şapka çıkardığı tarihi zirvenin yankıları sürüyor. Türkiye, tarihi başarılara imza atılan zirvenin gururunu yaşıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NATO'da yaşanmayan sükunet ortamı sağlandı ve son derece başarılı oldu. Ankara, transatlantik geriliminde bir merkez oldu. Gelecek bizim, gelecek Türkiye'nin diye konuştu. ABD Başkanı Trump, NATO zirvesinde Türkiye'nin F-35 alımına yönelik olumlu mesajlar verdi. Trump'ın bu açıklamalarını değerlendiren ABD'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türkiye ile F-35 savaş uçağı anlaşmasının gerçekleşeceğini düşündüğünü söyledi. Türk ordusunun çok kabiliyetli ve Batı ile entegre olduğunu belirterek, Türkiye ile ilişkimizi daha da güçlendirmeliyiz dedi. Washington Tahran hattında tansiyon yükseldi. ABD ordusu İran'a yeni saldırılar başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Trump'ın İran güçlerinden hesap sorulması amacıyla saldırı emri verdiği kaydedildi. İran basını Bender Abbas, Sirik, Buşehr ve Jas kentiyle Keşm Adası'nda patlamalar duyulduğunu bildirdi. Tahran'dan saldırılara karşı kendimizi savunacağız mesajı geldi. İran, Lübnan'da yine ateşkesi ihlal etti. Ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde saldırılar düzenledi. Cedide beldesinin kırsalı bombaladı, saldırı sonucu bölgede yangın çıktı. Doğu Zaftar beldesi de topçu ateşiyle hedef alındı. İşgalci İsrail unsurları Sur kentinde de insansız hava aracıyla saldırdı. Soykırımcı İsrail, Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarını sürdürüyor. Gazze'de siviller ateşkese rağmen bombardıman, barınma sorunları ve çöken sağlık sistemiyle karşı karşıya. Binlerce çocuk tedavi edilmeyi bekliyor. Batı Şeria'da da işgalci İsrail'in düzenlediği baskınlarda 22 Filistinli daha alıkonuldu. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara kentindeki sanayi bölgesine İHA'larla saldırdı. Bir kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk, üç kişi yaralandı. Kiev yönetimi ayrıca Rus gölge filosuna ait gemileri vurduğunu açıkladı. Rusya ise Odessa'daki liman altyapısını hedef aldığını duyurdu. Bosna Savaşı sırasında Srebrenica'da sadece birkaç gün içinde binlerce Boşnak acımasızca katledildi. 31 yıl önce gerçekleştirilen soykırımdan geriye gözü yaşlı kurban yakınları kaldı. 11 Temmuz'daki anma törenlerinde 10 soykırım kurbanının naaşı da defnedildi. Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlara ulaşıldı. Bulunan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçarya Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor. Bu yıl defnedilen şehitlerden en genci 20, en yaşlısı ise 56 yaşındaydı. Türkiye'den 200 lise öğrencisi Srebrenica soykırımının yıl dönümünde Bosna Hersek'te düzenlenen anma törenlerine katıldı. Gençler taşınan tabutlara omuz verdi, acıyı Srebrenica anneleriyle birlikte yaşadı.

ve spor. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verdi. Filenin sultanları rakibini 3-1 mağlup etti. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara ve İstanbul 31, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Bakü ve Berlin 26, Stockholm 22, Sofya 27, Üsküp 30, Saraybosna, Viyana ve Paris 28 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Mavi Gök Yağız Yer.
1: Eski Türklerin inanç dünyasında kurban ritüeli hem dini hem de toplumsal açıdan önemli bir yer tutar. Gök Tanrı başta olmak üzere Tanrı'nın yardımcıları, atalar kültü ve iyeler için gerçekleştirilen kurban törenleri, atalarımızın doğayla iç içe geçmiş inanç sisteminin bir yansıması olarak karşımıza çıkar. Bugün Mavi Gök Yağız Yer programında eski Türklerde kurban anlayışını ele almak istiyoruz. Konuğumuz akademisyen türkolog Gamze Bulgan'la konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Kurban dediğimiz olgu insanlık tarihi kadar eski desek sanırım yanlış olmaz, değil mi hocam? İnsanlığın bu en eski ortak olgularından biri olan kurban, mitolojik düşüncede ortaya nasıl çıkıyor ve o dönemde kurbanın neden önemli olduğunu nasıl açıklarsınız?
2: Evet Orkun Bey, sizin de zikrettiğiniz gibi kurban olgusu neredeyse insanlık tarihiyle yaşıt sayılabilecek bir olgu, bir ritüel aslında. Mitolojik döneme dayandırıyoruz biz onun ortaya çıkışını ve anlam olarak da bir can bahşetme anlamı olduğunu söyleyebiliriz. Mitolojik düşünce içerisinde, o dönemde, o sistem içerisinde sadece Tanrı'ya sunulan bir armağan değildi kurban. Aynı zamanda varlığın devamlılığını, yani insan hayatının devamlılığı içinde çok büyük önem atfedilen bir olguydu kurban. Şimdi kozmik kuruluşta, yani yaratılış döneminde antik inanca göre dünya bir canavarın ya da bir dev gibi bir varlığın kurban edilmesiyle başlamış oluyordu mitolojik dönemde. Bu da bir can bahşetme, kuruluş, inşa dönemi olarak adlandırılıyordu kurban ritüellerinde. Aslında buradaki amaç mitolojik dönemde Tanrı'ya ait olanı tekrar Tanrı'ya geri vermek ve dileklerde, isteklerde bulunmaktı. Bizim mitolojik dönemimize gelecek olursak kurbanın önemi tanrılarla ya da tanrıyla iletişim kurmak, bize faydalı olan ruhlarla iletişim halinde olmak ve onlardan yardım dilemekti. Aynı zamanda mitolojik dönemde kurbanın temizlenmek, arınmak gibi bir misyonu da vardı. Toplumu kötülüklerden korumak için, kötülüklerden uzak tutmak için ya da var olan kötülüğü def etmek için yine kurban kesme ritüeline başvuruluyordu. Bir başka amacı da mitolojik dönemde toplumsal bağı güçlendirmek, insanlar

aslında. En büyük amacı neydi? Tanrı'yla iletişime geçmek ve ondan medet ummaktı. Türk mitolojisine geldiğimiz zaman, Türk mitolojisinde kurbanın yerine bu sadece bir kan akıtma ritüeli değildi. Aynı zamanda evrenin işleyişine ve kutsal olana bir hem aidiyet belirtme hem de ondan bir istek belirtme amacı vardı kurban kesmenin mitoloji içerisinde. Şimdi eski Türkçe'de kurbanın karşılığı olarak tabii ki kurban kelimesi yoktu Orkun Bey, yağış kelimesi kullanılıyordu. Bu da Tanrı'dan bir şey isteme ve ona olan minneti belirtmek için yapılan bir eylemdi. Kozmogoni ile bağlantısı var, yani o yaratılış süreciyle bağlantısı var mitolojide. Ne o? Düzenin devam ettirilebilmesi için can bahşedilmesi gerektiğine inanıyordu eski Türkler. Bu yüzden de Tanrı'ya kurban sunuyorlardı. Ve kurbanın da türleri vardı burada. Birazdan daha detaylı konuşacağız. Kanlı kurbanlar ve kansız kurbanlar olmak üzere. Totemizmle arasında bir bağ var mı? Evet var. Şöyle, şimdi kurban ritüeli Türklerin en eski ritüellerinden bir tanesi. Bir örgütlenme biçimi olan totemizmle de arasında bir bağ var. Neden? Çünkü ikisine de bir can bahşetme ve kutsal atfetme olayı var. Şimdi ata hayvan ve bir yasak unsuru var bizde. Ne o? Totemizmde her bir aşiretin bir hayvanı vardı. Onlara uğur getirdiğine, şans getirdiğine ve onu koruduğuna inandıkları bir hayvan vardı. Dolayısıyla onu türeyişin, yani başlangıç sayıyorlardı ve onu kurban etmiyorlardı. Bu kurban ritüelinde de böyle. Bunun dışında işte yıllık yapılan kurban kesme ritüelleri vardı. Bu kurban

0: Hayvanda da böyle, totemizmde de böyle. Sadece senelik olarak kesilen kurban türleri vardı. Dolayısıyla her ikisi de hem kurban kesme hem de totemizm birbiriyle iç içe geçmiş inanç sistemleri.
1: Evet, o zaman biraz bahsedelim isterseniz. Farklı türleri var dediniz kurban çeşitleri hakkında. Bir de eski Türklerde amacı neydi kurban kesmenin?
0: Evet, eski Türklerde yani o mitolojik dönemde de kurban kesmenin genel anlamı Tanrı'ya ve kutsal olan, kutsal kabul edilen ruhlara yakınlık elde etmek için kurban kesiliyordu. Hem bir hediye, bir can bahşetme olarak düşünülüyordu, hem Tanrı ile yakın ilişki kurmak, hem de ondan bir dilek dileyebilmek için kurban kesmek gerektiğine inanıyorduk biz. Neden? Biraz başlıkları halinde gidelim. Tanrı'ya duyulan hayranlıktan dolayı biz kurban kesiyorduk ve aynı zamanda doğadaki varlıklara olan hayranlıktan dolayı. Nedir o? Gökyüzü, ay, güneş gibi varlıklara duyulan hayranlıktan dolayı kurban kesiyorduk. Bunun dışında şükran için, Tanrı'nın verdiği nimetlere şükran duyduğumuz için bunu belirtmek için yine kurban kesiyorduk. Gönül alma, yani eğer biz bir hata işlediysek Tanrı'nın gazabını uğramamak için yine bir kurban kesme ritüeli var. Pazarlık bugünümüzde de var, yani adak kurbanı Orkun Bey. Bir dileğin gerçekleşmesi halinde yine Tanrı'ya bir hediye olarak kurban sunulurdu. Kefaret için, işlenen günahın affedilmesi için yine kurban kesilirdi. Kurban çeşitlerini biz ikiye ayırıyoruz burada. Kanlı kurbanlar ve kansız kurbanlar. Kanlı kurbanlar ne? Canlı varlıkların ve Türkler için önemli olan hayvanların Tanrı'ya ya da yardımcı ruhlara hediye olarak sunulmasıydı. Şimdi hayvan kurbanları da Türklerdeki en eski kurban ritüellerinden bir tanesi. Ve bunun başında bizim çok kutsal kabul ettiğimiz at geliyor Orkun Bey. Bunun dışında sığır, koyun, keçi yine Tanrı'ya hediye olarak sunuluyordu. Burada bir renk sembolizmi var. Tanrı'ya sunulan kurbanın rengi çok önemliydi. Bir de kansız kurban var. Canlı varlıkların dışındaki kurbanların hepsi cansız kurbanlar. Ve bu günümüzde de hala yaşıyor aslında, kansız kurban ritüeli. Saçı dediğimiz gelenek nedir o? Süt, kımız, bulgur ya da yağ, bunların doğaya ya da işte suya da olabilir, toprağa serpiştirilmesi bir saçı. Yani kansız kurban geleneği olarak Türk mitolojisinde, eski inanç sisteminde kendine yer bulmuştu. Ya da yine bir kansız kurban türü hediye. Tanrı'ya sunulan, doğaya bırakılan hediyeler de yine kansız kurban türleri içerisindeydi.
1: Kanlı kurban türü tüketiliyor mu hocam? Kurban edildikten sonra.
0: Evet, insanlara pay ediliyor. Özellikle fakir insanlara pay edilerek, o toplumsal dayanışma demiştik ya, aslında kanlı kurban tabii ki Tanrı'ya sunuluyor ama daha sonrasında insanlar arasında bölüştürüldüğü için de toplumsal yardımlaşmayı sağlıyordu.
1: Peki az önce bahsettiğiniz kansız kurban örneği haricinde farklı uygulamalar da vardır değil mi?
0: Evet, kansız kurban bir canlının hayatına son vermeden değerli eşyaların sunulmasıydı. Saçıdan bahsettik. Türk boylarında en yaygın kurban türlerinden bir tanesi. Süt, kımız, yağ, bulgur gibi yiyeceklerin kutsal olan yerlere saçılması, bırakılması anlamına geliyordu. Idık ya da uduk kelimesini çok sık duyuyoruz aslında biz. Bu aslında canlı kurban, şöyle canlı kurban, Tanrı'ya armağan edilen ve doğaya başıboş bırakılan hayvanlar. Ama biz bunu kesmiyoruz Orkun Bey, bu yüzden kansız kurban. Doğaya başıboş olarak, Tanrı'ya bir armağan olarak sunulan kurbanlara biz uduk diyoruz. Bunun dışında işte yiyecek ve değerli eşyaların sunulması vardı. Gıda maddeleri olabilir, değerli eşyalar ya da taşı, yeşim taşı gibi, onların doğaya bırakılması. Ateşe atma. Bizde ateş her zaman kutsaldır. Ateşe belli başlı yiyeceklerin saçılması da yine bir kansız kurban. Bez, yani çaput bağlama günümüzde hala var. Bir ağaç dalına yine çaput bağlanması bir kansız kurban türü. Bir de kişisel fedakarlıklar var. Bu da hala yaşıyor. Yine Tanrı'dan beklenen dileklerin neticesinde saçın kesilmesi de bir kansız kurban olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet, ıdık dediniz, yani salı verilen kurban anlayışı. Kansız kurbandan farkı var mı bunun?
0: Aslında bir farkı yok. Zaten başlık olarak biz onu kansız kurbanın içerisinde işliyoruz. Ama kendisine o kadar çok yer buluyor ki müstakil bir başlık haline geliyor ıdık, yani salıverilen kurban. Dediğimiz gibi aslında bu bir canlı hayvan ama doğaya başıboş bir şekilde bırakılıyor. Tanrıya ve yardımcı ruhlara armağan ediliyor. Şöyle Orkun Bey, burada şöyle bir şey var uygulama biçiminde. Bu adakta bulunan o hayvanın sahibi seçtiği

0: En değerli ve kusursuz, hem renk olarak hem de sağlık açısından kusursuz hayvanı Tanrı rızası için doğaya bırakıyor, serbest bırakıyor. Iduk hayvanı kutsal kabul edildiği için doğaya başıboş bırakıldıktan sonra da ona kimse dokunmuyor. Onun sütü sağılmaz, o kesilmez ve yenmezdi. Yani dokunulmazlığı vardı. Kategori olarak tekrar söylüyorum, kansız kurbanın içerisinde ama müstakil bir başlık olarak da kendisine yer buluyor.
1: Sanırım günümüzde uygulanmıyordur bu.
0: Uygulanmıyor ama şöyle başıboş doğaya salınan atlar, yılkı atları baktığınız zaman aslında bir benzerlik gösterebilir ama tabii ki şu an çok uygulama olarak yok.
1: Eski Türklerde en değerli kurban hangisiydi ve nedeni nedir bunun?
0: En değerli kurbanımız attı. Çünkü Türklerde at her zaman kutsal bir hayvan. Çünkü onunla göğe yükseldiğimizi, alt dünya, orta dünya ve üst dünya arasında yolculuğa çıktığımıza ve Türklere yol gösterdiğine inandığımız için en değerli kurban attı. Bunda tabii ki işte hem dinsel hem de mitolojik sebepleri vardı. Gök tanrıyla eşdeğer tutuyoruz biz bunu. Çünkü işte gökyüzüne çıkabilen bir hayvan at. Yani tanrıyla birebir bir ilişkisi olduğu için. Ekonomik değeri vardı. Biz göçebe bir toplumuz, bozkırda yaşıyoruz ve at üzerinde olan bir toplum olduğumuz için. Bakın hem yemek için hem de işte o savaş esnasında ya da bir yerden bir yere göç etmek için hep ata bir mecburiyetimiz var. O yüzden en kutsal olarak seçiliyor. Güneş sembolizmi var atın. Güneşi taşıyan ve güneşle birlikte hareket eden bir hayvan olduğu için.
1: Evet.
0: Orkun Bey, şunu da ekleyelim. Yine
1: Buyurun.
0: kurban olarak seçilen atın rengi çok çok mühim.
1: Peki. Kanlı kurban türünde kurban töreni yapılıyor, kurban kesiliyor ve bu ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılıyor. Yani bunun her zaman yapılabilirliği aslında iyi bir şey mi? Ya da soruyu şöyle sorayım. Özel bir zaman ve mekan

0: Bizim mitolojik düşüncemizde hatırlayalım beraber, zaman bir dümdüz çizgi değil, döngüseldi. Dolayısıyla da kurbanın kesilmesi, hem kanlı hem kansız kurbanda kurban edilmesi bir şeyin belirli zaman döngülerine aitti. Yani belirli özel zamanları vardı. Nedir bunlar? Mevsim döngüleri. Çünkü bizde çok mühimdir. Belirli sebeplerden dolayı ve yaratılışın tekrarı olan zamanlarda kurban verilirdi. Tanrı'ya kurban hediye olarak sunulurdu. Evrenin yaratılışını sembolik olarak yeniden canlandırmak ve mevsim döngülerinde işte Tanrı'ya olan bağlılığı ve ona sunulan istekleri belirtmek için. Ay ve güneş takvimi kullandık biz. Aynı zamanda 12 hayvanlı Türk takvimini. O zaman da yine ay ve güneş takvimine uygun olarak yine kurban veriliyordu Tanrı'ya hediye olarak. İlahi kapıların Tanrı'dan istenecek o isteklerin o dönemde açık olduğuna inandığımız için bunu yapıyorduk. Her yerde kurban verilir miydi? Hayır. Yine kutsiyet atfedilen mekanlarda biz kurban veriyorduk. Nedir bu? Yeryüzünün merkezi olarak düşündüğümüz yerler, dağın tepesi, ulu ağaçların altı, özellikle hayat ağacı olabilir bu ya da söğüt ağacını söyleyelim. Yer surukların yaşadığı yerler, yani su kenarları gibi Orkun Bey.
1: Adak kurbanları da yine bu özel anlara, özel zamanlara, günlere denk getirilir miydi? Yoksa istedikleri zaman adak kurbanlarını da kesebiliyor muydu eski Türkler?
0: Şöyle, adak kurbanlarında zaten belirli şartlar dahilinde kesildiği için orada bir özel zaman gözetilmiyordu. Sizin bir isteğiniz vardır ve o takvim içerisinde herhangi bir günde gerçek olmuştur. Onu o zaman yaparsınız. Bu belirlediğimiz o düzene dahil değil o yüzden.
1: Peki. Şaman kan ritüellerine baktığımızda orada da kurban var. Hangi amaçla gerçekleştiriyordu şaman kurban ritüelini hocam?
0: Evet, şamanizmde, yani eski Türk inanış sistemi içerisinde kurban çok önemli. Neden? Şamanlar, yani kamlar, o dünyalar arası, işte orta dünya, üst dünya ve yer altına geçiş yaparken bir iletişim aracı olarak, iletişim köprüsü olarak kurbanı kullanmak zorundaydı. Aksi takdirde bu işlevini gerçekleştiremiyordu. Neden kurban veriyor kamlar? Ruhlar arasında bir aracılık, iletişim sağlayabilmesi için. Şamana o evrenler arası yolculuk izninin çıkabilmesi için bir hayvana, yani bir kurbana ihtiyacı vardı. Böyle bir misyonu var ve haberleşme Orkun Bey. Kurban sayesinde tanrılarla ya da tanrı ile iletişim kurabildiği için yine kurban ritüelini şaman kullanıyordu.
1: Hocam unutmadan sormak istiyorum. Az önce bahsettiniz. Kurban edilen hayvanın rengi önemli dediniz. Neden önem taşıyor renk? Kısaca bilgi verir misiniz bize?
0: Yine bizim kozmik inanışımızla alakalı aslında rengi. Tanrı'ya sunulan kurbanın, bu at da olabilir, başka bir kurban da olabilir, beyaz olmasını tercih ediyoruz. Beyaz Tanrı katı demek, gökyüzü demek olduğu için, saflık demek olduğu için özellikle beyaz seçiliyor Orkun Bey. Eğer yer altına sunulacak bir kurbansa bu, yani erliğe, bakın şamanlar sunuyordu bunu. O zaman siyah renk tercih ediliyor. Neden? Erlik siyah rengi sever. Karanlık dünyaya ait olduğu için. Yani bizim o kozmik inanç sistemimizde hem yön sembolizmi hem de renk sembolizmine uygun renkler seçiliyor. Dediğimiz gibi beyaz gökyüzünü belirttiği için beyaz bir hayvan, Tanrı ile iletişim için, yer altında da yine siyah bir hayvan tercih ediliyor.
1: Peki hastalıklar için yapılan kurban ritüelleriyle ölüm ritüelleri arasında bir benzerlik ya da fark var mıdır?
0: Hastalık için, yani şifa bulmak için sunulan kurbanlar var. Bir de yuğ törenlerinde, ölüm törenlerinde sunulan kurbanlar var. Benzerlikler var Orkun Bey. Şöyle, ikisinde bir canın bedeli olması için sunuluyor Tanrı'ya. Her ikisinde de hem ölümde hem de şifa bulmak için at kurbanının bir hakimiyeti var, bir yoğunluğu var. Bir de bir ortak özellik daha, her ikisinde de aracılık yapması için kurban sunuluyor. Öteki dünyaya geçmek için bir kurbana ihtiyaç var ölüm ritüellerinde. Şifa bulmak için de, yani Tanrı katı ile iletişime geçebilmek için yine bir kurbana ihtiyacımız var. Farkını da söyleyelim
1: Buyurun.
0: isterseniz. Hastalık ritüellerindeki amaç geri döndürmek, şifa vermek ve kötü ruhları uzaklaştırmak, ama ölümdeki amaç uğurlamak ve geçişi kolaylaştırmak.
1: Gamze hocam, adak adama, kurban kesme, dağıtma günümüzde de yaptığımız bazı uygulamalar eski Türk inançlarıyla ilişkilendirebilir miyiz bunları?
0: Evet, hem de hepsini ilişkilendirebiliriz. Şu ana kadar zikrettiğimiz her şey günümüzde de hem Orta Asya'da hem Anadolu'da yaşıyor Orkun Bey. Adak adama, yani aslında bir pazarlık kültürü. Eski inançta da vardı. Biz günümüzde de

0: dileğimiz gerçek olduğu zaman kurban kesme ve kan akıtma ritüelini devam ettiriyoruz. Bu küçük baş bir hayvan da olabilir, büyük baş hayvan da olabilir.
1: Evet.
0: Ya da kurban etinin dağıtılması. Hala biz işte Kurban Bayramı'nda ya da adak olarak kestiğimiz kurbanı muhakkak dışarıya dağıtırız. Özellikle toplumsal dayanışmaya muhtaç olan insanlar için.
1: Peki bugün kurban ibadetine baktığımızda bunun ne kadarı dini, ne kadarı mitolojik bir miras? Bununla ilgili net bir şey söylemek mümkün mü efendim?
0: Şöyle tabii ki İslamiyet'i kabul ettikten sonra iç içe geçen bir yapı var. Senkretik bir yapı var İslam öncesi dönemle. Uygulama biçimi olarak aslında devam ediyor Orkun Bey. Dini bir şeylerle değiştirdik biz. Belki yerine dualar koyduk kesilirken İslami duaları koyduk. Ama iç içe geçtiği için hem mitolojik dönemdeki kalıntılar devam ediyor hem de İslami versiyona bir uygulama güncelleme yaptık. Aslında her ikisi de beraber devam ediyor.
1: Peki. Değerli dinleyenler, kurban ritüelleri Türklerin doğaya, atalara ve kutsal kabul ettikleri varlıklara duyduğu saygının somut bir göstergesiydi ve kurban geleneği yalnızca dini bir uygulama değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel hayatın önemli bir parçasıydı. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında geçmişten günümüze taşıdığımız köklü bir geleneğimizi, kurban törenlerini konuşmaya çalıştık. Konuğumuz akademisyen türkolog Gamze Bulgan'la.
0: Teşekkür ederim Orkun Bey.
1: Biz teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Değerli dinleyenler, programı sizler için Neslihan Değirmençoğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Gülşah Rahmanoviç ulaştırdı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Mavi Gök, Yağız Yer.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Müzik tutkusu başlıyor.

0: müzik tutkusu sona erdi.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınıza yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Agustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 QSL kartı almak benim için ne kadar güzel.

0: ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Barton'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Vasıf Öngören'in Zengin Mutfağı oyunundan söz edeceğiz. Türk tiyatrosunda toplumcu gerçekçi ve epik anlayışın en yetkin örneklerinden kabul edilen eserin olay örgüsü, siyasi tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 15-16 Haziran 1970 işçi olayları üzerine kurulur. Eser, bu büyük toplumsal sarsıntıyı doğrudan sokaktan değil, varlıklı bir iş adamı olan Kerim Bey'in köşkünün mutfağında geçen olayların üzerinden aktarır. Oyunun konusu köşk çalışanlarının dış dünyadaki sınıfsal mücadeleyle kendi yaşam alanlarındaki düzen arasında kalmalarını merkeze alır. Baş karakter aşçı Lütfü Usta mutfağın düzeninden sorumludur ve başlangıçta dışarıdaki olaylara karşı mesafeli bir tavır sergiler. Ancak yanında çalışan yardımcısı Selim'in, evin kızıyla nişanlı olan gencin ve dışarıdaki toplumsal hareketliliğin etkisiyle mutfağın huzuru da bozulur. Vasıf Öngören, karakterlerin politik bilinç kazanma süreçlerini veya sisteme eklemlenme tercihlerini sınıfsal bir perspektifle ele alır. Lütfü Usta'nın yaşadığı içsel çatışma ve vicdani hesaplaşma oyunun finaline doğru gittikçe belirginleşir. Zengin Mutfağı ilk kez 1971 yılında Ankara Birliği sahnesi tarafından sahnelenir. Bu ilk prodüksiyonun yönetmenliğini de bizzat Vasıf Öngören üstlenir. Eser, epik tiyatro tekniklerini kullanarak seyirciyi sadece bir duygusal özdeşleşmeye değil, toplumsal olayları akılcı bir biçimde sorgulamaya da davet eder. Oyun, bir mutfak içerisinden tüm ülkenin katmanlarını, sınıflarını panoramik olarak çizmeyi başarır. 1978 yılındaki Şener Şenli, İstanbul Şehir Tiyatroları temsili ise eserin popülerliğini o zaman zirveye taşımıştır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Deşe ve program yapımcınız ben Murat Ören. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Türkiye'de saat 15.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.

Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Tahran-Washington hattında gerginlik sürüyor. İran'a yoğun saldırılar düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri, İran ordusuna ait hava savunma sistemleri, kıyı radar tesisleri, füze ve insansız hava aracı kapasiteleriyle donanmayı hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu, saldırıların amacının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmak olduğunu kaydetti. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'da olmadığı ifade edildi. Saldırılara misillemede bulunan İran ise Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ni 21 Haziran'da varılan mutabakat zaptına uymamakla suçladı. Açıklamada, karşı taraf taahhütlerini yerine getirene kadar İran'da yükümlülüklerini yerine getirmeyecek dedi. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları da aralıksız sürüyor. Gazze kentine düzenlenen hava saldırılarında binalar hedef alındı, yerinden edilen sivillerin barındığı çadırlarla mülteci kampları bombalandı. Saldırılarda 10 Filistinli daha katledildi. Türk donanması uzun bir aradan sonra Suriye'nin Lazkiye Limanı'na ziyaret gerçekleştiriyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu da ziyarete refakat ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, darbeler tarihinde ilk defa millet olarak darbenin karşısında duruldu. Bu bir destan gerçekten dedi. SETA'da düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz konulu sempozyumda FETÖ'yle mücadele vurgusunu yineleyen Cevdet Yılmaz, zihnimizi şekillendirmeye çalışanlara karşı her zaman uyanık olmalıyız ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek 15 Temmuz özel programı konusunda açıklama yaptı. Burhanettin Duran, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl özel programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını duyurdu. Duran, etkinliğe tüm vatandaşları davet etti. Milli İstihbarat Teşkilatı, DAEŞ terör örgütüne yönelik sınır ötesinde başarılı bir operasyona daha imza attı. DAEŞ'in sözde sorumlularından sarı bültenle aranan Talip Güler, yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara kentindeki sanayi bölgesine İHA'larla saldırdı. Bir kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk, üç kişi yaralandı. Kiev yönetimi ayrıca Rus gölge filosuna ait gemileri vurduğunu açıkladı. Rusya ise Odessa'daki liman altyapısını hedef aldığını duyurdu. Bosna Savaşı sırasında Srebrenica'da sadece birkaç gün içinde binlerce Boşnak acımasızca katledildi. 31 yıl önce gerçekleştirilen soykırımdan geriye gözü yaşlı kurban yakınları kaldı. 11 Temmuz'daki anma töreninde 10 soykırım kurbanının naaşı da defnedildi. Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlara ulaşıldı. Bulunan kurbanlar kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçarya Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor. Bu yıl defnedilen şehitlerden en genci 20, en yaşlısı ise 56 yaşındaydı. Türkiye'den 200 lise öğrencisi Srebrenica soykırımının yıl dönümünde Bosna Hersek'te düzenlenen anma törenlerine katıldı. Gençler taşınan tabutlara omuz verdi, acıyı Srebrenica anneleriyle birlikte yaşadı. Ve spor. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verdi. Filenin sultanları rakibini 3-1 mağlup etti. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara ve İstanbul 31, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, yağmurlu olmak üzere

Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Bakü ve Berlin 26, Stockholm 22, Sofya 27, Üsküp 30, Saraybosna, Viyana ve Paris 28 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Belki de insan her şeyi içine atmaktan boğuluyor zamanla.
1: Bu cümleyi bir kitapta okumuştum. Okuduğum an duraksadım. Çünkü bu cümle bir tanım içermiyordu. Sanki bir şeyi ele veriyordu. Yıllarca söylenmeden duran o şey, tek bir cümlede kendini belli ediyordu. İçe atılanlar. Hepimizin bir yerde biriktirdikleri var. Söyleyemediklerimiz, geri çevirdiklerimiz, tam açılacakken kapattıklarımız. Bunları nerelere koyuyoruz? Hangi rafa? Hangi köşede bekliyorlar? Ve asıl soru şu, ne zamana kadar bekleyecekler? Stefan Zweig, 1922'de yazdığı bu novellada tam da bu soruyu soruyor. Ama cevap vermiyor. Daha da kötüsünü yapıyor, gösteriyor. Kim bilir, belki bugün bu hikaye size de bir şeyler gösterir. Kim bilir, belki bu gece o soruyu siz de kendinize sorarsınız.
0: Söz konusu başkalarının derdi olunca nasıl da hep daha zeki ve daha nesnel oluruz.
1: Bazı kitaplar sizi üzer, bazıları ise düşündürür. Ama çok az kitap insanı içten içe rahatsız eder. Sizi kendinizle baş başa bırakıp sonra da çekip gider. Amok Koşucusu o türden bir kitap. Okurken içinizi garip bir his kaplıyor. Doktora kızıyorsunuz ama tam o anda kendinizi de doktora hak verirken yakalıyorsunuz. Çünkü hikaye bir yabancıyı değil, insanın içindeki o tanıdık karanlığı anlatıyor. O bir anlık kibri, o ertelenen yardımı, o sonra yaparım deyip bir daha dönülemeyen anı. Zweig bunu yazmak için sıra dışı bir seçim yapıyor. Kahraman ne iyi bir adam rolüne soyunuyor ne de salt kötüyü oynuyor. Ortalarda bir yerde duruyor. Tıpkı çoğumuz gibi. Zeki, eğitimli, iyi ahlaklı olduğunu düşünen biri. Ama bir an geliyor, kendini bir ikilemde buluyor. Gururu mu, görevi mi? Ve o an dönüşü olmayan bir hızla geçip gidiyor. İşte Zweig'in ustalığı burada başlıyor. Klasik yazarlar bu adamı yargılar, mahkum eder, cezalandırır. Zweig yargılamıyor, soruyu o sormuyor. Sadece izliyor. Ve bizim de omzumuza bir kamera yükleyip tanık olmamızı istiyor. Fark ettirmeden yapıyor bunu. Bize kaçacak alanda bırakmıyor. Kürk mantolu Madonna'da da bir sessizlik vardı. Raif Efendi'nin içine gömdüğü, kimseye söyleyemediği o derin kuytu sessizlik. Bu kitapta farklı bir şey var. Sessizlik değil, basınç. Tropikal bir iklimin nem gibi her yanı

oluyor ve devleştikçe geri dönülmez bir hal alıyor. Ama koşucusu size bir doktorun hikayesini anlatıyor gibi yapıyor. Aslında size kendinizi anlatıyor. Hazırsanız o gemiye biniyoruz. Gece yarısı güvertede birinin itiraf etmek için beklediği yere gidiyoruz.

Amok. Önce hikayeye ismini veren bu kelimeyi tanıyalım. Malay dilinden geliyor. Güneydoğu Asya'nın sıcak, nemli sık ormanlarından. Orada şöyle bir şey anlatılır. Sıradan bir adam vardır, sakin, ölçülü, kendi halinde. Bir gün bir şey olur. Ne olduğu tam da belli değildir. Ve adam birden fırlayıp koşmaya başlar. Önüne geleni devirir, durdurulamaz. Köylüler amok, amok diye bağırır, herkes yoldan çekilir. Adam koşar, koşar, koşar, ta ki düşene kadar. Batı dillerine running amok olarak geçmiş bu kavram. Kontrolden çıkmak, her şeyi alt üst etmek. Ama Zweig bu kelimeyi başka bir yere taşıyor. Onun amok koşucusu sokaklarda koşmuyor, bağırmıyor, kılıç sallamıyor. Dışarıdan bakıldığında belki hiç fark edilmiyor bile. Ama içinde o koşu çoktan başlamış. Geri dönülmez, durdurulamaz, kör bir koşu. Şimdi size soralım. Hiç o çizgiyi geçtiniz mi? O çizgiyi. Bir şeyi söyleyip keşke söylemeseydim dediğiniz yeri. Ya da söylemediniz ve keşke deseydim dediğiniz. Bir kapı kapandı ve bir daha açılmadı. Bir an geldi, geçti ve o anla birlikte bir şeyler de gitti. İşte o noktayı Zweig amok diyor. Fiziksel bir koşu değil bu. Ruhsal bir eşiği geçmek. Geri dönüşün mümkün olmadığı o ince çizginin ötesine adım atmak. Ve çoğu zaman o adımı attığınızda henüz farkında bile değilsinizdir. Ayağınızın altındaki zeminin değiştiğini ancak düşmeye başladığınızda anlarsınız. Bu yüzden bu kelime sadece bir kitabın adı değil, bir hal. Belki hepimizin bir gün yaşadığı ya da yaşayabileceği bir hal.

O halde şimdi hikayenin içine girelim. Yıl 1912, Hint Okyanusu'ndan Avrupa'ya giden bir gemi. Gece yarısı, yıldızlar ve güverte. Gemideki yolculardan biri, kamarasının o sıkışık, daracık ve rutubetli havasından bunalmış, güverteye çıkmış. Yalnız kalmak istiyor, sessizlik istiyor. Ama güvertede başka biri daha var. Daha önce oraya gelmiş, köşeye çekilmiş, karanlığa karışmış biri. İki yabancı. Aralarında yavaş yavaş bir şey başlıyor. Önce sessizlik, sonra kelimeler. Ve o kelimeler bir itirafın kapısını açıyor. Karanlıktaki adam bir doktor. Yıllarca Hollanda'nın sömürge topraklarında Hint adalarının ücra bir köşesinde görev yapmış. Avrupa'dan, uygarlıktan, insanlardan uzakta, tropikal bir izolasyonun içinde. Sıcak, rutubet, yalnızlık ve zamanın ağır ağır aktığı o bunaltıcı ortam. Yıllar geçmiş, kendisi de fark etmeden içe kapanmış, katılaşmış, bir yerde donup kalmış. Sonra bir gün kapısı çalınmış. Zweig bu sahneyi çok dikkatli kurguluyor. Doktor yıllardır bekliyor. Neyi beklediğini bilmeden. Ve o kadın kapıdan girdiğinde doktor henüz bilmiyor. Bu anın onun hayatındaki en kritik an olacağını. Ama bunu size şimdilik anlatmıyoruz. Çünkü Zweig da hemen anlatmıyor. Önce o geceyi kuruyor, o gemiyi, o güverteyi, o iki yabancıyı. Zweig şunu çok iyi biliyor. Bir itirafın değeri sakladığı sırdan önce içinde taşıdığı sessizlikle ilgili.

0: Kapıdan kadın giriyor. Zengin, soğuk, kendinden emin bir İngiliz. Bir şey istiyor ve bunu istemek zorunda kalmaktan hoşlanmıyor. Tavrında bir kibir var. Ben buraya gelmemeliydim ama geldim. Hemen çözülmeli. Doktorsa sadece bakıyor ve o bakışta bir şeyler oluyor. Yalnızlığın, izolasyonun, yıllarca içe atılmış tüm yaşanmışlıkların ya da yaşanamamışlıkların birden harekete geçtiği bir şey. Kadın bir hasta olarak gelmiş ama doktor onu bir hasta olarak görmüyor. İşte tam o anda, o geri alınamaz anda doktor yanlış seçimi yapıyor. Yardım etmiyor. Sırf gururu için, sırf kadının üstenci tavrı kırılganlığına dokunduğu için. Sırf o an mesleğinden büyük bir his onu ele geçirdiği için. Kadın gidiyor. Ve doktor o kapı kapandıktan sonra anlıyor. Ama anlamak artık hiçbir şeyi değiştirmiyor. Geri dönülmez o eşiği geçmiş. Düşmeye başlamadan hemen önce bir şeylerin değiştiğini hissediyor, zihni bulanıyor, çakılıp kalıyor. Zweig bu anı uzatmıyor, süslemiyor. Olduğu gibi bırakıyor. Çıplak, sert, acımasız.
1: Bu sarhoşluktan fazla bir şey. Bu delilik. Bir tür insan kudurması. Ölümcül, anlamsız bir saplantının krize dönüşmesi hali.
0: Ölümcül, anlamsız, saplantı. Üç kelime. Bu üç kelime de bir insanın içindeki o karanlık mekanizma bütün çıplaklığıyla görünüyor. Zweig bunu bir psikolog soğukluğuyla yazmıyor. Bir tanık sıcaklığıyla yazıyor. Sanki o da biliyor bu hali. Sanki o da bir yerden tanıyor. Belki de tanıyordu.

Şimdi bir adım geri çekilelim. Doktor neden bu kadar kolay kırıldı? Neden o an, o tek an bu kadar belirleyici oldu? Cevap o kadında değil. Cevap doktorun yıllarca yaşadığı o ortamda. Hollanda sömürge toprakları, tropikal iklim, her yerde rutubet, havada, duvarlarda, akciğerlerde. Avrupa'dan, uygarlıktan, bildik her şeyden binlerce kilometre uzakta küçük bir köy. Hastalar geliyor, gidiyor. Günler birbirine giriyor, aylar kayıyor. Ve insan yavaş yavaş kendinden uzaklaşıyor. Bu uzaklaşma sessiz oluyor, gürültüsüz. Bir sabah kalkıyorsunuz, kendinizi tanımayan biri gibi aynaya bakıyorsunuz. İçinizde bir şeylerin yerinden oynadığını hissediyorsunuz ama ne zaman oynadığını bilmiyorsunuz. Zweig bunu çok iyi biliyor. İzolasyon insanı yıpratmaz sadece, hassaslaştırır. Her şey daha büyük görünür. Bir ret, bir gurur meselesi haline gelir. Küçük bir kıvılcım büyük bir yangın başlatır. Çünkü içeride çoktan birikmekte olan bir şey var ve o birikim patlama noktasına gelmiş, sadece bir dokunuş bekliyor. Tropikal bir ormana gitmenize gerek yok. Bazen bir ofis masası, bazen dört duvar arasında geçen yıllar, bazen giderek daralan bir hayat aynı basıncı yaratmaz mı? Aynı o his, içinize atılanlar birikirken dışarıda hayat devam ediyor. Ve siz ikisi arasında giderek incelen bir çizgide duruyorsunuz. Doktor o çizgiyi geçti. Öncelikle sorulması gereken neden o an öyle davrandı sorusu değil. O ana kadar neden içinde bunca şey biriktirdiği.

Hiçbir kitap yoktan doğmaz. Zweig bu novellayı 1922'de yazarken iki büyük gölgede duruyor. Birincisi Freud, ikincisi Conrad. Freud o yıllarda insanın içini bir saat gibi söküp parçalarına ayırıyordu.

bastırılan arzular, kırılan egolar, vicdanla dürtünün o bitmek bilmez savaşı. Zweig bunu okumuş, içselleştirmiş. Ama Freud teoriydi. Zweig onu sahneye taşıdı. Doktorun o tek anlık kırılmasını, o bastırılmış yalnızlığın birden dışa vurmasını, bunu Freud bilimsel kuramlarla açıklardı. Zweig ise bunu hissettiriyor. Conrad'la ise başka bir düzlemde buluşuyorlar. O, uzak, nemli sömürge coğrafyaları, insanın uygarlıktan koptuğunda karanlıkla yüzleştiği o yerleri anlatıyor. Tıpkı Zweig gibi. Ama Conrad dışarıdaki karanlığı anlatıyor. Zweig ise içerideki. Zweig bu iki büyük gölgenin arasından çıkıp kendine ait bir yolda yürüyor. Bu hikaye sinemaya da taşındı. Hem de birden fazla. Ama her seferinde bir şey eksik kaldı. Çünkü amok koşucusu görüntüyle anlatılacak bir hikaye değil. Dışarıda olan bir şey yok, içeride olan bir şey var. Kamera oraya kadar giremedi. İlginçtir ki Zweig'in kurduğu o dünya 100 yıl sonra bile yaşamaya devam ediyor. Wes Anderson Paris'te bir kitapçıda tesadüfen Zweig'i keşfetti. İki sayfa okudu ve yeni bir yazar bulduğunu anladı. Yıllar sonra o keşif Oscar'lı bir filme dönüştü. Kapanış jeneriğinde tek bir not var. Stefan Zweig'in yazılarından esinlenilmiştir. 100 yıl önce bir gemide anlatılan bir itiraf bugün hala yankılanıyor. Bazı hikayeler zamana direnir. Çünkü anlattıkları şey bir döneme değil, insanın kendisine aittir. ...1942 Brezilya. Stefan Zweig ve eşi yan yana. Avrupa yangın yeri o zamanlar. Kitapları yakılmış, vatanı çalınmış, dünyası başına yıkılmış. Yıllarca sürgün hayatı yaşayan Zweig, önce İngiltere'ye, sonra Amerika'ya, son olarak Brezilya'ya sığındı. Gittiği her yerde bir yabancı. Kendini hiçbir yere ait hissetmedi. Taşıdığı tüm yükleri içine attı. Ve bir sabah daha fazla taşıyamayacağını anladı. Belki de Zweig bu hikayeyi sadece yazmadı. Bunu yaşadı da. O doktoru sadece hayal etmedi, ona kendinden bir şeyler de kattı. Belki de bu yüzden öyküleri okura bu kadar iyi geçti.

Gelelim o gemiye, o gecenin sonuna. Doktor kadının tabutuyla birlikte denize atlıyor. Ve burada Zweig bize bir soru bırakıyor. Cevaplamıyor. Sadece bırakıyor. İnsan gerçekten durmak istediği için mi durur? Yoksa artık koşamayacak hale geldiği için mi? Bu soru doktorun değil artık. Bu soru sizin.

0: Programımıza bir cümleyle başlamıştık.
1: Belki de insan her şeyi içine atmaktan boğuluyor zamanla.
0: Şimdi o cümleye dönüyoruz ama farklı bir yerden. İnsan içine attıklarıyla boğulmaz. Onları artık içinde tutamadığı gün boğulur. Zweig amok koşucusunu 1922'de yazdı. Üzerinden 100 yılı aşkın zaman geçti. Ama o itiraf her yeniden okuyan için, her yeniden dinleyen için ilk kez söyleniyormuş gibi ağır basıyor. Bir kitapta okumuştum da bu hafta, amok koşucusuyla bir insanın içinde biriken her şeyin önünde sonunda bir yere gittiğine tanık olduk. Haftaya yeni bir kitapta, yeni bir cümlede görüşmek üzere.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Notaların dansı.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

0: 1 dakika.
1: Rüzgar enerjisinin ana kaynağı güneştir. Rüzgar enerjisi, güneş yeryüzünü ısıttıkça var olacak doğal ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. İnsanların rüzgarın gücünü keşfetmesiyle yelkenli gemileri ve yel değirmenlerini icat ederek rüzgardan yararlanması çok eski dönemlere dayanır. Rüzgar türbinleri rüzgardaki kinetik enerjiyi mekanik enerjiye çevirerek gövdesindeki jeneratöre aktarır. Jeneratörden elde edilen elektrik enerjisi tüketicilere ulaştırılmak üzere elektrik şebekesine yönlendirilir. Rüzgar enerjisinden elde edilen mekanik enerji ise su pompalaması ve tahıl öğütme gibi alanlarda kullanılır. Zehirli gaz ve atık bırakmaması, ucuz, güvenilir ve doğa dostu olması gibi nedenlerle günümüzde birçok ülkenin yararlandığı rüzgar enerjisi, ülkemizde de sayısı artan rüzgar santralleriyle önem kazanmıştır.
0: 1 dakika.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Tahran Washington hattında gerginlik sürüyor. İran'a yoğun saldırılar düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri, İran ordusuna ait hava savunma sistemleri, kıyı radar tesisleri, füze ve insansız hava aracı kapasiteleriyle donanmayı hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu saldırıların amacının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmak olduğunu kaydetti. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'da olmadığı ifade edildi. Saldırılara misillemede bulunan İran ise Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ni 21 Haziran'da varılan mutabakat zaptına uymamakla suçladı. Açıklamada, karşı taraf taahhütlerini yerine getirene kadar İran'da yükümlülüklerini yerine getirmeyecek denildi. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları da aralıksız sürüyor. Gazze kentine düzenlenen hava saldırılarında binalar hedef alındı, yerinden edilen sivillerin barındığı çadırlarla mülteci kampları bombalandı. Saldırılarda 10 Filistinli daha hayatını kaybetti. Türk donanması uzun bir aradan sonra Suriye'nin Lazkiye Limanı'na ziyaret gerçekleştiriyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Or Amiral Ercüment Tatlıoğlu da ziyarete refakat ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, darbeler tarihinde ilk defa millet olarak darbenin karşısında duruldu. Bu bir destan gerçekten, dedi. SETA'da düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz konulu sempozyumda FETÖ ile mücadele vurgusunu dinleyen Yılmaz, zihnimizi şekillendirmeye çalışanlara karşı her zaman uyanık olmalıyız ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek 15 Temmuz özel programı konusunda açıklama yaptı. Burhanettin Duran, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl özel programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını duyurdu. Duran, etkinliğe tüm vatandaşları davet etti. Milli İstihbarat Teşkilatı, DEAŞ terör örgütüne yönelik sınır ötesinde başarılı bir operasyona daha imza attı. DEAŞ'ın sözde sorumlularından sarı bültenle aranan Talip Güler yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara kentindeki sanayi bölgesine İHA'larla saldırdı. Bir kişi yaşamını yitirdi, bir çocuk, üç kişi yaralandı. Kiev yönetimi ayrıca Rus gölge filosuna ait gemileri vurduğunu açıkladı. Rusya ise Odessa'daki liman altyapısını hedef aldığını duyurdu. Bosna Savaşı sırasında Srebrenica'da sadece birkaç gün içinde binlerce Boşnak acımasız katledildi. 31 yıl önce gerçekleştirilen soykırımdan geriye katledilen insanların yakınları kaldı. 11 Temmuz'daki anma törenlerinde 10 soykırım kurbanının naaşı daha defnedildi. Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlara ulaşıldı. Öldürülen insanlar kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor. Bu yıl defnedilen şehitlerden en genci 20, en yaşlısı ise 56 yaşındaydı. Türkiye'den 200 lise öğrencisi Srebrenica soykırımının yıl dönümünde Bosna Hersek'te düzenlenen anma törenlerine katıldı. Gençler taşınan tabutlara omuz verdi, acıyı Srebrenica anneleriyle birlikte yaşadı. Ve spor. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verdi. Filenin sultanları rakibini 3-1 mağlup etti. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara ve İstanbul 31, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31. Yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19. Parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna ve Paris 28 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinledi.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

kıyamet. Soğum gündüz gece, içimde sen bir bilmece. Izdırabı eceliyor, sensiz yalnız, sensiz içim. Özyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.

giden hayata, yazık değil mi o yıllara? Gel de içme böyle simyaya, geçen ömre gel de anama. Nice hatıralar.

Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabine toplantısında Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları değerlendirilecek. Toplantıda Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerindeki son gelişmeler ve bölgesel güvenlikle ekonomik konulara ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, darbeler tarihinde ilk defa millet olarak darbenin karşısında duruldu. Bu bir destan gerçekten, dedi. SETA'da düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz konulu sempozyumda FETÖ'yle mücadele vurgusunu yineleyen Yılmaz, zihnimizi şekillendirmeye çalışanlara karşı her zaman uyanık olmalıyız ifadesini kullandı. Mayıs ayı ödemeler dengesi istatistikleri açıklandı. Buna göre yılın 5. ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 459 milyon dolar açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kaldığına dikkat çekti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da açıklanan miktarın son 7 ayın en düşük seviyesinde olduğunu belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'la bir araya geldi. Görüşmede dış ticaret verileri, ihracat ve ithalatla küresel ekonomide yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında inşa edilecek doğal gaz boru hattı projesine hedef aldı. Yasa dışı sözleriyle iftira atılan açıklamada "biz bu imkandan yoksunuz" denildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ise Rum tarafına tepki gösterdi. Ünal Üstel, "onlar yoksunuz dedi diye yok olmadık ve olmayacağız" dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri dünyaya örnek model olarak tanımladı. Şuşa Global Medya Forumunda konuşma yapan Aliyev, iki ülkenin yalnızca kardeş ve dost değil, aynı zamanda müttefik olduğunu da vurguladı. Milli İstihbarat Teşkilatı, DAEŞ terör örgütüne yönelik sınır ötesinde başarılı bir operasyona daha imza attı. DAEŞ'ın sözde sorumlularından sarı bültenle aranan Talip Güler yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Tahran-Washington hattında gerginlik sürüyor. İran'a yoğun saldırılar düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri, İran ordusuna ait hava savunma sistemleri, kıyır radar tesisleri, füze ve insansız hava aracı kapasiteleriyle donanmayı hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu, saldırıların amacının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmak olduğunu kaydetti. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'da olmadığı ifade edildi. Saldırılara misillemede bulunan İran'sa Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ni 21 Haziran'da varılan mutabakat zaptına uymamakla suçladı. Açıklamada karşı taraf taahhütlerini yerine getirene kadar İran'da yükümlülüklerini yerine getirmeyecek denildi.

0: ve spor kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verdi. Filenin sultanları rakibini 3-1 mağlup etti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara ve İstanbul 31, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna ve Paris 28 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Bir hayalle başladı her şey. Hayatın karmaşasında şekillendi. Benzersiz bir esere dönüştü sonunda.

0: Sanat'la karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Programımıza hoş geldiniz. Ben Burak Gerçek.
1: Ben Yasemin Kalyoncuoğlu.
0: Yapımcılarımız Didem Güner'i, Özlem Öztaş, Teknik Masa'da Aslı Yıkılmaz. Sizleri en içten dileklerimizle, sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.
1: Evet, Hayal Hayat Sanat Instagram hesabımızdan bizi takip etmeyi unutmayınız. Ve görüş ve önerilerinizi elbette bekliyoruz.
0: Ayrıca bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Geçmiş programlarımız için de bir adres paylaşacağım. Bütün bölümleri trtdinle.com/show/hayal-hayat-sanat adresinden ulaşabileceğinizi sizlere bir kez daha hatırlatalım. Hafızanıza kaydettiğiniz, unutamadığınız, yüreğinize işleyen ilk sesi hatırlıyor musunuz? Koku gibidir ses. Hafızası vardır. Evet, sesin gerçekten de hafızası vardır. Ağlamak, gülmek, hıçkırmak, kahkaha atmak, bağırmak veya susmak. Sessizlik de çok güçlü bir sestir aslında. Kendi içinde bir çığlıktır. Sen yeter ki duymayı bil. Geçmiş, şimdi ve gelecekteki binlerce, on binlerce sesi sadece ve sadece duymayı bil. Sevgili dinleyiciler, bugün yayınımızda yılın en iddialı oyunları arasında gösterilen Sesler isimli tek kişilik oyunu konuşacağız. Oyunu Mehmet Birkiye yönetiyor, Kerem Kurdoğlu'nun metnine de Salih Bademci hayat veriyor ve şu anda da stüdyoda konuğumuz. Salih Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Hoş geldiniz.
0: Nasılsınız?
2: İyiyim, sizler nasılsınız?
0: Sağ olun. Tam yayından önce sohbet ediyorduk. Bize dediniz ki bu benim meslek hayatımdaki ilk radyo yayınım.
2: Aynen öyle.
1: Nasıl kaçırırlar sizi? Nasıl davet etmezler?
0: Biz yakaladık.
2: Evet, yani teşekkürler Didem Hanım'a buradan.
0: Sevgilerimizi gönderiyoruz. Aynen, arkadaşlarımıza. Evet. Sağ olsunlar. İsterseniz oyuna başlayalım.
1: Evet, sesler oyunu. Yani gerçekten senin de söylediğin gibi en iddialı yapımlardan birisi. Çünkü tek kişilik oyun sıkıcı mıdır diye hep düşünürüz. Ama gittiğimizde de hep çok severiz. Tabii bu tek kişilik bir oyun gibi de değil esasında. Bir sürü ses var.
2: Evet.
1: Ve tabii konumuz İstanbul, değil mi? Tema aslında arka planda İstanbul.
2: İstanbul.
1: Kucaklıyoruz o şehri gerçekten. Yani içine çekemiyoruz. Çünkü hakikaten çok da kalabalıklaştı. Bir yönüyle bazen boğucu olabiliyor ama vazgeçemediğimiz biricik şehrimiz.
2: Türkiye'nin biraz toplumsal hafızası.
1: Evet.
2: Yani aslında İstanbul demek, Türkiye demek.
0: Doğru.
1: Nasıl gidiyor oyun? Şimdi Ankara, İstanbul, İzmir her yere götürüyorsunuz. Ankara'ya da getirdiniz oyunu. Tabii çok da seveni var. Çok beğenildi. Nasıl sizden geri dönüşler?
2: Vallahi benim tahminimden çok daha iyi geçti. Özellikle Anadolu kısmı turneleri. Yani İstanbul dışındakiler. Çünkü İstanbul'u anlattığımız için özellikle ben bir İzmirliyim ve İzmir'e gittiğimde bir şeyin endişesini çok yaşadım. Yani şimdi İzmir'e gideceğim ve acaba seyirci kardeşim bir İzmirli olarak karşımıza geldi ve bize İstanbul mu anlatıyorsun?
0: Bir ön yargısı olabilir.
2: Bir ön yargısı olabilir diye düşündüm. Fakat hiç öyle olmadı. Çünkü o anda fark ettim aslında İstanbul ve benim anlattığım sesler, İstanbul'a ait sesler aslında Türkiye'nin hafızasında yer etmiş sesler. Dolayısıyla herkesin çok net hatırladığı ve tekrardan duyduğunda onu çok geçmişine götüren, seyirciyi çok geçmişe götüren, herkesin hafızasında yer etmiş sesler. Ve bu insanlarda çok güzel vuku buldu.
0: Hı hı.
2: Ve benim çok hoşuma gitti. Yani bunu Samsun'da da aynı coşkuda yaşadım. Trabzon'da da, Adana'da da, Antalya'da da. Ve hiç beklemediğim bir şekilde oyun çok güzel geldi ki ben tek kişilik oyundan biraz korkarım.
0: Bence o etki izleyenlerin kendisinden ve geçmişinden bir parça görmelerinden kaynaklanıyor. Ne dersiniz?
2: Galiba. Bir de oyunun aynı zamanda biraz diğer oyunların, diğer tek kişilik oyunların yanında biraz daha deneysel kalmasından kaynaklanıyor. Çünkü aslında oyun bir tek kişilik performanstan öte, bir drama performansından öte biraz anlatı ve seslerle deneyimlenen bir şey aslında sahne üzerinde. Ve seyircide de ilk defa böyle bir şeyde, yani seyirci de böyle bir deneyimle ilk defa karşılaşıyor sahnede. O yüzden de hani ben Salih olarak aslında sadece bir anlatıcı olarak var oluyorum ve seyircide de başka bir deneyime şey yapıyorum.
0: Bir de etkileşime dayalı olması, Onlarla birlikte bir o süreçte götürüyor olmanız da oyunun
2: Kesinlikle.
0: en önemli sihirli taraflarından biri olsa gerek.
2: Aynen öyle.
0: Evet.
1: Oyuncu aslında bir konfor da sunuyor tek kişilik oyun, öyle değil mi? Yani tek başınıza yönlendiriyorsunuz oyunu. O metne biraz doğaçlama katabilme şansınız var. Çünkü kalabalık ekipte bu belki biraz zor mudur?
2: Şöyle söyleyeyim. Tek kişilik oyun yani tabii kişiden kişiye değişir bu ama yani oyuncu için çok zordur çünkü işte bir saat ya da ne kadarsa performans süresi seyirciyi sürekli odağa kendinize tutmak hep yani çok büyük performans.

0: Tiyatro festivalinde oyun ilk defa çıkacak. Hatta aslında oyunu ben oynamayacaktım. Mehmet Birik yönetecekti. Kerem Kurdoğlu yazmıştı. Fakat Okan Yalabık oynayacaktı oyunu. Okan'ın o sıra biraz ailevi sorunlar vardı ve prova sürecinden çekilmek zorunda kaldı. Ben çok kısa bir prova sürecine girdim. Fakat oyun da İKSV'de çok güzel tepkiler alınca biz de dedik ki hadi bunu dışarıda yapalım. Ve ilk de hatta İstanbul'da iki oyun oynadık. Şöyle bir pişirelim diye oyunu. Ve hemen hiç sezonu açmadan 3 Nisan'dan sonra kapatıp Edinburgh Tiyatro Festivali'ne gittik.
1: Yurt dışı ayağı da var
0: Yurt
1: yani.
0: dışı ayağında orada başladı. Orada bir 4 gün oynadık oyunu. Orada bile yabancı seyircide bile çok yani çünkü hani tamam Türk seyirci de geliyor oraya festivale gelmiş olan fakat yabancı seyirciler de var. Ve onlar böyle yani işte anlattığımız tarihlerle ilgili mesela 1 Mayıs şeyi var 1 Mayıs 1977 var meşhur şey kanlı 1 Mayıs mesela onu anlatırken insanlar da bilmiyorlar ne oldu ki 1 Mayıs'ta falan diye çıkışta bize geldiler ve sordular bunu bir yandan Türkiye tarihi anlattık
2: Yani Türkiye'nin reklamını
0: bir yandan
2: yapıyorsunuz.
0: evet Türkiye'nin reklamı
2: Bakanlığın
0: oldu
2: bunu duyması lazım bence.
1: aslında doğru ben tam da bunu soracaktım sizin oyununuzun seslerin bir farkındalığı var şöyle ki tiyatro bazen biliyorsunuz bir hikayeyi anlatır
2: Evet.
1: bazen bir karakteri bazen bir kavramı anlatır. Ama sizin sahnelediğiniz seslerin şöyle bir farkındalığı var. Kişisel de toplumsal hafızadaki yeri harmanlayıp özgün bir şekilde ortaya koyabilmesi.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. O yüzden de hiç bilmeyen seyirci, hiçbir fikri olmayan seyircide de çok güzel tezahür oluyor ve bu çok güzel.
1: Ne güzel. Emeğinize, yüreğinize sağlık.
0: Teşekkür ederim.
2: Rotası nedir peki? Şimdi Temmuz ayındayız. Ağustos'ta, Eylül'de bir tarihler belli mi? Yurt
0: Var.
2: dışına tekrar gidecek mi?
0: Valla Temmuz ayında çok fazla oyunumuz var. Özellikle Temmuz'un son haftasında. İşte Urla'da, İzmir Urla'da oynayacağız. Urla'dan da. Ondan sonra bir Ayvalık var. Daha sonra işte Ağustos ayında bir Datça, şeyde pardon yine Temmuz ayında işte Datça'mız var. Tarihleri karıştırıyor olabilirim ama şu an şehir ismi olarak söyleyeyim. Ben Bodrum'da olacak, İzmir'de olacak tekrardan. Biraz yazın yazlık yerler geziliyor öyle söyleyeyim.
2: Müthiş.
0: Konuştuk
1: Size
0: programdan önce
1: tatil yok bu
0: de.
1: sene.
0: İyi var. Ben tiyatro oyunu oynarken çok mutlu oluyorum ya. Yani hakikaten bana şey geliyor. Çok keyifli geliyor çünkü seyirci karşısına çıkmak
1: Evet.
0: müthiş bir şey. Yani
1: Doğru. Onu hissetmek, onu bir yaşam biçimi haline getirmek.
0: başarısızlığı tiyatro sahnesinde yaşamak bile çok ayrı bir keyif.
1: Doğru.
0: Yani o anda hani oyun
2: Evet.
0: bazen istediğiniz gibi gitmez ve hani o performansta, o temsilde kendinizi biraz eksik hissedersiniz ya. Yani onu sahnede yaşamak dahi çok güzel.
2: Ve geri dönüşü de yok aslında telafisi. Ona rağmen.
0: Yok, evet rağmen çok güzel. Çok güzel yani.
1: Öyküyü okuyunca Salih Bey, ben de şöyle bir çağrışım yarattı. Yani mesela oyunun içerisinde bazen bir kapı gıcırtısı, bazen bir vapur düdüğü, bazen bir sokak satıcısının sesi ya da çocuklukta duyduğumuz bir radyonun sesi. Mesela ben de rahmetli babaannemle arkası yarınları dinlerdim. Bu öyküyü okuyunca aslında izleyen herkes de bir zaman tünelinde yolculuğa çıkıp ya bende de bu iz var, bende de bu parça var. Ya bu öyküde benim kendimden çağrışım yaratabileceğim bir unsur var diyebileceğiniz pek çok fotoğraf karesi görüyorsunuz
0: Çok
1: aslında.
0: fazla, çok fazla. Ama zaten ses öyle işte. Bahsettiğiniz radyo tiyatrosu da öyleydi. Biz bir gün böyle uzun bir şeyde yol seyahatinde arkadaşlarla şey yaptık. Arkadaşlar radyo tiyatrosu mu dinlesek dedik ve işte böyle bir şeyden telefondan internetten şey aradık. Radyo tiyatrosunun bir kaydı var mı diye ve açtık ve aşırı keyif verdi bize. Yani aşırı keyif
1: Ne
0: verdi.
1: güzel. Hepimize iyi gelirdi o oyunlar.
0: Çünkü
1: Onu
0: hayal
1: dinlemek.
0: etmek
1: Doğru.
0: aşırı güzel bir şey. Yani siz bir sesle sadece hayal ediyorsunuz ve bunun yaşamak hali çok keyifli ya.
1: Doğru. Şimdi bence oyunda da siz bunu yapıyorsunuz
0: Evet,
1: aslında
0: bir
1: baktığınızda.
0: yandan öyle.
1: Doğru.
0: Bir yandan öyle. Bir de mesela oyunun temasında şu var aslında. İstanbul'un sesini ararken aslında kendi hikayesiyle birleşen ve babasıyla kendi hikayesini tamamlayan bir adamdan bahsediyoruz hikayede ve orada da insanları böyle çok etkileyen bir baba şeyi var ve insanlar çıkıp şey oluyorlar. Ah, benim de babamın bir sesi yok. Ve sonra şunu öğrendim. Ses ilk kaybettiğiniz şeymiş yakınlarınızda. Yani kaybettiğiniz yakınlarınızda ilk unuttuğunuz şey de
1: Yavaş
0: aslında
1: yavaş
0: ses
1: silikleşen
0: oluyormuş.
1: unsur mu diyelim?
0: Evet, silikleşen unsur. Önce sesini unutuyormuşsunuz o insanın. O ya tabii şimdi artık çok fazla video
2: Evet,
0: kaydı var, bir
2: video
0: şeyler var
2: kaydı.
0: falan ama eskilerde özellikle mesela sonra annem bana söyledi. Biliyor musun dedi, ben dedenin sesini artık hatırlamıyorum dedi. Ve bana çok şey geliyor bu dedi. Acı geliyor yani.
1: Doğru.
0: İlk unuttuğunuzda ses oluyor. O
2: O
0: yüzden...
2: yüzden videoları çekin diyorlar ya, yani büyüklerinizin, yaşayan büyüklerinizin videolarını çekin, seslerini alın, kayıt tutun.
0: Aynen öyle.
2: Gerçekten kıymetli. Bunu boş boşuna söylemiyorlar demek
0: Söylemiyorlar,
2: ki.
0: söylemiyorlar.
2: Koku da aslında.

0: aslında kalıcı bir şeydir. Yani bazen hatırlamazsın. Bir şeyin size onu hatırlatması lazım.
1: Ya da bir koku sizi böyle bir anda gelip hemen bir şey gibi, ne derler ona, astral seyahat
0: Çeker.
1: gibi bir
0: Evet.
1: zamana taşır ya böyle.
0: Doğru.
1: Siz bir anda böyle hayatınızda hiç hatırlayamadığınız bir zamana gidersiniz ve şey dersiniz. Ben şu an bir yerden hatırlıyorum.

0: Bunun neresi diye böyle bir anda bilinçaltınızdan dosyalar
1: Şimdi öyle coşkulu anlatıyorsunuz ki bir de
0: dökülmeye
1: kokular mı gelecek acaba?
0: başlar. Var planımız, biliyor
1: Ha, var
0: musunuz?
1: mı?
0: Yani yapımcıyla da konuştuk, Kerem Bey'le sanırım konuşuldu o. Böyle bir şey yapsak mı diye, fakat nasıl yaparız var tabii bunun. Kokular çok daha zor. İnsanlara bir şeyler koklatmak ve herkeste aynı şeyi yakalamak
1: Kolay değil.
0: kolay değil. Bakalım yani olur mu diye. Olursa da karar biraz zaman sonra olur yani. Bunun biraz etkisini şeyini bekleriz, geçmesini.
1: Peki metni okudunuz, oyunu da oynadınız. 3 Nisan'da premier yaptı.
0: Aslında
1: Siz
0: bir
1: de
0: sene önceki 3
1: bir
0: Nisan'dı.
1: seneki önce,
0: Yani
1: evet, 2025
0: 2025 3
1: değil mi?
0: Nisan'ıydı, evet.
1: Yani sizde şöyle bir şey kaldı mı? Evet, İstanbul'un sesi bu. Yani sizde direkt İstanbul'un sesi nedir diye sorulduğunda ne cevap veriyorsunuz? Nedir İstanbul'un sesi? Çünkü İstanbul'da gerçekten büyük bir kalabalık. Her semtinde ayrı bir dokusu var, ayrı bir sesi, teması var. Sizde hatırlattığı, bıraktığı iz var. Bir Ankaralı olarak söylüyorum
0: Evet.
1: İstanbul'a gidince.
0: Yani mesela İstanbul'un sesini tek bir sesle tarif etmek bence çok zor. Hani vapur düdüğü çok baskındır. Ne bileyim, martı çok baskındır.
1: Evet.
0: Ne bileyim, o kalabalık, o kaosun sesi çok baskındır. Ama gerçekten ben şey demiştim yani, İstanbul bir kalabalık. Yani bir insan sesi. Ama iyi anlamda da öyle.
1: İyi
0: Yani
1: anlamda
0: size
1: da.
0: kendini hiç yalnız hissettirmeyen bir ses var İstanbul'da. Yani ben ne bileyim, biraz şansım oldu böyle hani diğer ülkelerde şehirleri gezmekle ilgili. İstanbul'da ses hiç susmuyor.
1: Belki
0: Her
1: de
0: zaman.
1: şehri bu kadar büyülü kılan da bu dinamik atmosferi.
0: Galiba
1: Aa,
0: öyle.
1: belki de.
0: Galiba öyle.
1: Sizi alıyor, sarıp sarmalıyor, kendine çekiyor ve vazgeçilmez bir hale geliyor. Vazgeçilmez bir sevgili gibi aslında
0: Aynen öyle.
1: baktığınızda.
0: Yani 2002 senesinde ben ilk sosyoloji okumaya gitmiştim Mimar Sinan Üniversitesi'nde. Sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na geçtim 2004'te. İlk vapura bindiğimde bir Ramazan ayı vardı böyle. Dersten çıktık ve bindik. Böyle akşam olmuştu artık. Akşam ezanı okunduğunda böyle o ezan böyle başlıyor ve tek bir şey değil ya o. Ortak bir yerin değil. Her
1: Evet,
0: yer ayrı
1: her
0: ayrı
1: yerde.
0: başlıyor. Ve bir anda böyle o kadar vapurda giderken vay be demiştim. Yani çok büyüleyici geliyor gerçekten.
1: Aynı
0: O
1: duyguyu
0: vapurun sesinde, o martılarla
1: doğru.
0: o karışan ezan
1: Nasıl güzel.
0: falan, ya çok büyüleyici geliyor. O kalabalık, insanların koşturması, korna sesleri falan. Ya çok kaotik.
1: Doğru.
0: Ama kendi içinde aşırı güzel bir şeyi var, bestesi var.
1: Doğru,
0: Ve
1: doğru
0: çok
1: söylüyorsun.
0: güzel o
1: Farklı
0: yüzden.
1: bir tınısı var.
0: Çok.
1: Aynı duyguyu Galata Kulesi'nde yaşamıştım. Şimdi siz söyleyince aklıma geldi. Tam en tepedeyiz. Yanımızda turistler var. Birden yedi tepeden ezan sesleri başladı. Herkesin sustuğunu, büyülenmiş gibi sadece o manzaraya odaklanıp hiçbir şey konuşmadan o anın, o dakikaların keyfini yaşadığını hatırlıyorum.
0: Çok büyülü geliyor.
1: Evet.
0: Bir de bir şeymiş yani, onu fark ettim. Biz gerçekten duymak ve dinlemek arasında fark var ya.
1: Doğru. Evet.
0: İnsanların oyundan çıktıklarını söyledikleri en güzel şey yazdıkları, dinleme kavramını unuttuğumuzu fark ettim diyor
1: Tabii.
0: bir çok insan. Ve bu o kadar güzel geliyor ki galiba artık başka dinleyeceğim diyor ki, ben de mesela şöyle bir durup dinlemek, çünkü çok güzel bir şey işte o anlarda.
1: Bir de tempo hızlandı ya artık Salih Bey günümüzde.
0: Çok.
1: İşte bir taraftan sosyal medyası, bir taraftan dijital dünyası. İnanılmaz ivmelenen bir dünya var baktığınızda. Bütün bu süreçte bir gerçekten bir durmak, bütün o renkleri, görüntüleri, sesleri özümsemek için bir an olsun şöyle bir mola vermek gerekiyor hayatımıza.
0: Kesinlikle.
1: Belki de sizin oyununuzun temel misyonlarından biri de bu. Öyle düşünüyorum ben.
0: Belki de. Ya ve ben şeyi yani bunu okudum da bir yerde, gerçekten insanların kendi hayatını, kendi sağlığını şey yapıp koruyabilmesi için günde bir 5-10 dakika ara verip sadece durması gerekiyormuş.
1: Tabii kafamızın içinde de çok konuşuyoruz. Yani sadece sosyal medya falan da değil. Kafamızın içinde o koşturmacanın içerisinde bambaşka bir karışıklık ortaya çıkıyor. Böyle bir dinlemeye, böyle bir içe çekilmeye vakit bırakmıyoruz.
0: Ya bugün Instagram'da gördüm, komik olacak şimdi. Yani doğada yaşayan ayılar bile stresli dönemlerinde durup manzara seyrediyorlarmış, biliyor musunuz? Ve bunların fotoğraflarını koymuşlar. Şöyle dedim, ayı kadar olamadık.
1: Doğanın sesine
0: Kendimize
1: kulak verelim.
0: ayırdığımız 5 dakikalık zamanımız yok yani.
1: Doğru.
0: Şöyle bir yere
1: Evet.
0: gittik de bir parka.
1: Maalesef.
0: Biraz artık şey de
1: Evet.
0: o hale geldi. Yani şehirler de o hale geldi.
1: Hep bir
0: Sizi
1: şeyleri ıskalıyoruz duygusu.
0: evet.
1: Onun bir adı vardı. FOMO muydu? Yani hep sürekli bir şeyler üretmeliyim, bir şeyler paylaşmalıyım. Birileri beni sürekli beğenmeli. Ya bir dur kardeş ya, bir saniye bir dur yani.
0: Ya ben sonra ne oluyor biliyor musunuz? Belli bir ben şeyi seziyorum. Dedem de sezmiştim ilk onu rahmetli. 95 yaşında vefat etti. Huysuz bir
1: İnşallah.
0: adamdı.
1: Allah
0: Yalan
1: rahmet
0: yok.
1: eylesin.
0: Allah rahmet eylesin. O zaman bunun bir huysuzluğuna falan bakmış.

0: yetiştim. Çok çalışkan bir adamdı. Çiftçiydi. Çok çalışan bir insandı. Babaannem de, o hala yaşıyor. O da 95 yaşına geldi.
1: Allah uzun ömür versin.
0: Uzun ömür versin. Hep çok çalıştılar. Sabah 6'da kalkarlardı. Akşama kadar. Yani ben düşünemiyorum yani. Yani tasavvur edemiyorum, ben bunu yapamazdım yani diye.
2: Ve mutlulardı.
0: Evet, ve mutlulardı. Fakat bir yerde yeni dönemde de tanışma şeyleri oldu ya, insanların kendine zaman ayırdığı bir şey yaptı. Çünkü onların dönemine kadar hani böyle bir şey yoktu. İşte ne bileyim, onlar köyde yaşayan insanlardı. Televizyon geldiğinde eğlenen insanları görmediler. Onlar ilk görenler, dedenler şeyler. Ve sonra bakıyorum, onlardan sonraki bu yaşlanan nesle bakıyorum. Şimdi böyle bir hayatla karşılaştılar. Böyle bir hayat da varmış dediler. Habersizlerdi çünkü. Ve şeyi yaşamaya başladılar. Biz niye kendimize hiç zaman ayırmadık?
2: Doğru.
0: Nasıl bu hengamenin içinde kaybolduk? Ve şimdi bakıyorum, İnsanlar belli bir yerden sonra, annemde babamda da seziyorum artık bunu, artık reddediyorlar bir şey yapmayı.
2: Pandemi bu konuda sanki bir kırılma yarattı Salih Bey. Tekrar
0: yarattı.
2: O doğaya dönüş,
0: yarattı.
2: Kendine dönüş. Bir dakika ya, bu tempo bizi nereye
0: kendim
2: götürüyor?
0: Kendim için bir şey yapacağım, aynen öyle.
2: Aynen, doğru.
0: Ben bir şeyin içindeyim, beni bir oyuna soktular, kaosa. Bir koydular bizi, biz bize verilen rolleri yapıyoruz ama ya bir durup da günde 5 dakikada ya ben kimim, ben ne yapıyorum, yani benim hayatım nedir, amacım nedir, ya da hayat dediğimiz şey, mutluluk dediğimiz şey bir şey başarmaktan mı geçecek, mesleki başarımız mı?
2: Doğru.
0: Yani çocuğumuz mu, eşimizle kurduğumuz hayat mı, ya da sevgilimizle kurduğumuz hayat mı? Hayır ya, hani mutluluk bir şeylere bağlı değil. Yani mutluluk zaten sürecin kendisi, bir sonuç değil ki. Yani o yüzden insanların o hayat içinde mutlaka kendine ayırdığı
2: anlar
0: süreler olmalı,
2: olmalı,
0: süreçler
2: anlar
0: olmalı.
2: Olmalı. Biraz sizi konuşalım mı?
1: Evet.
2: Şöyle
1: bir daha. İnanılmaz bir sohbet.
0: Ben hep rastlara gideyim ya.
2: Nasıl bir enerji ama, nasıl bir
1: evet,
2: enerji, harika.
1: Müthiş.
2: Sabah kahvaltıdayız sevgili Yasemin. İşte oğlum Can İstanbul'dan geldi. Sohbet ediyoruz. Cancığım dedim, bugün dedim konuğumuz Salih Bademci. Şimdi benim oğlum çok öyle filmlerle dizilerle arası olan bir delikanlı değil.
0: Kaç yaşında?
2: 28 yaşında.
0: Ha, Cenzi.
2: Evet.
1: Evet şimdi.
2: Ama sizin birkaç dizide bazı bölümlerinizi izlemiş. İlk yorumu ne oldu biliyor musunuz? Baba dedi, o çok iyi bir insana benziyor dedi.
0: Sağ olsun.
2: Tamam dedim, ben bunu ileteceğim dedim. Gerçekten şu anda yaklaşık 20 dakikadır sohbet ediyoruz. Karşımızda gözleri pırıl pırıl parlayan, yüzü sürekli
1: müthiş.
2: Gülen, harika enerji yayan, demek ki Can güzel bir tespitte bulunmuş. Müthiş. İyi bir
1: kesinlikle.
2: İnsan var karşımızda.
0: İyiliğin takdiri başkalarına kalıyor ama hani ben mümkün olduğunca kendi hayatımda bir adalet terazisinde şey yapmaya çalışıyorum.
2: Demek ki o iyilik sahneye de yansıyor, evet. Rollere de yansıyor ki öyle güzel bir sinerjiyi bir şekilde görüyoruz.
1: Aynı şeyi ben dün mesai arkadaşıma sordum. O da 25 yaşında Z kuşağı. Yine her zaman olduğu gibi. Dedim ki yarın Salih Bademci'yi ağırlıyoruz. Çok heyecanlıyım dedim. Dedi ki çok yönlü bir oyuncu ya dedi. Direkt söylediği şey bu. Şimdi Spotify ve diğer sosyal medyada genelde eski şarkıları belirleyenler Z kuşağı oluyor. Ve sizinle ilgili de yani geçmiş mesela Nilüfer'in şarkıları bugün tekrar dinleniyorsa Z kuşağının belirlediğine yönelik bir anket, bir çalışma yapılmış. Ve dolayısıyla sizi çoğunlukla Z kuşağı çok yönlü, her role adapte olabilen ve bunu çok iyi yansıtan bir oyuncu olarak belirlemiş.
0: Ne güzel. Bunu ilk defa duydum şu an.
1: Bunu nasıl sağlıyorsunuz?
2: Bir yani yorumda şu seni destekleyici, evet. Hemen bak notlarında var. Ne oynasa inandıran adam demiş bir yorumda.
0: Çok güzel bir yorum. Teşekkür evet. ederim. Valla şimdi açık konuşmak gerekirse böyle tabii ki çok sayıda çok kıymetli oyuncular var. Fakat benim şöyle bir şansım oldu. Biraz projeler üst üste geldi o anlamda. Ben de hiç korkak davranmadım, ne yalan söyleyeyim. Yapacağım dedim. Yani bazen işte ajansımla bile, menajerimle bile ya yapsak mı yapmasak mı, fazla mı sert kalacak, şimdi gerek var mı, böyle bir şey yapmıştık, üstüne bunu yapmaya gerek var mı diye çok düşündüğümüz yerler oldu. Ama biraz şey davrandık o konuda, cesur davrandık. Yani ya hayır ya meru dedik. Kaçırmak istemedim. Çünkü çok kıymetli yönetmenlerle, çok iyi senaristler, güzel yapım şirketleriydi çalıştığım insanlar bu işlerde.
2: Hayat galiba cesur davranan insanların yüzüne gülüyor. Öyle
0: ya,
2: bir şey vardır ya, felsefi bir yaklaşım vardır.
0: Fırsatı da geldi. Şimdi bu fırsatı da kaçırmak yani ayıp olur. Hani bekliyorsunuz, istiyorsunuz, diliyorsunuz bunu ya şöyle bir şey oynasam diye ve karşınıza geliyor. Ve ondan sonra hani onu yok, onun kılı, onun tüyü şey yapmamanız lazım. Yani buna biraz bodoslama girmek gerekiyor.
2: Oynadığınız roller sizi dönüştürdü mü hiç? Öyle bir etkileşim var mı?
0: Pek değil.
2: Değil.
0: Pek değil. Yani ben pek ona inanan bir oyuncu da değilim.

0: Çok böyle hani ruhumu koyarım, aklımı koyarım ama yani
1: Ama orada biter.
0: psikolojimi feda etmem rol için. Yani açık
1: En
0: konuşmak
1: iyisi.
0: gerekirse yani yapmam bunu. Yani çünkü dediğim gibi hani ben mesleğimi çok seviyorum ama bu mesleksiz de yaşarım. Çünkü
1: Bu çok
0: hayat,
1: önemli bir cümle
0: evet
1: işte.
0: yani bunu ben söylerim yani meslektaşlarım umarım kızmazlar ama benim için hayat ve meslek, yani hayat bir mesleğe bağlanmayacak kadar kıymetli ve güzel
2: Ne
0: yani.
2: kadar güzel söylediniz.
0: Yani
1: Bu
0: evet.
1: röportajın
0: Hangi meslek
1: flaşı.
0: olursa olsun bence bu böyle.
1: Kesinlikle. Yürekten
0: O
1: katılıyorum.
0: yüzden bana hayatımdaki hedefini sorduklarında da eğer öyle bir sorunuz varsa
2: Nedir?
0: sonraya
2: Evet.
0: bırakırım ama onu şimdiden cevaplayayım.
1: Alalım.
0: Umarım zamanı geldiğinde rahatça yaptığım işi de bırakıp emekli olabilirim. Benim hayattaki amacım bu. Yeri geldiğinde.
1: Yürekten katılıyorum.
0: Partiyi bitmeden terk etmek.
1: Zirvedeyken bırakmak.
0: Zirvedeyken değil ya.
1: Ha.
0: O zirve böyle
1: İçimden
0: kovulacak bir şey
1: geldiği
0: değil
1: zaman.
0: ama. Evet yani bir zamanı vardır artık işin ve
1: Doğru.
0: dersiniz ki. Tamam
1: Bitti.
0: bitti. Bir de şu yani belki hala yapabiliyorsunuzdur ama artık sizin verecek takatiniz kalmamıştır. Nasıl diyeyim yani isteğiniz yoktur o kadar. Hani
1: Doğru.
0: zorla da sırf yapabiliyor olmak için, yapabiliyor olduğunuz için yapmanız gerekmez ya. Artık hayatın geri kalanı da benim dersiniz.
1: Doğru.
0: Ki mesela şey öyle yaptı galiba Sezen Aksu. Değil
2: Tabii.
0: mi? Yani
2: Tabii.
0: hani hayatın
2: Evet.
0: bundan sonrası da bana ait dedi.
1: Tabii.
0: Ve çekti
1: Hayat
0: kendini.
1: sonsuz olasılıklar içeriyor. Şu anda yaptığımız meslek o olasılıklardan sadece ve sadece bir tanesi
0: Aynen öyle.
1: baktığınızda.
0: Aynen öyle. Ve dedi ki artık ben hadi biraz da çiçek böcek ekeyim. Yani onlarla uğraşayım dedi.
1: Kesinlikle.
0: Geçti ne kadar da güzel. Sayısız eserle, şahane konserlerle,
1: Evet.
0: kayıtlarla bırakıp
1: Sanat dünyasına kazandırdığı öğrencileriyle, sanatçılarıyla.
0: sanatçılarıyla artık
1: Tabii.
0: yani. Çok daha hani mesleği yapabileceği bir yaşta bıraktı.
1: Doğru.
2: Tabii. Çok verimli bir yaşta
0: Ve
2: bıraktı.
0: bıraktı. Ama bundan sonrası benimle de geçti.
2: Peki şöhret o zaman çok böyle umurunuzda değil mi? Yani şöhret evet aslında güzel bir şey. Sevilmek güzel bir şey.
0: Çok
2: Beğenilmek,
0: kıymetli.
2: takdir edilmek çok kıymetli. Ama bu olmasa da olurdu diyor musunuz?
0: Onu bilmiyorum. Aslan burcu olduğum için. Onu bilmiyorum. Ama yani çok kıymetli bir şey. Fakat şey güzel. Yaptığınız iş yani şöhret demeyeyim yani. Fakat yaptığınız için takdir
1: Bir meslekte
0: edilmesi
1: iyi olmak
0: güzel.
1: diyelim aslında belki
0: Evet
1: de.
0: evet yani anlattığınız şeyin karşı tarafı geçirebilmiş olmanız.
2: Evet.
0: O çok kıymetli. Çok güzel bir şey. Fakat hani şöhret, tanınmak şimdi yalan da söylemeyeceğim. Hani güzel bunu kim sevmez? İnsanlar tarafından sevilmeyi, beğenilmeyi. Tabii ki çok çok seviyorum ama olmasaydı da olur muydu? Olurdu herhalde yani. Şimdi şeydir ya, bu şey gibi ne bileyim çocuğu olmayan bir insan çocuğunuz olmasaydı olur. Çocuğu olmadan da insanlar yaşıyorlar. Çok da
2: Tabii.
0: güzel yaşıyorlar hayatlarını. Yani bu bir şey değil ki. Amaç değil ki yani
1: Doğru
0: hayatta.
1: söylüyorsunuz.
0: Yani ama şimdi bunu tatmışım bu evet ya çok kıymetli benim için bırakamam.
2: Şimdi az önce
0: Yani bırakamam
2: Salih
0: derken yani şey yapamam anlamında söylüyorum. İnkar edemem.
2: Doğru.
1: Çünkü çok üretken bir dönemdesiniz.
0: Evet.
1: Güzel işler yapıyorsunuz ve
2: Evet.
1: dediğiniz gibi inşallah yolunuz açık
0: Haksızlık olur
1: olsun.
0: seyirciye.
1: Evet,
0: Tabii,
1: evet aynen öyle.
2: kesinlikle.
1: Doğru.
2: Az önce Salih Bey'in enerjisinden bahsettin. Hakikaten yani her soruda ayrı bir enerji ortaya çıkıyor. Bir soru hazırlamışım gerçekten ama cevabını sanki buldum. Yani bu enerjiyi nasıl muhafaza ediyorsunuz? Çünkü her rolde, her filmde ayrı bir enerji, ayrı bir başarı görüyoruz. Bence hayatı gerçekten çok seviyorsunuz ve meslekle birleştirmiyorsunuz. Ben biraz bu enerjiyi muhafaza etmenizi buraya bağlıyorum ama başka bir cevabı elbette vardır sizde.
0: Rol olarak şöyle söyleyebilirim. Farklı bir şey yapmayı her oyuncu ister. Zaten bu başlangıcıdır. Yani özellikle kendinden uzaklaştırmayı daha çok istersin. En zorudur. Hani kendi alanına çekmek bir rolü daha kolaydır. Kendine çekmek. O role gitmek her zaman daha zordur. Bazen hepimiz kolaycılığa kaçarız. Biraz rolü kendimize çekeriz. Bu da çok kıymetlidir, çok da güzeldir. Kendinden de bir şeyler katarak yaparsın çünkü. Fakat asıl hedef tabii ki o role gitmektir. Çünkü oyuncu için keyifli olan da odur. Yani başka bir şey deneyimlemektir. Benim kendi adıma oyuncu olarak bir senaryo ele aldığımda ki hani çok fazla karakter oyunculuğu yapmış bir insanın ikinci rolleri özellikle böyle nasıl denir kötü adam denen rolleri de almış bir insanımdır ama o kötü adamı alıp evirip çevirip günün sonunda böyle bir
2: İyi bir yere,
0: akılarım falan
1: evet.
0: yani buna çalışırım çünkü her zaman senaryonun dışında bir şeye bakarım ben. Neden bunu yapıyor? Neden bunu yapıyor? O karakteri çok anlamaya çalışırım. Çok bir background yazarım ona. Günlükler tutarım.

0: Yani bir geçmiş hayat yazarım. Kendi kafamdan uydururum. Senaryonun ne yazdığı o karakterle ilgili. Yani benim umurumda değildir. Ben onun neden bunu yaptığına bakarım. Ve o şeyle bağ kurarım. Yazılan dramatik aksiyonla karakter yazılmış. Bir bağ kurarım ve oradan karakteri büyütmeye başlarım ki çoğu senariste, çoğu yönetmende bunu genelde görür ve o karakter değişik bir biçimde büyümeye başlar. Gelişmeye başlar. Böyle çok kıymetli işlere denk geldim. Gerçekten hani kötü olan işler de vardı, şeyler de vardı. Ayrı herkesin kariyerinde vardır. Fakat böyle ben orada kendimi çok şanslı görüyorum. Bunu gören ve bunu büyüten çok iyi senaristlere, çok iyi yönetmenlere denk geldim. O yüzden hani bu anlamda çok minnettarım.
1: Şimdi Ankara'da olduğumuzdan sormak istiyorum bir Cumhuriyet şarkısı. Yani Ahmet Adnan Saygun'a buradan rahmetle anıyoruz. Müthiş bir işti.
0: Çok çok.

0: Filmden
1: Ah
0: sonra o kadar yoğun bir tempodaydık ki. O sırada sesleri çıkarıyorduk işte.
1: ah. Ah işte
0: Peş
1: peş
0: peşe.
1: peşe.
0: Oyunun doğum süreciymiş o zaman,
1: Aynen
0: doğum
1: öyle.
0: sancıları.
1: Kesinlikle çok güzel bir işti. Yani orada böyle büyük bir müzik adamına, yani Türk kültür hayatında büyük izler bırakmış bir insana rol vermek, can vermek zor olsa gerek dedim.
0: Bir de çok fazla done yok elimizde.
1: Evet.
0: Özellikle belli bir dönem çok
1: Doğru.
0: kayıp. Yani opera zaten uzunca bir süre saklanmış.
1: Evet.
0: Aslında hikaye şöyle söyleyeyim. Biraz hani filme de bir buradan eleştiri yapayım. Kendi öz eleştirimizi de yapalım. Aslında hikaye bir başarı hikayesi gibi çekildi. Ama başarı hikayesi gibi çekilmesine gerek yoktu. Çünkü o bir azmin hikayesiydi.
1: Tabii, evet.
0: 26 günde opera bestelemek bir hayal. Yani imkanı olan bir şey değil. Ama buna kalkışmış olmak bile o olanaksızlıkta, daha yeni doğmuş bir cumhuriyette, daha kendi yaralarını saran bir millette kalkıp hiç kültüründe var olmayan bir şeyi, operayı yapacak olmak ve bunu bir süreye sıkıştırmak, üstelik bir ay gibi bir süreye sıkıştırmak, yani delilik, çılgınlık. Ama
1: Çılgınlık.
0: bence işin zaten işteki tatlılık da oydu. İşin o komedisi oradan doğdu. Biz bunu 26 günde yapamayız. Yapamazsınız. Ama başlamak da zaten İşin en büyük başarısı da buna adım atmak. Çünkü o operadan sonra aslında konservatuvarlar açılıyor. Buna ön ayak
1: Tabii.
0: olunuyor. Görülen azimden sonra.
1: Aslında binanın altında konulmuş bir tuğla gibi düşünmek
0: Aynen öyle.
1: lazım.
0: Kimse bilmiyor opera ne kadar başarılı oldu. Mustafa Kemal Atatürk bunu izlediğinde beğendi mi, beğenmedi mi? Kimse bilmiyor. Ama bu bir şeylerin başlangıcı
1: Ama
0: olmuş.
1: işte o cumhuriyeti kuran dönemin ve büyük önderin o olaya yaklaşımının, zihniyetini ortaya koyması
0: Müthiş bir
1: açısından
0: şey.
1: müthiş bir şey bence
0: Kesinlikle ve
1: gerçekten.
0: projede bence en güzel şey de bunu yapıyordu. Yani senaryosunda o tatlı komediyi veriyordu. Aslında o bir azmin hikayesi. Tatlı yani o çok tatlı bir şeyin ben hep öyle diyorum. Başarısızlığın hikayesi. Ama o başarısızlık sonra sayısız başarıya yol açtı.
1: Doğru, çok güzel.
0: Kesinlikle.
1: Evet, tek cümleyle özetlemek
0: Aynen
1: gerekirse
0: öyle.
1: olay bu yani. Çok keyifli bir filmdi. Çok çok
0: Çok
1: çok
0: çok
1: keyifli bir filmdi.
0: çok. Peki
1: İzlemesi.
0: mesleğimiz dışında, o alanın dışında bizleri besleyen, bizleri destekleyen, motive eden kaynaklar vardır. Sizin için nedir bunlar?
1: Evet, mesleğinizi çok seviyorsunuz,
0: Evet.
1: ona aşıksınız. Bunu bir yere koyduk, tamam. Bu elde var bir.
0: Motive eden kaynaklar. Yani
1: Ne yaparsınız tiyatronun dışında?
0: ha peki öyle. Vallahi şöyle söyleyeyim. Tiyatronun dışında benim en büyük hobim müziktir. Ben müzik dinlemeyi çok severim.
1: Her türlü müzik mi?
0: Her türlü müziği hiç ayırt etmeden. O kadar komik ki uzun yola çıktığım zaman ben hayatta sevmedim Türk halk müziği. Niye bilmiyorum. Babamdan dolayı. Çünkü benim için sabah radyo açılır ve Türk Halk Müziği başlar ve o benim uyanma saatimdir. Okula gideceğim
1: Allah.
0: falan böyle Türk ya baba kapat falan.
1: Uzun havalar.
0: Uzun havalar falan. Böyle bir şeyden çıkınca fakat şimdi uzun yola çıkıyorum İstanbul'dan İzmir'e geleceğim. Açıyorum TRT Türk'ü ya. Şimdi bunu söyleyebilirim aynı radyoda
1: Tabii
0: olduğumuz
1: tabii
0: için.
1: aynen.
0: Hatta eşim diyor ki böyle, ne yapıyorsun? Diyorum ki inanılmaz bir şey bu. Ben inanamıyorum şu an kendime diyorum. Gaziantep yöresine ait falan diye bir başta mest oluyorum. Gaziantep yöresi
1: Her
0: Türkiye'de
1: şeyin bir zamanı
0: bayılıyorum.
1: varmış demek ki.
0: Her şeyin bir zaman bir de yol. Bakın yine şey evde değil. Uzun yolda arabaya bindiğim anda. Önce biraz şey radyo 3 klasik başlıyorlar sabah saatinde çıktığımız için yola. O şey bitiyor ilk kuşak bitiyor. Hemen Türkü radyosu açılıyor falan. Ve ben böyle şey inanamıyorum diyorum şu anda kendime. Yani türkü dinlediğime inanamıyorum ve aşırı zevk veriyor.
1: Büyük konuşmuşsunuz
0: Aha,
1: işte
0: tabii ki.
1: yine.
0: Tabii ki. Ve çok güzel. İnsanı böyle 40 yaşından sonra şeyde fark ediyor. Git de böyle babana benziyorsun. Erkekler
1: Aynen
0: babasına,
1: doğru.
0: kadınlar annesine doğru
1: Evet
0: dönüyor.
1: doğru. Kesinlikle. Ama
0: Onun
1: türküde bir dinlendiricilik de var.
0: evet.
1: Yani o tarif edemediğiniz, anlatamadığınız duyguları sizin için tek bir cümlede çok kısa bir şekilde anlatıyor ya,
0: Evet.
1: bambaşka bir
0: Ve
1: şey.
0: bazen şey yapıyorsunuz. Sözleri dinlerken böyle çoğunda anlamazsınız ya dikkat etmediğiniz zaman.
1: Evet.
0: Melodide erir gider. Ben böyle olurum. Nasıl sözler bunlar ya? Ne kadar
1: Evet.
0: bazen çok absürt yani inanılmaz. İkinci şey beni motive eden müzik dışında artık şey aile. Yani bir de çocuk sahibi olduktan
1: Tam onu
0: sonra
1: soracaktım. Babalık hayatınızda neleri değiştirdi?
0: çok şey
1: Kızınız
0: değiştirdi.
1: İklim
0: Evet.
1: yanılmıyorsam. Neler fark etti? Ve kızınıza bugün Salih Bademci olarak bugünün gözüyle bir öğüt verseniz kızınıza neler söylersiniz?
0: Hiçbir dediğimi yapma falan derdim. Çok güzel.
1: Bunu her baba söylemez
0: Pardon.
1: yalnız.
0: Her o hiçbir dediğim ama yani şimdi yapsın da. İleride bu programın kaydını bir yerde duyarsa.
2: Bu sözümü dinlesin diyorsunuz. Tabii.

0: Bu sözümü dinlesin. Yani gerçekten insan bir şekilde kendi yolunu buluyor. Yani
1: Su akar yolunu bulur
0: yolunu
1: derler
0: bulur.
1: ya.
0: Hiç herkes kendi Amerika'sını kendi keşfediyormuş. Ben de bunu babamın sözünden şey yaptım. Çünkü babam bana hep şey derdi. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok derdi. Keşfedilmiş derdi. Şimdi ben anlıyorum ki yok. Herkes Amerika'ya başka bir yerden çıkıyor. Herkesin kendi
1: Parmak
0: Amerika'sı
1: izimiz
0: oluyor.
1: kadar farklıyız bu hayatta.
0: Evet, aynen öyle.
1: Evet.
0: Aynen.
1: Siz keşifçisiniz zaten. Yani sosyolojiyle
0: Evet.
1: başlamışsınız, tiyatro, sonra tabii filmler, sinema, o dünyanın içinde bulmuşsunuz. Yani o demek ki sosyolojide kendi aradığınızı bulamadınız. Bir keşif ruhu hep aktif kalmış.
0: Çok güzel bir meslek ama ben şey oldum, yapım itibariyle hiperaktif bir yapım olduğu için orada biraz duramadım, sığamadım yani. Ama yine de okumayı etmeyi çok severim yani sosyolojiyi. Gerçekten hala gidip şey diyorum kendi kendime, de nasıl yapacağım onu bilmiyorum. Bir af çıksa da gidip tamamlasam falan diyorum. Böyle 2 senem var.
1: Geliyor, geliyor af.
0: Geliyorsa
1: Var. Evet.
0: gerçekten üniversite affı gidip
1: Evet.
0: okusam mı diyorum. Çok da eğlenirim bu arada. Ama
1: Ama bir
0: galiba şeyi bekleyebilirim. Kızımın üniversite
1: kep
0: zamanını
1: atarken
0: bekleyebilirim.
1: baba kız
0: Babacığım
1: birlikte
0: üniversiteye
1: gidersiniz.
0: gidelim. Artık eşim ne yapacak bilmiyorum. Herhalde kızcağız delirecek yani.
1: Artık tolere edecek bir
0: Tolere
1: şekilde
0: edecek.
1: yani.
0: O sevgi işte çocuk sahibi olma tabii mesleki anlamda da çok şey
1: Ve bizi
0: değiştiriyor.
1: olgunlaştırıyor.
0: Evet.
1: Ben de kendimde onu hissettim. Yani baba
0: Ah.
1: olduktan sonraki serüven daha farklılaşıyor.
0: Delirtiyor biraz ya.
1: Evet.
0: Ya artık olgunlaşmak da şey oluyor böyle. Delirmemek için aklınızı tutmaya çalışıyorsunuz. O da olgunlaşmak oluyor zaten. Çünkü şey oluyorsunuz. O yüklediği kaygı var ya. Yani o
1: Evet.
0: sevgi. Fakat aynı
1: Kaygı bir
0: zamanda
1: taraftan da o kaygıyı yansıtmama
0: yansıtmama
1: baskısı.
0: hali işte o olgunlaştırıyor zaten.
1: Evet.
0: Çünkü normalde hayatta duyduğunuz her korkuda veya kaygıda bir tepki verirsiniz. Ama onu ona yansıtmamanız lazım. İnsanlarınız, çünkü aklınıza sayısız olasılık geliyor ve insanları bu olasılıkları anlattığınızda size deli gözüyle bakmaları çok normal. Ve siz kendinizi tutmaya çalışan içten içe böyle
1: Evet.
0: mum gibi yanan bir şeye dönüyorsunuz.
1: Doğru.
0: O yüzden kız babaları biraz cefakar, yapacak bir şey yok.
1: Ama çok da tatlı.
0: Çok
1: Nasıl çok
0: tatlı,
1: tatlı.
0: çok.
1: Öfke mükemmel bir enerji kaynağıdır demişsiniz ama biz yaklaşık 40 dakikadır sohbet ediyoruz. Sürekli tebessüm eden mutlu bir insan
0: Evet.
1: var karşımızda.
0: Yok.
1: Bu tezatı nasıl açıklarsınız
0: Buzdağından çıkarım efendim. Her
1: Salih
0: görünenin, her güzelin bir bozarı
1: Bey?
0: diye
1: Bir de alt tarafı
0: alt
1: var.
0: tarafı vardır
1: Evet.
0: öyle. Yani insan yapısı öyle. Bence doğa da onun üzerine, bir
1: Doğru.
0: denge üzerine kurulu
1: Doğru.
0: olduğu için
1: Bütün duygular bizim için geçerli.
0: kesinlikle yani sizi üstte tutan tarafta bir de altta görünmeyen taraf vardır. Aynı şekilde belki çok daha negatif adlandırdığınız insanlarda altta çok görmediğiniz pozitif taraflar vardır. Bunu hep duyarız
1: Matruşka
0: zaten.
1: bebekler gibiyiz.
0: Aynen öyle.
1: Açtıkça içimizden hangi duygu halleri çıkıyor?
0: Çıkıyor.
1: Doğru.
0: O yüzden öyle yani. Bazen şey derler bazı röportajlarda işte şey diyorlarmış. İşte ailemizin çocuğu, evimizin oğlu falan gibi. Ben de bir gün bir röportajda şey dedim. Alın elinize de görün. diye yani.
1: İçi seni yakar.
0: Bir de anama babama sorun. Sağ olsun kendileri hep böyle. Aa, bizi hiç üzmedi derler ama mümkün mü canım yani hani.
1: Ama Salih Bey'in güzel bir özelliği var Yasemin. Kendi öz eleştirisini espriyle yapabiliyor. Bu da bir erdem
0: Kesinlikle.
1: kendi içinde.
0: Yapmak
1: Çok
0: lazım.
1: kıymetli. Evet.
0: Yapmak lazım.
1: Zaten iki şeyden imtina etmem demişsiniz. Bir özür dilemek, bir de teşekkür etmek.
0: Asla. Yani bunu yapmayandan da çok korkarım.
1: Doğru. Doğru. O öz
0: Yani
1: eleştiri
0: samimi
1: yapmamak.
0: teşekkür ve özür kadar hayatta güzel bir şey yok. Müthiş bir şey ya. Yani teşekkür eden ve özür dileyen. Hemen yani kızıma da ilk şeyim bu. Özür daha zor yerleşiyor yalnız onu fark ettim. Çocukta. Yani teşekkür çok kolay ediyorlar. Özür biraz vakit alıyor.
1: Tabii
0: Hata
1: suçu
0: kabul
1: kabul
0: etmek.
1: etmemek, hata kabul
0: Ama çok
1: etmemek
0: normal.
1: çok
0: Ego bir
1: normal.
0: şey şu an çok
1: Tabii.
0: büyük. Dünya onun etrafında zannediyor. Dönüyor sanıyor.
1: Biraz öyle evin merkezinde
0: Tabii.
1: Anne baba ona
0: Hayatta
1: yöneltmiş
0: da
1: bütün
0: öyle.
1: enerjisini. Normal ama
0: Şimdi
1: tabii.
0: anneden koptu. Önce anneyi bir şey tanrısallaştırıyor. Şimdi artık kendini tanrı yerine koydu. Dünya onun etrafında
1: Tabii.
0: dönüyor zannediyor. Bütün her şey onun için
1: Merkezde.
0: yapılıyor sanıyor. Şimdi ondan kopacak yavaş yavaş. Onu
1: Kendi
0: anlayacak.
1: kişiliğini bulmaya
0: Bulmaya
1: başlayacak.
0: başlayacak.
1: İnşallah çok keyifli, çok şanslı, başarılı bir hayatı olur
0: İnşallah.
1: diliyoruz bütün
0: İnşallah.
1: çocukların. Ve merak ediyorum yani sesler, bir taraftan aydınlık evler, fanatikte devam ediyor herhalde oyununuz,
0: Fanatiği artık bitirdik.
1: bitirdiniz.
0: Bitirdik. Ben biraz şeyimdir. acımasızımdır bu konuda. Hala çok seyircimiz vardı. Hala çok keyifli
1: Evet.
0: oynuyorduk. Fakat ben biraz şeye bakarım. Hep eskir bir şey. Yani biz de 5 sene oynadık onu. Pandemiden önce çıkmıştı. Hadi 1,5 senesini pandemiye kurban gitti diyeyim. Az oynadı ama geri kalan artık 4 sezonda biz
1: Yoğun.
0: Türkiye'yi tur döndük. Hani 4 defa Adana'ya gittik, 6 defa İzmir'e gittik belki. Ankara'ya çok geldik. Dedim ki arkadaşlar eskidi. Bir Nadas'a bırakalım. Çok özlersek bir daha yapalım. Geri getiririz. Ama dedim hani yapmayalım ya, buna bağlı kalmayalım. Bir de insanı öldüren bir şey oluyor
1: Doğru,
0: bence.
1: doğru.
0: Yeni şeyler yapalım.
1: Az önce konuştuğumuz gibi bazen bir şeyi bırakmak gerekiyor.
0: Evet.
1: Arkada bırakmak
0: Arkada
1: gerekiyor.
0: bırakmak
1: Yeniye
0: gerekiyor.
1: alan açabilmek adına.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Ama 10-15 yıl oynayan oyunlar da var. Yani Sesler mesela oynar mı diyor musunuz? 10 yıl ben bunu
0: Hayır.
1: böyle oynarım.
0: Hayır. Şimdi buradan yapımcıları duyup kalp krizi geçirmesinler. Ne
1: Onu
0: yapacak?
1: tabii.
0: Hiçbir şey yok.
1: Bu
0: Yani
1: aramızda kalsın bu
0: bu aramızda
1: cümle.
0: kalsın ama hani ben şey diyorum. Yok, bu tek kişi çok güzel, çok tatlı ama kısa şey oynayacak, sezon oynayacak bir şey. Çünkü bir de şeyin de tadını alıyorum ben. Ben Aydınlık Evleri de
1: Tabii
0: bitirme
1: kaçıncı
0: taraftarı.
1: sezonda?
0: Dördüncü sezon.
1: Yüzü oyunu çoktan
0: Çoktan
1: açtı.
0: 150'yi
1: Çok açtı
0: geçtik
1: 150. Değil mi?
0: yani. Tabii ve şey, hani dördüncü sezondayım. Ben şey yapıyorum böyle. Hala seyircisi var. Arkadaşlar bunun seyirciyle bir ilgisi yok. Yani biz eskiyoruz artık içinde. Bir şeyler eskiyor. Eski şey kalmıyor yani. Oyun sünmeye ve sarkmaya başlıyor. Yani bunun bir gerçekten son kullanma, her şeyin bir son kullanma tarihi var. Ben tiyatro içinde bunun olduğunu düşünüyorum, oyunlar içinde. Hani kimi büyük oyunlar, prodüksiyon oyunları gider. Kast değişebilir. Yeni provaya girebilir. Buna her zaman çok varım ki biliyorsunuz yani yurt dışında müzikaller 30. senesini dolduruyor, 40. senesini
1: Evet.
0: dolduruyor. Tabii ki devam edecek Sefiller, tabii ki devam edecek Operadaki Hayalet. Ama kast değiştiriyorlar sürekli. Mümkün mü aynı kasla yani
1: O
0: bu kadar
1: yenilenme
0: süre?
1: olmalı, o canlanma değil mi? Yeni bir
0: Kesinlikle.
1: kan.
0: Kesinlikle.
1: Yoksa bizim için de geçerli aslında. Hep aynı şeyi yapa yapa belli bir noktadan sonra körleşiyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani tanıdık bir şey geliyor size, yeni bir şey katamamaya başlıyorsunuz. Sesin oyun içinde ama tabii ki izleyenler üzülecek.
0: Evet. Yani
1: Daha yolu var ama,
0: yeni
1: daha yolu var.
0: çabuk tutsunlar diyorum. Ya şey, bir de hadi buradan da müjdesini vereyim. Bu sezon çıkacak yeni bir oyun var.
1: Nedir?
0: Yine Mehmet Birike'ye yönetecek oyunu. Ve yine Kerem Kurdoğlu bir adaptasyonunu yapıyor.

0: Bir de hadi buradan da müjdesini vereyim. Bu sezon çıkacak yeni bir oyun var.
1: Nedir?
0: Yine Mehmet Birkek'e yönetecek oyunu. Yine Kerem Kurdoğlu bir adaptasyonunu yapıyor. Oscar Wilde'ın Dorian Gray'in portresi
1: Oo.
0: çıkacak. Evet, şimdi böyle daha hazırlık aşamasında, yani çok yeni. Aslında hani habersiz yapıyorum şu anda bunu ama anonsu.
1: Peki
0: Heyecanlıyım da o
1: ne
0: iş için.
1: zaman tahmini?
0: Tahmini Kasım Aralık gibi.
1: Kasım Aralık. İkisini yürüteceksiniz. Siz yürütürsünüz zaten.
0: Yapacağım çünkü çok hevesliyim oyuna. Çok da sevdiğim bir şeydir.
1: Peki
0: Hani
1: orada bir
0: eser.
1: dizi teklifi gelirse?
0: Gelsin.
1: Gelsin.
0: Dizinin gelsin.
1: İyilik
0: Gelsin,
1: ricaklıyorum.
0: gelsin. İyilikleriyle, güzellikleriyle
1: Aynen,
0: gelsin.
1: iyilikleri,
0: güzellikleriyle
1: Bir
0: gelsin.
1: de merak ediyorum. Kürk mantolu Madonna. Şimdi bunun durumu
0: O
1: nedir?
0: herkesin biliyorsunuz şeyinden geçti. Elinden
1: Evet.
0: geçti o tekst. Valla Türk edebiyatının gerçekten hani dünyaya kazandırdığı bir roman o. Ve
1: Evet.
0: yani Sabahattin...
1: Ali.
0: Sabahattin Ali'nin mi?
1: Sa
0: Ali değil mi? Onu birazdan yanlış söylese. Hasan Ali diye
1: Sabahattin.
0: söyleyeyim mi? Sabahattin Ali.
1: Biraz A'yı
0: Sabahattin
1: uzuyor.
0: Ali.
1: Sabahattin
0: Tamam.
1: Ali. Evet.
0: Sabahattin Ali'ni diyeyim. Yani olağanüstü bir roman.
1: Türk edebiyatının klasiklerinden biri.
0: Klasiklerinden galiba en çok dilde çevrilmiş
1: Evet.
0: romanlardan bir tanesi. Hatta belki kendisi. O yüzden bir kere çok titizlikle yapılması gerekiyor. İkincisi, yapımın da çok ciddi bir şekilde buna kafa yatırması gerekiyor. Yani öyle aman bunu
1: Sıradan
0: normal bir
1: yapılabilecek bir eser kesinlikle
0: değil.
1: değil yani.
0: Değil.
1: O
0: Aslında
1: romanın ruhunu,
0: çekimle,
1: özünü bir
0: evet.
1: şekilde yansıtmak gerekiyor. Çekimine başlanacak denildi. Hiç.
0: Tabii bayağı bir hazırdı
1: Evet,
0: senaryosu
1: hazırdı.
0: falan ama adaptasyonu çok zor romanın.
1: Zor.
0: Zor.
1: Hani içine nüfuz etmek derler ya.
0: Evet.
1: O karakterde bir kitap, bir eserden
0: Ve Kürk
1: bahsediyoruz.
0: mantolu Madonna yani. İnanılmaz bir iş gerçekten yani.
1: Okurken
0: Çok iyi bir
1: de
0: eser.
1: sizi böyle alıp
0: Alıp
1: götüren bir
0: götürüyor işte,
1: eser.
0: filmin tam
1: Evet.
0: olarak onu yapması gerekiyor. Ki ben her zaman çok korkarım. Bir biyografiden, iki şeyden. Eserler, yani romandan filme çevrilenlerden.
1: Evet,
0: Çok
1: oyunlarda da
0: korkarım.
1: aynı handikap var. Yani
0: Var.
1: filmi çekilmiş, kitabı olan eserlerin oyununu gördüğümüzde yok ya keşke olmasaydı falan diyebiliyorsunuz
0: Evet,
1: kimi
0: fakat
1: zaman.
0: galiba tiyatro biraz daha edebiyata yakın duruyor
1: Doğru.
0: sinemadan. Ben öyle hissediyorum.
1: Doğru.
0: Çünkü şeye çok yakın, yani anlatıma çok yakın, sözel
1: Evet.
0: anlatıma çok yakın.
1: Entelektüel altyapı sanki örtüşüyor gibi.
0: Evet öyle,
1: Evet.
0: aynen öyle.
1: Evet.
0: Sanat olarak daha çok örtüşüyor. O yüzden sahne bir de daha nasıl diyeyim size, olasılıksız bir yer. Boş mekan. İstediğiniz gibi boyayabilirsiniz sahne. İstediğiniz gibi seyirciye hayal ettirebilirsiniz.
1: Aşk-ı Memnu'da gördük bunu.
0: Doğru.
1: Çok defa sahnelerde devlet tiyatroları da yaptı ve çok da güzel olmuştu. Çok
0: Evet.
1: keyifli. Yani o gerçekten kitabı okuyormuşsunuz hissini veriyordu. Tabii iyi yapımlar, iyi kalemler oldu mu
0: Evet, yani
1: tadından
0: ha, evet
1: yenmez.
0: kesinlikle, ama
1: Evet.
0: çok güç bir roman.
1: Oyunculuk dışında nasıl diyeyim, keşfetmek istediğiniz ayrı bir sanat dalı var mı? Merak ettiğiniz, burada yoğunlaşayım dediğiniz. Yoksa bu alan benim için yeterli mi diyorsunuz?
0: Ya sanat dalını yapmak adına değil. Yani ama ne bileyim, hani izlemeyi,
1: Dinlemeyi.
0: dinlemeyi zaten çok seviyorum. Gitmeyi, görmeyi. Yani
1: Bir uğraş olarak değil de daha çok ilgilenmek adına.
0: evet, ilgilenmek
1: Evet.
0: adına. Yani biraz daha hani ne bileyim işte ne yapabilirim, hani nasıl söyleyeyim, mesela resmi çok seviyorum ama hiç denemedim. Yani şeyi çok isterdim gerçekten. Hayal ettiğim bir karakteri oturup çizebilmeyi, okuduğum bir romandan ya da okuduğum bir oyundan. O çok keyifli gelirdi. Mesela ara sıra böyle aklıma düşüyor. Ya da ne bileyim hani bir enstrüman çalmayı gerçekten hani iyi çalabilmeyi çok isterdim. Bunlarda biraz eksik kaldım. Mesela onu söyleyebilirim. Hani biraz maymun iştahlılık, o hiperaktivitenin verdiği falan. Ailede de bir çocuğumuzu zorlamayalıma geliyor. Ha, biraz bazen diyorum zorlasaymışsınız ya.
1: Biraz daha üstüne gitseymişsiniz, evet.
0: Biraz keşke bu kadar ciddiye almasaymışsınız beni. Sağ olsunlar. Allah'tan tiyatroda şey
1: O
0: yaptılar.
1: özgürlük alanını bir şekilde
0: Tabii
1: buldunuz.
0: tabii. Onu buldum.
1: Peki notlarım arasını almışım. Geçmişteki Salih'e bir cümleyle seslenme şansınız olsaydı ne derdiniz? Zor bir yerden mi geldi?
0: Zor bir yerden geldim. Zor bir yer. Oh, o kadar çok şey var ki. Yani.
1: Keşkeler var mı? İyikiler var mı?
0: Şunu söylerdim. Bu kadar çok hayal kurma biraz da yap derdim. Çok çok hayalperestim.
1: Bu da çok güzel bir cümle.
0: Yani teşekkür ederim ama hani şu an

0: Öyle,
1: Yani
0: çok güzel
1: gerçekten
0: düşünmüş.
1: öyle derdim. Çünkü ben çok hayalperestim. Bu çok güzel bir şey.
0: Hı.
1: Ama biraz da yap derdim. O biraz daha,
0: Harekete geç.
1: evet. Biraz harekete geç. Biraz yani arkasından bir tekme vururdum.
2: Hayalperestlik
1: Erken atardım onu hayata. Biraz erken atardım. Çok küçüğe değil ama hani yani ne bileyim. Ki her zaman da o konuda
0: biraz
1: iştahlıydım da.
0: geç kalmışlığın bir şeyini hissediyorum. Öyle bir şey mi, duygu mu?
1: Hayır değil. O anlamda değil. Hayatın kendisine de öyle atardım. Yani. Müziğe mi meraklısın? O zaman git hemen bir şey çal. Git yap bunu. Korkma.

0: ne bileyim
1: Teorik düzeyde kalmasın bu iş.
0: çalış yani git. Mesela şunu yapmayı üniversitedeki Sarıyer şunu demeyi çok isterdim hakikaten. Al o sırt çantasını çık ve beş parasız gez. Yani bu korkaklığı yapma kendine. Ya git yani korkma yani.
1: Biz kendimizi çok frenliyoruz, öyle değil mi?
0: Çok. Ya bizim toplumsal biraz özrümüz bu galiba ya. Yani.
2: Mükemmeliyetçilik. Ya güzel yapamazsam? Ya iyi bir şey çıkmazsa? Ne yüzleşirsin, ne
0: İşte
2: olacak?
0: ama işte tam olarak o yüzden yani kelimeyi kullanmıyoruz.
2: Evet.
0: Özrümüz diyorum ama sonra dönüp kendimize özür dilememiz için diyorum bunu yani. İşte
2: Evet.
0: dönüyorum ve onu kendime şu an şey diyorum yani o zaman bunu sana yaptırmadığım için çok kusuruma bakma ne olur diyorum yani.
1: Klasik cümle ama gerçekten öyle. Her şey bir adımla başlıyor aslında
0: Evet aynen
1: baktığınızda.
0: öyle.
1: Her
0: Aynen
1: şey bir
0: öyle. Ve bunu
1: adımla
0: yapan
1: başlıyor.
0: insanlarda ben daha pişman olanını görmedim.
1: Buna da
0: Hayatı ile ilgili
1: yüzleşmedim
0: risk alan insanlarda ki yani ben de bunu yapanlardan az çok biriyim. Ben hiç bu konuda pişman olan görmedim.
1: ben.
0: Sevdiği annem de öyle benim. İzmir'de otururken 45 yaşında İstanbul'a taşındı benimle birlikte. Bütün hayatını memuriyette geçirmiş bir kadın. Ve İzmir'i de çok sevmemiş biri. 45 yaşında benden önce geldi İstanbul'a üniversite okurken. 15 yıl daha çalıştı bambaşka bir meslekte. Ve kendini buldu. Ve çok mutlu
1: Ne
0: oldu.
1: güzel.
0: Ve aşık olduğu şehri buldu.
1: Ne güzel.
0: Şu an 70'ine gelmek üzere ve hala ben İstanbul bana kızıyor. Senin yüzünden İzmir'e geldim şu pandemiden sonra diyor. Şu kasaba metropol bozması yere geri getirdin beni diyor. Ankara aşığıdır. Gazi'de okumuş Gazi Üniversitesi'nde. Burayı da çok sever. Emekliliğin İzmir'de olmadı öyle düşünün. Türkiye Elektrik Kurumu'nda işe başlamış İstanbul'da. Ankara'dan emekli oldu dönüp.
2: Ne
0: Bu arada
1: güzel.
0: başladım burada
1: Nasip eyle.
0: bitireceğim dedi.
1: Bizi dinliyorsa
0: Evet sevgilerimizi
1: sevgilerimizi,
0: yolluyoruz.
2: saygılarımızı.
0: Yani 45 yaşında
2: Sizin
0: da hayallere gitti. O da
1: İşte dediğinizi yapmış. Sadece
2: Evet.
1: hayaliyle sınırlı kalmamış.
0: Evet.
1: Harekete geçmiş. Ne
0: Harekete
1: güzel.
0: geçti.
2: Ve sizin
0: Harika.
2: ilk
0: Hani
2: radyo yayınınız Ankara
0: Ankara'da.
2: stüdyolarında.
0: Aynen.
2: İşte
0: Umarım
2: bir
0: hepimize çok
2: bağlantı.
0: uğur gelsin.
1: Evet,
2: İnşallah.
1: inşallah. İnşallah. Ne yapıyoruz? Yavaş
2: Ve
1: yavaş sevgili
2: aslında
1: yapımcılarımız.
2: bırakmak hiç istemiyoruz.
1: Vallahi
2: Yapımcılarımız da diyor ki
1: oyuna
2: biz
1: çıkmasanız da
2: dinleriz.
1: bu akşam
2: Biz
1: bizimle
0: dinleriz.
1: kalsanız
0: Azıcık
1: olur.
0: daha kalalım ya. Varsa
2: Ama
0: sorunuz.
2: ben var tabii ki. Şöyle ki hani bazı işler vardır. Ya bu benim aslında oyunculuğa bakış açımı değiştirdi. Bir dönüm noktası oldu dediğiniz hangi proje? Hepsi çok güzel. Mesela bir Kırmızı Oda var ki efsane. Ama başrollerinde oynadığınız çalışmalar var. Kulüp mesela. Yani iki tur attığınızda bile müthiş bir tatla izleniyor.
0: Teşekkür ederim. O kadar şimdi kendi işlerimi söyleyecek olursam benim için gerçekten hani ilk üçümde işte kulüp, terzi ve ilk ve son vardır. Fakat üçü birbirinden çok farklı, çok bağımsız
2: Evet.
0: işler. Bir tanesi çok daha mesela küçük bir iş ilk ve son. Fakat hani buradan teşekkür edeyim Hakan Bonomo bir senaryo yazmış ki ilişki toksik ilişki üzerine.
2: Evet.
0: Yani
2: Çok güzeldi gerçekten.
0: ellerinden öpüyorum.
2: Evet. Doğru.
0: Gerçekten muhteşemdi. Öte yandan diğer iki işime bakıyorum. Bir tanesi mesela kulüp inanılmaz bir prodüksiyondu.
2: Müthiş.
0: Zeynep
2: Evet.
0: Günay'ın zaten yani beni bu sektöre sokan yönetmendir. Hani en ilk şey öyle bir geçer zamankiyle başladım. Ve onun yönetmenidir. Olağanüstü bir kafası vardır. Süper bir disiplini vardır. Ve şeydir yani alır sizden onu alır gerçekten istediği şeyi. Ve onun dünyasına girmek her zaman çok keyiflidir. O iş prodüksiyon olarak yine Zeynep'in şeyiyle tabii ki senaristlerin de katkısıyla olağanüstü bir prodüksiyon işte rol olarak benim için oynaması çok zevk ve çok değişikti. Keza Terzi hiç inandığım bir iş değildi benim başta okuduğumda öyle
2: Değil
0: söyleyeyim.
2: mi?
0: Çok klasik bulduğum böyle hatta televizyona yapılacaktı. Biz teşekkür etmiştik işe. Sonra dijitale alındı. O zaman dedik hani değerlendirelim bakalım bir. Daha çünkü kompakt ve güzel oluyor o zaman. Ve Cem Karşı çekecekti. İlk ve sonu çeken yönetmenimdi
2: Evet.
0: keza. Onun da yine hani gerçekten öyle bir ortak çalışma yaptı ki Cem bana ve beni yani öyle bir arkadan itti ki 21. yüzyıl Türkiye'sinde Rum aksanıyla konuşan bir adam çıkarttı. Çok değişik kostümlerle sürreal bir şey yarattı. Ve çünkü neden Salih sana bunu veriyorum ve bunu yapacaksın yani dedi bunu. Açık açık söylemedi ama bunu vererek çıkaracaksın. Bu imkansız başaracaksın. İnsanlara bu sürreal o şeyi yedireceksin dedi.
1: Ama
0: İnandıracaksın.
1: başarılı bir
0: Ve
2: oyundu. Çok
0: yaptınız.
1: başarılı bir
0: Ve
1: oyundu.
0: ben hakikaten hani en zevk alarak aldığım rollerden evet yani ilkidir belki çünkü plastiği de çok başkaydı yine.
2: Evet.
0: Onun da buradan yani hepsine diyorum ya bütün yapımını senaristine yönetmenlerine çok teşekkür ediyorum. Bunlar bende çok keyifli süreçler oldu.

0: Bu da oyunculuk hayatınıza bir
1: oyunculuğu.
0: zenginlik yaratıyor aslında
1: Tabii ki ve
0: baktığınızda.
1: o zaman çıktığınızda şey yapıyorsunuz. Bu üç işi yaptığınız zaman işte böyle yazılır, böyle prodüksiyon yapılır ve böyle çekilir, böyle oynanmalıdırı
0: Doğru.
1: kafanıza dizdiğinizde diğer işlerde artık biraz şey oluyorsunuz. Böyle eksikler olduğu zaman kendi kendinizi
0: Bir çıta
1: yiyorsunuz.
0: oluşuyor anladığım
1: Evet.
0: kadarıyla.
1: Siz de böyle şey yapıyorsunuz. Ah diyorsunuz ya bu böyle olmaz ki. Kendi kendinize. Ama dahası şöyle söyleyeyim. Benim mesela hayatımı değiştiren abi işte yani bir oyuncu sahnede böyle olunulur denen Yevgeni Onyin Danchenkov Tiyatrosu'ydu galiba Rusya'dan gelmişti festivale. Yevgeni Onyin Kış Masalı diye bir oyun. Kaç senesinde izledim hatırlamıyorum. 2018-19 olabilir İstanbul'da. Yani gerçekten ben hani İngilizler için tiyatro spordur. Almanlar için hep böyle çok avantgard, çok öncü bir şey çekerler ama Ruslar kazanıyor ya.
0: Çok mu çarpıcı?
1: İnanılmaz. Çok böyle çok daha düşük bütçeli bir prodüksiyon izliyorsunuz belki. Yani daha hani görsel olarak az boyanmış diyeyim. Fakat bir oyunculukları izliyorsunuz. Bu kadar konservatif, bu kadar disiplinli olamaz. Eşimle biz aynı sınıftan mezunuz konservatuvarda. Döndük ve birbirimize şunu söyledik. İşte biz tam olarak bunlar gibi mezun olmalıydık. Bu
0: Evet.
1: kadar yapabilirliği yüksek insanlar olmalıydık. Ya sahnede şeyi görüyorsunuz ya adamların serçe parmağını görüyorsunuz. Şimdi kimisi der ki ya ne diyorsun be adam o oyunculuk mu kaldı? O değil. Bu bir temeldir. Bu konservatif olandır. Bu işte o dönemin metot oyunculuğu öğretildi. İşte ilk o naturalist oyunculuğun çıktığı dönemdir. Ve onun üzerinden ilerlemiş harika bir duruluk, inanılmaz bir güç sahnede gördüğünüz. Böyle hayranlıkla izliyorsunuz. Yani üç perde sürdü oyun. Yani
0: Ve sıkılmadınız.
1: biz ne
0: Ve
1: izledik
0: yani
1: dedik ya.
0: aynı odakla izlediniz.
1: Biz ne izledik? Ama
0: Evet.
1: bir şiir aktı sahnede. Bir şiir aktı. Onun, yani sanatın aynı zamanda biz Yıldız Hanım, Yıldız Kenter, Allah rahmet eylesin
0: Allah
1: kendilerini
0: rahmet
1: tekrardan.
0: eylesin.
1: Bize şey derdi, tiyatronun öncelikle bir disiplin işte olduğunu söylerdi ve bunun seyirciden başladığını söylerdi. Çünkü seyirci sizin için işinden çıkıp, bilet alıp, trafiği çekip, bir koltukta, rahatsız bir koltukta, evinde ayaklarını uzatıp koltuğun karşısında televizyon seyretmek varken gelip sizi izliyor.
0: Tabii.
1: Bir kere zaten bu disiplin önce seyirci kuruyor. Doğal olarak sahneye çıktığınızda kime ne yaptığınızı
0: Doğru.
1: iyi düşünün.
0: O yüzden tiyatro
1: Ama
0: seyircisi zaten her zaman farklıdır.
1: kesinlikle
0: Her
1: yani
0: zaman farklıdır.
1: onunla yani çalışan insanlar da söylüyorlar hani nasıl bir disiplinde oyuncu olduğunu ki zaten sahnede görme şansımız oldu çok şükür. Defalarca izleme şansım oldu. Olağanüstü bir disiplini vardır sahnede ve bunu görmek her
0: Evet.
1: zaman iyi gelir seyirciye.
0: Doğru.
1: Her zaman.
0: Maria
1: Şimdi
0: Callas'ı izlemiştim. Rahmetli Yıldız Kenter'i. Efsaneydi.
1: mükemmeldi.
0: 10 saniye önce bir insan kahkahalarla gülerken 10 saniye sonra sahnede hüngür hüngür ağlar mı?
2: Tabii.
0: Yıldız Hanım ağlıyordu.
1: Çok güzel.
0: Muhteşemdi.
2: Müthiş
0: Yavaş yavaş
2: öğrenciler yetiştirdin.
1: yetiştirdin. Tamam.
2: Evet,
1: Hayır, sağ olsun.
0: ne yazık ki ama
2: Harikasınız.
0: bir röportajınızda ilginç bir cümleniz var. Böyle altını çizmişim. Oyunculukta gelişiyorum ama bir yandan da içimdeki çocuğu kaybediyorum demişsiniz. Neden?
1: Neden? Şu heyecan artık yaptığınız işte biraz nasır tutuyorsunuz? Bizim işte biraz hani ruhunuzla yapılıyor. Nasır tutuyor ruhunuz? Yani nasıl şey var? Ne bileyim bir gitar çalarken artık parmaklarınız yavaştan nasır tutmaya başlar ve belki daha profesyonel yaparsınız ama o çocukta o gençliğinizde çaldığınızdaki o şeyiniz başkadır ya.
2: Evet.
1: Heyecanınız, stresiniz. Aynen öyle işte bizim de ruhumuz şey tutuyor ve bazen alışkanlıklarınıza şey yapmaya başlıyorsunuz. Alışkanlıklarınızla oynamaya başlıyorsunuz. O da oyuncu olarak o şeyi öldürüyor sizde.
0: Doğru.
1: Heyecan ne yapacağınızı bilmez çocuk hali öldürüyor.
0: Daha profesyonelleşmeye başlıyor ama onun
1: Evet.
0: da beraberinde
1: İşte
0: götürdükleri var.
1: bir tek onu sahne tekrardan yeniliyor.
0: Evet.
1: Tekrar doğuruyor.
2: İyi ki geldiniz.
0: Sağ olun.
1: Siz iyi ki
2: Gerçekten
1: çağırdınız.
2: yani
0: Harika
2: çok
0: bir
2: keyifli bir
0: sohbetti.
2: sohbet ve tadına
1: Benim için de.
2: doyamadık. Tekrar istiyoruz.
1: Tamam mutlaka.
2: Bir sonraki oyunda ki Aydınlık Evler devam ediyor. 7 oyununuzda Ankara'da olduğunuzda biz yine çok seve seve bu stüdyolar sizin efendim.
1: Tabii ki, tabii ki. Bir
2: Bekliyoruz.
0: de sevgili Yasemin künyeyi
2: Evet.
0: verdim ama hak yememek adına şu bilgiyi de paylaşalım.
2: Evet.
0: Seslerde teknik tasarım çok önemli, çok kıymetli.
2: Evet.
0: Dekor ve ışık tasarımında Cem Yılmazer imzası taşırken ses ve efekt tasarımında Oğuzhan Akalın tarafından gerçekleştirildi.
1: Evet.
0: Müziklerde Şahin Kurete'ye ait.
1: Çok
0: Onların da haklarını
1: teşekkürler.
0: teslim edelim.
1: Kesinlikle
0: Evet.
1: özellikle yani Oğuzhan işin olmazsa olmazlarından benim sahnedeki ikinci partnerim sesler.

0: de. O yüzden hatırlattığınız için de
1: biz sizi çok sevdik.
0: Valla ben de öyle.
2: İyi ki biz varsınız. Zaten seviyorduk aslında ama yakından daha böyle bir sarıp sarmalamak istedik. Ay, çok, çok teşekkür ederim.
1: Seslerin yolu açık olsun. Sizin sanat yolculuğunuz açık olsun. Evet. İklimi de öpüyoruz bu arada.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Onun da yolu çok açık olsun.
0: Çok sağ olun. Ben de buradan herkese sevgilerimi gönderiyorum.
1: Sağ olun.
0: Sağ olun.
2: Bir programımız ve çok keyifli bir programımız burada sona erdi. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Yapımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hayallerini sanatla buluşsun ve hayat bulsun diyoruz. Hoşçakalın.
1: Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.
3: Hayal,

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. "Ankara'daki değerli dostlarım" diyerek başlamış mektubuna. Sizlere bugün yeni bir dinleyici raporu göndermek istiyorum. Her yayında vermiş olduğunuz güncel gelişmelerden dolayı yayınlarınızı özellikle düzenli olarak dinlemeye çalışıyorum. Almanca yayınlarınızı devam ettirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ve Tayvan'dan bir mektup. Ben Tayvan'dan dinleyiciniz Huang Yada. Radyo programlarınızı ilk kez dinledim. Türkiye'den gelen bu radyo sinyalini alabildiğim için çok sevinçliyim. Programlarınızı çok ilginç ve dikkat çekici buluyorum. Umarım radyonuz aracılığıyla Türkiye'yi daha yakından tanıma fırsatım olur. Teşekkür ederim. Eğer QSR kart ve radyonuzun tanıtım broşürü, program listesi vesaire varsa gönderirseniz çok sevinirim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Müzik Aşkına adlı programımıza başlıyoruz. İlk olarak sözü ve bestesi kendine ait olan parçayla Gökhan Tepe geliyor mikrofon başına. Annem.

0: anne, anne.
1: Sözü Şehrazat'a ait olan şarkıyı Ajda Pekkan'dan dinliyoruz. Aşka inanma.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 19.00.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Hava Emel Yayla. Önce özetler. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. Tahran-Washington hattında gerginlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz açıklamasını yaptı. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesine yönelik soruşturmada 25 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması kapsamında dernek başkanı olan sanatçı Haluk Levent'le birlikte 22 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. Beştepe'de gerçekleştirilen kabine toplantısında Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen NATO zirvesinin yansımalarının değerlendirildiği belirtiliyor. Toplantıda Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerindeki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularıyla ekonomiyle ilgili başlıkların ele alındığı ifade ediliyor. Kabine toplantısının gündeminde terörsüz Türkiye hedefine yönelik çalışmalar da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğindeki NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Erdoğan, maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var dedi. Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için hezeyanlar ürettiklerini belirten Erdoğan, yabancılaşma kötüdür ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması

0: olması, hatta düşmanlaşması çok daha kötüdür diye konuştu.
1: Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Devlet başkanları, bakanlar, gazeteciler dahil istisnasız tüm katılımcıların ülkemizden sitayişle bahsetmesini bunlar bir türlü işlerine sindiremiyor. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Siyasetin değil, tababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür. Ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötüdür. Her zaman söylediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak devletidir. Hangi partiden, görüşten, kökenden olursak olalım, hepimiz bu devletin vatandaşıyız. Bu aziz milletin ferdiyiz. Milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz.
0: Tahran-Washington hattında gerginlik sürüyor. İran'a yoğun saldırılar düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri, İran ordusuna ait hava savunma sistemleri, kıyı radar tesisleri, füze ve insansız hava aracı kapasiteleriyle donanmayı hedef aldı. Saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu saldırıların amacının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmak olduğunu kaydetti. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'da olmadığı ifade edildi. Saldırılara misillemede bulunan İran ise Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan iki gemiye de müdahale edildiği duyuruldu. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ni 21 Haziran'da varılan mutabakat zaptına uymamakla suçladı. Açıklamada karşı taraf taahhütlerini yerine getirene kadar İran'da yükümlülüklerini yerine getirmeyecek denildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz açıklamasını yaptı. Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü sağlayacakları için ödeme almaları gerektiğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ablukayı yeniden başlatacaklarını duyuran Trump, tüm yükler üzerinden %20 oranında ödeme alacaklarını ifade etti. İran'dan Trump'a yanıtsa gecikmedi. Hürmüz Boğazı'nın yönetimine Amerika Birleşik Devletleri'nin dahil olmasına izin verilmeyeceği kaydedildi. İşgalci İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyindeki bazı beldeler İsrail güçlerinin hedefi oldu. Cedide beldesinin kırsalını bombaladılar. Saldırı sonucunda bölgede yangın çıktı. Nebatiye kentindeki Doğu Zaltar beldesi topçu ateşiyle hedef alınırken işgalci İsrail unsurları Sur kentinde de insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları da aralıksız sürüyor. Gazze kentine düzenlenen hava saldırılarında binalar hedef alındı. Yerinden edilen sivillerin barındığı çadırlarla mülteci kampları bombalandı. Saldırılarda 10 Filistinli daha katledildi. Çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail unsurları Doğu Kudüs'teki işgal planlarını da sürdürüyor. Umleysu mahallesinde yeni yasa dışı yerleşim oluşturulmasına yönelik proje onaylandı. Proje, Filistin topraklarını gasp eden 2000 İsraillinin bölgeye yerleşmesini öngörüyor. İsrailli işgalciler Batı Şeria'da da terör estiriyor. Görev başındaki gazetecilere saldıran İsrail işgalciler Amerikan haber kanalı CNN International'ın ekibini hedef aldı. Saldırıya uğrayan gazeteciler işgalcilerden araç değiştirerek kurtuldu. İsrail yanlısı haberleri nedeniyle eleştirilen odağında yer alan CNN International kanalı ekibinin İsrailli işgalciler tarafından öldürülen Filistin asıllı Amerikan vatandaşı Saif Musallet'in ölüm yıldönümü dolayısıyla haber yapmak istediği belirtildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ'yle mücadele vurgusunu yineledi. Cevdet Yılmaz, darbeler tarihinde

0: ilk defa millet olarak darbenin karşısında duruldu. Bu bir destan gerçekten dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, SETA'da düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz konulu sempozyumda zihnimizi şekillendirmeye çalışanlara karşı her zaman uyanık olmalıyız ifadesini kullandı.
1: Meclise ve külliyeye saldırı aslında millete saldırı, milletin iradesine saldırı. O iradeyi kırma teşebbüsü. 15 Temmuz ne kadar karanlık bir gece ise ona karşı ortaya konan direniş de o kadar büyük bir aydınlık. Darbeler tarihimizde ilk defa bir millet olarak bu darbenin karşısında duruldu ve darbe girişimi bertaraf edildi. Bu bir destan gerçekten. FETÖ gitti ama benzeri yapılanmalar noktasında çok dikkat etmek durumundayız. FETÖ ile de uluslararası alanda mücadele konusunda yine çok önemli bir sorumluluğumuz var diye inanıyorum ben. Bu tecrübemizi dost ülkelerle, kardeş ülkelerle mutlaka paylaşmalıyız. Bu şuurla farklı isimler altında da gelse FETÖ ve FETÖ benzeri yapılanmalara karşı mutlaka teyakkuzda olunmalı, uyanık olunmalıdır.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek 15 Temmuz özel programı konusunda açıklama yaptı. Burhanettin Duran, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl özel programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını duyurdu. Duran, etkinliğe tüm vatandaşları davet etti. İletişim Başkanı Duran, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin ve demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığımızın güçlü bir nişanesi olacak bu büyük buluşmaya tüm vatandaşlarımız davetlidir dedi. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesine yönelik soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Olay günü uçuş yapan askeri jet pilotları, askeri ve sivil kaza kırım ekipleri, helikopterdeki cihazları söken personelle koordinatı tespit eden kişiler mercek altına alındı. Soruşturma çerçevesinde yeniden incelenen dosyalarda şüphelilerin FETÖ adına tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlediklerine yönelik somut FETÖ delillerine rastlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 25 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin cezaevinde, 2 kişinin de yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde de kapsamlı arama yapıldı. Operasyonlarda 20 tabanca, 2507 mermi, 35 şarjör ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları FETÖ'ye yönelik olarak yurt genelinde kapsamlı bir operasyon başlattı. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada konuyla ilgili soruşturma çerçevesinde Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere 81 ildeki 968 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Açıklamada hiçbir terör örgütünün ve hiçbir vesayet odağının aziz milletimizin iradesine, devletimizin bekasına ve hukuk düzenimize kastetmesine izin vermeyeceğiz denildi. Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'ye yönelik 5 ayrı soruşturma kapsamında 205 kişinin yakalanması kararını verdi. Operasyonların odağında FETÖ'nün emniyet yapılanması yer aldı. Farklı birimlerde görev yaptığı belirlenen 80 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Öte yandan Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK'ta FETÖ'nün finans kaynaklarına yönelik takibi kararlılıkla sürdürüyor. Bu çerçevede 84 bini aşkın analiz dosyasını tamamlayan MASAK, 329 binden fazla gerçek ve tüzel kişi hakkındaki raporlarını adli makamlara teslim etti. Bu kapsamda dondurulan mal varlığı tutarı 6 milyar lirayı aşarken terör örgütüyle bağlantılı çok sayıdaki gayrimenkul ve araca da el konuldu. Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar sürüyor. Bu çerçevede 73 ilde düzenlenen operasyonlarda 1780 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 6675 personelle 17 hava aracı ve 34 narkotik dedektör köpek katıldı. Operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin 18 ilde düzenlediği operasyonlarda da 80 kişi yakalandı. Bu kişilerden 59'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerin uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttüğü ve sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi. Mayıs ayı

işlemler dengesi istatistikleri açıklandı. Buna göre yılın 5. ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 459 milyon dolar açık verdi. Yıllıklandırılmış cari açıksa yaklaşık 37,3 milyar dolar oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kaldığına dikkati çekti. Küresel ekonomideki şoklara dikkati çeken Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını vurguladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da açıklanan cari açık miktarının son 7 ayın en düşük seviyesinde olduğunu belirtti. Ömer Bolat.

0: tedbirli olarak disipline sevk edilen 9 milletvekilinin dosyasını ise 20 Ağustos Perşembe günü yapılması planlanan toplantıda görüşecek. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Özgür Özel ve ekibinin yarın olağanüstü kurultay talebiyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracağını açıkladı. Zeynel Emre, olağanüstü kurultay için verilen imzalarla ilgili yasal sürenin geçtiğini görüyoruz dedi. Emre, mahkemenin çağrı heyetiyle partiyi kurultaya götürebileceğini öne sürdü.
1: Biz bu parti içerisindeki her seçeneği sonuna kadar

tüketeceğiz. Bu kapsamda parti meclisinin düştüğünü, istifalar edildiğini, dolayısıyla kurultay içinde yeterli imzayı fazlasıyla topladık ve tebliğ ettik. Bu sürelerin de aşıldığını görüyoruz. Yasal sürenin tebliğden itibaren geçtiğini gördüğümüz için her iki başlıkla ilgili de yarın itibariyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapacağız. Orada gereği yapılmadığında ne yapılacağı açık Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapılıyor. Ve burada da kurultay yapmak için

0: konusundaki tarafsızlığını kaybettiği bir kez daha vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Komisyonu tarafından yeniden Kıbrıs özel temsilcisi atanmasına ilişkin açıklamada bulundu. Keçeli, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs meselesinde tarafsızlığını kaybettiğine dikkat çekti. Buna gerekçe olarak da Kıbrıs Rum tarafının 2004 yılında Birleşmiş Milletler çözüm planını reddetmesine rağmen Avrupa Birliği'ne kabul edilmesi gösterildi. Başta Avrupa Parlamentosu olmak üzere Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesindeki yanlı yaklaşımının perçinlenerek devam ettiğinin altı çizildi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında inşa edilecek doğal gaz boru hattı projesini hedef aldı. Yasa dışı sözleriyle iftira atılan açıklamada "biz bu imkandan yoksunuz" denildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ise Rum tarafına tepki gösterdi. Ünal Üstel, "onlar yoksunuz dedi diye yok olmadık ve olmayacağız" dedi. Ünal Üstel, "uluslararası anlaşmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Adaya Türkiye'mizden Asrın projesiyle gelen su bunun en somut kanıtıdır. Sırada doğalgaz, elektrik ve fiber optik altyapı projeleri vardır. Tavsiyemiz adaya kazandırdığımız bu Asrın projelerinden kendilerinin de yararlanmasıdır" vurgusunu yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması kapsamında dernek başkanı olan sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Haluk Levent'in 2020 ile 2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Ayrıca Ahbap Derneği hesabından Levent'in asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği kaydedildi. Haluk Levent'le birlikte 22 kişi gözaltına alındı. Haluk Levent gözaltına alındığı sırada üzerinde 4 cep telefonu bulunduğu belirtildi. Telefonların incelenmek üzere muhafaza altına alındığı, Haluk Levent'in ise telefon şifrelerini emniyet birimleriyle paylaşmadığı ifade edildi. Bursa'da gözaltına alınan Haluk Levent ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Ahbap Derneği'nin İstanbul Beşiktaş'taki ofisinde de arama yapıldı. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin mali işlemleriyle bağış hesaplarına ilişkin incelemelerin de devam ettiği vurgulandı. Derneğe ait hesap hareketleri ve mali kayıtlar da mercek altında. Öte yandan Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran da Haluk Levent hakkında gayrimenkullerinin parasının ödenmediği gerekçesiyle Gazi Osmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Dinlediğiniz haberlerin özeti. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. Tahran-Washington hattında gerginlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz açıklamasını yaptı. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesine yönelik soruşturmada 25 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması kapsamında dernek başkanı olan sanatçı Haluk Levent'le birlikte 22 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Dünya Kupası'nda ilk finalist Amerika Birleşik Devletleri'nin Dallas kentinde belli olacak. Turnuvanın iki favorisi olan Fransa ile İspanya yarın saat 22'de başlayacak yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT1 ekranlarıyla TRT Tabi'den canlı yayınlanacak. Hırvatistan milli takımında tanıdık bir dönem yeniden başlıyor. Hırvat ekibin 2026 Dünya Kupası'nda elenmesinin ardından görevinden ayrılan teknik direktör Zlatko Dalic'in yerine 14 yıl sonra yeniden Slaven Bilic getirildi. Galatasaray ilk transferini gerçekleştiriyor. Sarı Kırmızılar İngiliz ekibi Burnley'de forma giyen Leslie Ugochukwu ile anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki oyuncunun bu akşam saat 20.30'da İstanbul'da olması bekleniyor. A milli kadın voleybol takımının Milletler Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu. Filenin Sultanları Çin'de düzenlenecek organizasyonda Kanada ile karşılaşacak. Fenerbahçe Shane Larkin transferini açıkladı. Sarı lacivertliler 33 yaşındaki basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Türk tenisinde yeni sayfa, milli tenisçi Zeynep Sönmez dünya sıralamasında 48.liğe yükselerek Kadınlar Tenis Birliği tarihinde ilk 50'ye giren ilk Türk oldu.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle İstanbul, Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan

0: çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Edirne ve Bursa 18, İstanbul ve Kocaeli 19, İzmir, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep 23, Çanakkale, Konya, Giresun ve Elazığ 20, Aydın, Denizli, Trabzon, Rize, Diyarbakır ve Kilis 22, Muğla, Sinop, Samsun, Malatya, Erzincan ve Tunceli 21, Antalya, Adana, Şanlıurfa ve Adıyaman 25, Osmaniye 24, Eskişehir ve Erzurum 15, Nevşehir ve Artvin 18, Bolu 14, Kastamonu 17, Tokat 16, Kars 13, Van 15, Mardin 26 derece.
1: Yol durumu.
0: TEM Otoyolu'nun Akyazı ve Erenler Kavşakları arası yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Bu kesimde ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. D100 Devlet Yolu'nun Akyazı Kavşağı'na giriş ve çıkışlarında trafiğe kapatıldığı belirtiliyor. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor. Afyonkarahisar il sınırı Konya Devlet Yolu'nun 12 ile 15. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
2: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Macaristan'dan Lakati Peter'in mektubuyla başlıyoruz. Ben size Macaristan'ın Zokolya şehrinden yazıyorum. Yayınlarınızı büyük bir memnuniyetle ve dikkatle düzenli olarak takip ediyorum. Vatikan Radyosu ve Çin Uluslararası Radyosu dışında sadece siz Macarca yayın yapıyorsunuz. Yayınlarınız sayesinde Türk kültürü, tarihi ve yaşam biçimi hakkında pek çok ilginç şey öğreniyorum. Aileme göre Türk kanı taşıdığım için de yayınlarınız benim için oldukça önemli. Annemin büyük annesinin adı ve soyadı Oli Ester'di. Anne tarafım bu ismin Türkçe Ali'den geldiğini söyler. Macaristan bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıyken Ali bir Türk askeriymiş. Zokolya veya civarlarında yaşamış. Askeri birlikler geri çekildikten sonra da orada kalmış. Bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Sizlerin yayınları sayesinde Türk kimliğimi yeniden keşfettiğim için çok mutluyum. Kardeşlik duygularımla sizleri selamlarım.

ve Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. Almanca masasının değerli çalışanları, yayınlarınızı her zaman büyük bir zevk ve ilgiyle dinliyorum. Bugünkü Türkiye'de Turizm programınızda Mardin şehrini çok güzel bir şekilde tanıttınız. Hemen şimdi orada olamamak çok üzüntü verici. Neredeyse bavullarımı toplayıp Mardin'e uçmak istiyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan göndermiş olduğunuz zarfların üzerindeki bazı pullarda Mardin'in silüeti bulunuyordu. Bu fotoğraf beni o kadar etkilemişti ki gidip bu şehirle ilgili bir kitap almıştım. Selam ve

İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Kadim Kökler.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Kadim Kökler programıyla daha sizlerle beraberiz. Bizleri radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bugün yine yaşadığımız, sahip olduğumuz bütün şu andaki modern unsurların geçmişinde hangi kadim kökler var, onları incelemeye, aramaya devam edeceğiz. Kentler tarih boyunca verimli topraklar üzerinde su kaynaklarına yakın yerlerde kuruldu. Elbette uygarlıklar su kenarlarında yeşillikler arasında yeşerdi. Anadolu'da bu geleneği elbette bozmadı. Doğa ve yeşil alanlar tarihsel süreçte kent kültürünün ayrılmaz bir parçası oldu. Farklı uygarlıkların izlerini taşıyan bu coğrafyada doğal çevreyle kurduğu dengeli ilişkiyle de ön plana çıktı. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Kadim köklerde kentlerin geçmişini, köklerini arayacağız. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Yüksek Okulu öğretim üyesi ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Vekili İcra Kurulu üyesi Profesör Doktor Savaş Zafer Şahin bizim konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Mine Hanım.
1: Şöyle kentlerin tarihine gidip bugünkü yaşadığımız

0: diyebiliriz ama aslında Anadolu'daki ilk kent nerede kurulmuştur, nasıl kurulmuştur, hangi önceliklerle kurulmuştur?
1: Anadolu'daki ilk kent nerede kuruldu diye bir soru sorduğumuzda hep temkinli yaklaşıyoruz biz bu soruya. Çünkü sürekli olarak arkeolog dostlarımız Anadolu söz konusu olduğunda yeni buluntularla bizim geçmiş bilgilerimizi yeniliyorlar. Biz Çatalhöyük diyorduk ama özellikle Göbekli Tepe ve Karahan Tepe gibi yerlerde yapılan kazılar gösterdi ki Şanlıurfa'daki yerleşimler Çatalhöyük'ten çok daha eski. Göbekli Tepe ilk bulunduğu zaman bir tapınma alanı diye düşünülüyordu. Fakat şimdi yapılan kazılarla anlaşıldı ki o tapınma alanının etrafında bir yerleşim de var. Göbekli Tepe'den sonra Karahan Tepe denilen yerde de daha büyük bir yerleşim bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı hatırlayacaksınız belki Taş Tepeler adlı bir programla bir dizi bu antik eski kentlerimizi kamuoyuna tanıttı. Bilmiyoruz ki yarın bir gün başka yeni bir yerleşimle de karşılaşacak
0: Evet,
1: mıyız. Ama
0: bu
1: şu
0: bilgi
1: an
0: hep değişiyor.
1: hep değişiyor. Şunu biliyoruz. Kadim Anadolu'da üç sebeple ilk kentler ortaya çıkmış. Bunlardan bir tanesi ticaret. İnsanlar ihtiyaçları olan şeyleri birbirleriyle değiş tokuş ilişkisine girmek için bir araya getirdiklerinde yavaş yavaş bir kavşak noktası ortaya çıkmaya başlamış. Ticaret kalıcı yerleşimler, zanaat kültürü meydana getirmiş. Sonunda da bizim Çatalhöyük örneğinde gördüğümüz gibi bazı ilk yerleşim örneklerimiz ortaya çıkmış. Çatalhöyük'te neyin ticareti yapılıyormuş? Yakında Hasan Dağı var, bir volkanik dağ vardır. Hasan Dağı'ndan püsküren lavların donmasıyla ortaya çıkan obsidyen, o zaman için daha henüz metal işlemeyi çok iyi bilmeyen bir uygarlık için o volkan camı ya da siyah obsidyen taşı çok değerli bir malzeme. Her tür şey yapılıyor, mızrak ucu yapılıyor, kesici aletler yapılıyor, gündelik hayatta kullanılan pek çok şey yapılıyor. Bunun ticareti yapılıyor. Biliyoruz ki yakın çevredeki pek çok göçebe topluluklar Çatalhöyük'ün bulunduğu yere geliyorlar, ellerindeki ürünleri veriyorlar ve bu volkan camını alıyorlar. Zaman içerisinde de Çatalhöyük dediğimiz yerleşim ortaya çıkıyor.
0: Hatta taş tepeler dediğiniz o Diyarbakır, Urfa, Mardin tarafında boncuklu tarla dediğimiz bir bölge var.
1: Evet,
0: Böyle
1: evet.
0: küçük boncuklardan takı yapmışlar
1: Takı
0: ta o
1: yapılmış.
0: zamandan.
1: Yani zaten şimdi bu kadim kentlere baktığınızda çok ilginç iki şeyle
0: Yani o
1: karşılaşıyorsunuz.
0: dönemde hani karnını doyurmuş, üstüne bir de
1: Evet.
0: keyfine estetik unsurlar
1: Yani
0: yaratmış.
1: bugünün insanından çok da farklı değiller. Arzuları, umutları, beklentileri, incelikleri dediğiniz gibi takı yapıyorlar. Birbirlerine davetiye gönderiyorlar. Yani davetiye gibi bir şey bugün biz neredeyse unuttuk. Her şey dijitale döndü. Ama o günün dünyasında taş tabletlerle olsun, geyik derilerine olsun, kalbur üstü insanların birbirlerine davetiyeler
0: Hocam
1: gönderdiklerini görüyoruz.
0: mozaiklerden görüyoruz ki baya cemiyet evlerin içini öyle dekore etmişler ki çağın imkanlarıyla hani bizim lüks hayatımız onların yanında biraz daha şey kalıyor yani sönük.
1: Kesinlikle Ian Hodder hoca var, Amerikalı bir arkeolog. Onun bir kitabı var, Leopar Derili Adam diye. O kitapta çok ilginç bir detay vardır. Leopar derili adam ifadesinden ortaya çıkar. Çatalhöyük ve civarında leopar yok. Ama evlerin içine yapılan bütün resimlerde leopar derisi giymiş insanlar var. İşte biz buradan anlıyoruz ki bir yerlerden leopar derisi getiren insanlar Çatalhöyüklere bunu satıyorlar. Karşılığında volkan camını alıyorlar. O kadar değerli ki insanlar bütün resimlerinde leopar derisiyle resim veriyorlar. Hatta Çatalhöyük'teki evlerden birinin içerisinde Çatalhöyük yerleşiminin bugün belki üzerinde tartışma olmakla birlikte dünyanın belki de ilk şehir planı diyebileceğimiz Çatalhöyük'teki şehrin bir krokisi bulundu. Yani duvara resmedilmiş.
0: Peki bir şey soracağım hocam. Şimdi bir uzmanımızla konuşurken şöyle demişti. Köyler aslında aileyi yaşatır. Şimdi sizin söylediklerinizden şöyle düşündüm. Acaba kentler de ticareti mi yaşatır?
1: Ticaret olmadan kentlerin olabileceğini düşünmüyorum ben. Yani ticaret gerçekten çok önemli bir husus. Neden? Çünkü insanoğlunun sınırsız ihtiyaçları var ama kaynaklar sınırlı. Bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için başkalarının ürettiklerine muhtaç. Muhtacız. Ticaret her zaman insan topluluklarının en önemli faaliyetlerinden birisidir, olmaya devam edecektir. Bürokrasi kuramını ortaya atan Max Weber, Kent isimli bir kitabı vardır. Bir kenti kent yapan özellikleri sıralarken en başa ticareti yazmış.

0: Ama yetmiyor ticaret. İki diğer şeyden daha bahsedeceğimizi söylemiştik. Bir tanesi inanç. İnanç olmadan da, yani bir hikaye olmadan insanlar, tamam, ticaret ihtiyaçlar karşılandı. Sonra dağılabilirler. Herkes yerine yurduna gidebilir. Niye bir arada kaldılar? Neden bir arada kalmak durumundalar? Yani neden birken iki oldular, üçken beş oldular, sonunda yüzlerle ifade edilen bir topluluğa dönüştüler? Çünkü ortada bir hikaye vardı. Hikaye inançlarla geldi. Bütün inançlarımız, bunlar gündelik hayata ilişkin inançlar da olabilir ki, bu Harari denilen yazarın Sapien kitabında bu çok güzel şekilde anlatılıyor. Mesela şirket bir hikayedir aslında.
1: Evet, çok güzel anlatıyor o kitapta da.
0: Çok güzel anlatıyor.
1: Evet, yani bizi hayata bağlayan.
0: Evet, hepimiz inanıyoruz. Ortak
1: Evet,
0: bir hikaye,
1: evet.
0: ortak bir devlet bir hikayedir.
1: Anlam arayışında bir...
0: Dinleyiciler yanlış anlamasın. Ya canım, hikayeden işler denir. Yanlış bir ifade. Burada kastettiğimiz, herkesin inandığı, üzerinde uzlaştığı bir bilgidir bu.
1: Evet,
0: Yani inanç,
1: sahiplenilen bir... Evet.
0: sahiplenilen bilgi.
1: Hatta Harari kitabın bir yerinde de şey diyor ya, aslında kazanan hikayeyi en iyi
0: En iyi
1: anlatandır diyor.
0: anlatan. Şimdi
1: Evet.
0: bugünlerde çok tartışılan bir husus da, bu açıdan baktığımızda şu: hikayenin bittiği noktadayız. O
1: Peki,
0: kadar çok hikaye var
1: oraya
0: ki.
1: geleceğiz, kentlere bir de öyle yaklaşacağız. Özellikle de
0: Evet.
1: hikayenin bittiği yerde çiçek böcek mi bizim
0: Ne
1: hikayemizi yeniden
0: olacak?
1: birleştirecek?
0: Evet.
1: Ama o zaman ticaret var, inanç
0: İnanç
1: var.
0: var.
1: Üçüncüsü nedir?
0: Üçüncüsü ve çok daha önemlisi tarım.
1: Karın
0: Tarım,
1: doyurma.
0: tarım karın doyurma. Çünkü ticaretle günlük hayatta karnınızı doyurursunuz. Tarımla kalıcı şekilde uzun dönemde ve büyük kitlelerin karnını doyurursunuz. Tarımla kurulan kentler, kentlerin ölçek sıçramasını yaşamasına sebep oldu. Çatalhöyük'e baktığınızda şunu görüyorsunuz. Evet, bir kenti benzeyen bir yapı var. Fakat en kalabalık olduğu zaman da burada 900 ila 1000 kişi, bilemediniz 1200 kişi yaşamış. Bugün bir bloğumuzda, bir apartmanda, neredeyse bir sitede bu kadar insan yaşıyor. Ve bu insanlar belli bir ölçeğin üstüne büyüyememişler. Çünkü hala avcı toplayıcılık baskın, etraflarında avladıkları hayvanları, çok az bir evcilleştirilmiş hayvanı kullanıyorlar. Ticaretten gelen gıda var ama yetmiyor. Buna rağmen çok uzun bir süre varlıklarını sürdürmüşler. Ne zaman ki Neolitik dediğimiz bu yapılar tarım toplumuna dönmeye başladı, biz kentlerin oluşumunda bir ölçek sıçramasıyla karşı karşıya kaldık. Artık kentlerin nüfusları on binleri, belki yüz binleri bulmaya başladı. Çünkü büyük miktarda gıda üretebiliyorsunuz, bunu saklayabiliyorsunuz. Sakladığınız gıdayla bir güvenlik kuvveti artık besleyebiliyorsunuz ve başkalarının düşünemediği uzun vadeli plan programlara girişebiliyorsunuz.
1: Evet, orada da artık uygarlık yeşerebilir
0: Yeşerebiliyor. Güzel bir
1: bir
0: ifade.
1: tasarım yapı kurmuş
0: Tabii.
1: oluyorsunuz.
0: Demin söylediğimiz ticaret de, inanç da kurumsal hale geliyor orada. Şimdi Çatalhöyük'te, Göbekli Tepe'de inancın ne olduğunu tam bilemiyoruz. Çünkü yazılı kayıtları yok. Kurumsal bir yapısı muhtemelen olsa bile bugüne gelmedi. Ama şunu biliyoruz: antik dönem öncesi Mezopotamya kentlerinde özellikle, artık inanç kurumsal bir şeydir. Kendi içerisinde katmanları vardır. İşte rahipler sınıfı vardır. Bunların kadın unsurları vardır. İçerisinde o rahiplerin kendi kademeleri vardır, rütbeleri vardır. Güvenlik kuvvetlerinin rütbeleri vardır.
1: Hocam bir rapor okudum. Diyor ki biz normalde yazının icadını Sümerler gibi düşünürüz. Yeni araştırmada şunu söylüyor. Yazı diyor aslında diyor oradaki toplumdaki kent veya işte oradaki uygarlığın diyor resmi olarak diyor ticaretini idare etmek için kullandığı yani vergiyi daha doğru alabilmek
0: Tabii
1: adına
0: ki, tabii ki.
1: işte nüfusu doğru idare edebilmek adına kenti doğru yapılandırabilmek adına diyor bir aracıydı diyor o yüzden yazıyı diyor destekledi devlet diyor.
0: Çok
1: Çünkü
0: önemli.
1: yazı üzerinden vergisini
0: Tabii.
1: topladı diyor.
0: Bunun da ötesinde, ürününüzü ölçmek, biçmek ve hesaplamak zorundasınız. Yani biz mevsimleri takip etmek zorundasınız. Biz ne kadar yer ektik, bundan ne kadar ürün elde ettik, elde ettiğimiz ürünün ne kadarını saklayabiliyoruz, saklamak için ne kadar yere ihtiyacımız var, bunu kime verdik, verdiğimiz insan ne yaptı? Matematik ve kayıt, bürokrasi meselesinin gelişmesinde bunlar çok etkili.
1: Hocam ticaretin, inancın ve tarımın hep birlikte olduğu Anadolu'da mesela şu şehir buna çok uygundur dediğiniz bizim kent mirasımızda nereler var?
0: Şimdi
1: ilk aklınıza gelenler.
0: Tarımın baskın olmasıyla birlikte Anadolu'da ilginç bir şey oluyor. Tarım, güvenlik ve inancın ve ticaretin baskın olduğu kentler Mezopotamya'ya kayıyorlar. Çünkü o günün tarım teknolojisiyle büyük ölçeklerde tarım yapılabilecek yerler, büyük su kaynakları daha çok Mezopotamya'da. Fakat Anadolu'nun biraz beklemesi gerekiyor. Bu antik dönem öncesi kentlerden bu dediğiniz üç unsurun da bulunduğu kentlerin kurumsal bir şekilde ortaya çıkması için bunları da biz antik dönem koloni Yunan kentlerinde görüyoruz.
1: O bir süre bekliyor,
0: bekliyor.
1: Sonra antik dönem
0: Çünkü
1: Yunan'da.
0: Çünkü zaten tabii
1: ilk
0: şeyi
1: örneklerini.
0: Bunu söylerken şunu es geçmeyelim. Tabii ki Hatti, Hititler gibi uygarlıklar var. Birkaç bin yıl etkili olmuşlar bunlar. Ancak baktığınızda Hattilerin ve Hititlerin ve sonrasındaki Asur, Babil gibi koloni kentleri yine kuruyorlar bunlar. Peşi sıra aynı bölgelerde. Özellikle bunların Güneydoğu Anadolu'da çok güçlü oluştuğunu görüyoruz.
1: Çünkü nehirlere yakınlar.
0: Nehirlere yakın, Mezopotamya'daki tarımsal ürünlere yakınlar. Hititler mesela, evet biz Çorum'u biliriz, Hattuşaş'ı biliriz. Fakat zaman içerisinde geç Hitit dönemine doğru Güneydoğu'ya doğru kaymışlardır. Çünkü nüfusunuz büyüdükçe, kontrol ettiğiniz topraklar büyüdükçe günün sonunda sizin daha verimli yerlere doğru kayma ihtiyacınız var. Tam o noktada da Mısır'la karşı karşıya gelmişlerdir.
1: Yani şehrin karnını doyurmak gerekiyor.
0: Büyüdükçe daha çok insanın karnını doyurmanız lazım. Tabii Frigler var. Friglerin Anadolu'nun ortasında, işte bugünün Gordion kentinde, Polatlı'sında çok önemli bir kültür oluşturmuşlar. Ama baktığınızda Anadolu'daki tarımla ilişkili yerleşimlerin temelde yaygın bir kırsal network, kırsal ağa dönüştüğünü ve çok büyük bugün hani Yunan koloni kentlerine kadar dediğimiz gibi kalıntıları vesaire çok daha kalıcı bir şeye evrilemediğini de görüyoruz.
1: O zaman
0: Bu bir eksiklik değil.
1: Yunan ve Roma'ya geldikçe tarımın yanında ticarette daha güçlü olanlar, ticareti
0: kesinlikle
1: geliştirenler
0: yani burada,
1: kentliliğini de büyütmüş
0: evet,
1: gibi.
0: Burada özellikle Ege kıyılarında önce başlayan sonra Karadeniz'de devam eden, Doğu Karadeniz'e, Gürcistan'a kadar giden bütün kıyı kesimini kaplayan bir kent ağından bahsediyoruz. Bunlar deniz yoluyla ticaret yapıyorlar birbirleriyle, aynı zamanda çok ciddi bir kent kültürü inşa ediyorlar. Bu kent kültürünün içinde planlama da var. Dünyanın ilk planlaması var. Gerçek anlamda planlaması
1: Nerede
0: var.
1: Var?
0: Nerede var? Tahmin edin bakalım. Ben şimdi soruyorum. Nerede beklersiniz?
1: Samsun diyesim geldi. Samsun, Tekkeköy ya da Antalya, onlar tabii daha eski dönemler iyice.
0: Şimdi bugün Ankaralıları tatil yapmak için çoklukla Didim'i tercih ederler. Değil mi? Didim'in hemen yanında Miletos diye bir antik kent vardır. Miletos bizim planlama literatüründe dünyanın ilk planlı kenti olarak adlandırılan yerlerden biri. Ancak burada planlamayı doğru tarif etmek lazım. Yani ondan önceki kentlerde planlama yok muydu? Tabii ki bir zihin oturuyordu. Bu kent nasıl gelişsin, nereye ne yapılsın bunu planlıyordu. Ama biz planlamadan bir örüntüyü anlarız. Yani bugün imar planlarını açıp baktığımızda oranın planlı olduğunu uçaktan bile geçerken anlarsınız. İnsan elinin değdiğini anlarsınız. Çünkü insan gelir, büyük arazilere bir şekil verir, onları çeşitli parçalara böler. Bu parçalar geometriktir. Çünkü insanoğlu matematiğe uygun şehirler inşa edebilmek için kare ya da dikdörtgen şeklinde parseller yapmaya çalışır. Bunları yollarla birbirine bağlamaya çalışır.
1: İşlevsel i̇şte geometriler oluşturur
0: kesinlikle
1: o zaman.
0: Bunu ilk yapan Miletoslu Hippodamus. Hippodamus kentleri dilimleyen adam olarak da adlandırılır. Çok ilginç bir teoriyle Miletos'u planlıyor. Teorisi şu: aslında konu Pers akınlarına, Pers savaşlarına ve bunun sonucunda Yunanistan'da ortaya çıkan düşüncelere kadar gidiyor. İşte Persler geliyorlar, biliyoruz ki sürekli Yunanları işgal ediyorlar, istediklerini alıp geri gidiyorlar. Günün sonunda Yunanlar diyor ki ya biz niye Persleri yeniliyoruz? Çünkü birbirimizi dinlemiyoruz diyorlar ve demokrasi fikri yavaş yavaş filizleniyor. Hippodamus da diyor ki demokrasi fikrinin kentlerde yaşayabilmesi için kentlerinde demokratik olması lazım. Sadece bir ayrıcalıklı grubun istediklerinin olduğu yapılar olmaması lazım. Peki bu nasıl olacak? Diyor ki biz kentleri ızgara şeklinde planlarsak bu olur diyor. Izgara demek şu demek: kenti birbirini dik kesen yollardan oluşan bir ağa dönüştürmek, bu dik kesen yolların arasında kalan parsellere de kare ya da dikdörtgen şeklini vermek mümkün olduğu kadar. Neden?
1: Neden?
0: Eski kentlerde şehirlerin içinde iki tane ana yol var. Kardo ve Dökümanus diye adlandırılan. Bu yollar iki yerden geçiyor. Yani siz o şehre girdiğinizde iki yerden geçmek zorundasınız. Bir tapınak, iki hükümdar. Hükümdarlık ve egemenlik.
1: Yani gücünü
0: kontrol
1: meşrulaştırıyor bir
0: siz
1: yerde.
0: Siz şimdi tapınağa adağınızı
1: evet.
0: adayacaksınız.
1: Evet.
0: Ondan sonra hükümdara bağlılığınızı belirteceksiniz. Ondan
1: evet.
0: sonra evinize gidebiliyorsunuz.
1: Evet.
0: Diyor ki Hippodamus, eğer bir ızgara planı yaparsak herkes tapınağın, hükümdarın gücün önünden geçmekten kurtulur, alternatif yollar oluşur diyor. Çok ilginç değil mi?
1: Evet. Yani bir taraftan da o hani
0: Tabii
1: günümüzde
0: bu,
1: yeni yollar bulun diyorlar ya
0: evet,
1: hani.
0: yani ilginç bir şekilde bunu uyguluyor. İlk uygulandığı yer Miletos'tur. Tabii kolay olmamış çünkü kağıt üzerinde iki boyutlu bir yüzeye bir ızgara çizmek kolaydır. Ama siz bunu üç boyuta, dere tepe bir yere uygulamaya kalktığınızda bugün de aynı problemimiz var. Yolu geçirmek için toprağı yarmanız gerekir. Binayı böyle eğimli bir yere oturtmak için yok ya gömüde
1: Matematik,
0: kalır,
1: mühendislik,
0: mühendislik hepsi ortaya çıkar.
1: Operasyonel güç. Siz bunları anlatırken aklıma şöyle geldi. Siz kentlerin işlevinden bahsederken hani işte hem buradaki bu ızgara yönteminden Ankara Kent Konseyi de aslında şu anda biraz bu kent belleğini toplamak üzere, iletişimi güçlendirmek üzere kurulmuş.
0: Evet.
1: Demek ki köklerimiz buradan geliyor.
0: Kuşkusuz yani medeni bir insan ilişkisinin temelinde insanlığın bütün birikimini kucaklamak vardır. Yani biz şunu kabul etmek ve söylememiz gerekir. Dünyanın planlı şehirciliğinin gelişimi Anadolu'da başladı. O zaman biz dönüp birbirimize şunu demeliyiz. Madem Anadolu'da başladı biz bunu sahiplenmeliyiz.
1: Peki.
0: Biz herkesten daha iyi uygulamalıyız.
1: O zaman çok hızlı son
0: Tabii.
1: 5-6 dakikam. Selçuklu'da, Osmanlı'da, yeni Türkiye'de böyle çok güzel kentler kuruldu dediğiniz
0: Evet.
1: nereler var?
0: Ya
1: Çok
0: tabii
1: hızlı.
0: ki bir en çok bilinenlere değinelim. Selçuklu'da tabii ki Konya'yı anlatmak lazım. Kubat Abad Sarayı yapılan son kazılarla yani Selçuklu'nun ne kadar büyük bir medeniyet unsuru olduğunu gösteriyor. Tabii şunu söyleyerek girelim o konuya. Selçuklu'da Osmanlı'da kent kuran medeniyetler değiller. Yunan kenti planlayan, Roma kent kuran bir medeniyet. Çünkü Roma'nın taktiği şu. Gidiyor bir yere garnizon olarak bir kent kuruyor önce. Askerini oraya lejyonlarını yerleştiriyor. Sonra zaman içerisinde o garnizon kenti bir Roma kentine dönüşüyor. Ve böylelikle de ne yapıyor? O bölgedeki tarımsal ürünü toplayıp Roma'ya götürüyor. Köleleri toplayıp Roma'ya götürüyor. Spartaküs'ü hatırlayın. Spartaküs nereli? Trakyalı adam. Abi beni niye aldınız götürdünüz diyecek adam neredeyse. Trakya'dan götürülmüş dövüşmek üzere. Fakat Selçuklu ve Osmanlı çok daha önemli bir şey yapmış. Geldikleri, buldukları Roma kentlerini kendi medeni birikimleriyle çok daha farklı bir şeye dönüştürmüşler.
1: Neye?
0: Selçuklu'da mimari birikim çok önemlidir. Selçuklu mimarisinin eserlerini bugün Konya'da, Kütahya'da, Amasya'da, Anadolu'nun içlerinde, Tokat'ta pek çok yerlerde görüyoruz. Hatta Mimar Doğan Kuban Hoca'nın ifadesiyle bir eşini daha üretmemiz mümkün değil bugünün koşullarında. Bunlar daha sonra Anadolu Beylikleri döneminde sahiplenilmiştir. Sonra da Osmanlı'ya gelmiştir. Osmanlı İstanbul merkezli bir bayındırlık hareketiyle bu kentleri yeniden imar etmiştir. Osmanlı'daki tabii ki bir mücevher kıymetindeki örneğimiz de Safranbolu.
1: Ya öyleyse ben o Safranbolu'nun özellikle tabakhanesi ayrı. İçindeki alanların
0: Arastası.
1: Evet ayrı.
0: Yani bakın dedim ya Roma kentini alıp farklılaştırmış. Roma kentinde ne var? Forum var. Aynı zamanda ticaret bölgesi var.
1: Bu arada
0: onu alıyoruz, Aras'ta yapıyoruz.
1: İlk su kanalları evden kanalizasyona su.
0: Hepsi var.
1: Kente su.
0: Yani
1: gelişi,
0: bir de tabii
1: temiz
0: ne var?
1: Temiz ve su, pis su ayrıymış.
0: Ayrı. Bir de Osmanlı'da da Selçuklu'da da unutmamamız gereken bir şey. Yani dünya tarihine kentte hoşgörü içinde farklı kültürlerin bir arada yaşayabilmesini becerebilen çok az sayıdaki medeniyetler bunlar. Yani bugün biz Osmanlı kentine baktığımızda işte bir Ermeni mahallesi, bir Rum mahallesi, bir Müslüman mahallesi, çok farklı mahallelerin olduğunu görüyoruz ya bunlar bir arada yaşayabiliyorlar. Kimse birbirini kırıp da dökmüyor.
1: Peki Cumhuriyet'in şu kenti Cumhuriyet kurdu dediğiniz çok
0: Ankara,
1: kısacık.
0: Ankara.
1: Ya bizim de başka
0: Ankara,
1: zaten motivasyonumuz
0: hem
1: yok.
0: Planlı hem Cumhuriyet'in değerlerinin yansıtıldığı kentimiz Ankara'dır. Ankara bir örnektir. Cumhuriyet'in pek çok kentine de örnek olmuştur. Mesela bir örnek Ankara'yı planlayan Alman mimar Hermann Jansen Mersin'de planlamıştır mesela. Ha tabii şu
1: Çok güzel.
0: sorulabilir, oradan bize ne kadar kaldı? Oradan bize ne kaldı? Neyi sürdürebiliyoruz? Kuşkusuz kentleşme çok zorlu bir süreç, çok derin ve çok karmaşık bir süreç.

0: Bazı şeyler sürdürülebiliyor, bazı şeyler sürdürülemiyor. Modern yaşamın kendine göre beklentileri, hayal kırıklıkları ve getirileri var.
1: O zaman kentlerin hikayesi sanki bitiyor çünkü kentliler kırsala gitmek istiyorlar.
0: Evet.
1: Hatta hobi bahçeleri dediğimiz yeni bir fenomen doğdu. Biz kentlerde niye insanları duygusal olarak doyuramıyoruz? Kentlerde neyi yapmadık da bu hale
0: Evet.
1: geldik ve bunun çözümü kıra gitmek midir? Yoksa kentlerdeki plazaların içerisine çiçek büyütmek midir?
0: Şimdi bir şeyi unutuyoruz. Fransız yazar Henri Lefebvre'in bir tanımı var. Diyor ki bir şeyin kentlerde ya ticari değeri vardır ya da kullanım değeri vardır diyor. Şimdi siz kullanım değerini ticari değere kurban ederseniz ticari değeri de kaybedersiniz diyor. Şimdi biz birçok uzunca bir süredir kentlerimizde ticari değeri kullanım değerinin önüne koyduk. Siz en iyi binayı en güzel malzemelerle yapabilirsiniz. Öyle olunca insanlar içinde hikayesi olmayan bir yerde mutlu olamıyorlar. Bütün belediyelere bakın, hepsi parklar yapıyor değil mi? Ortalık yüzlerce park var hepsinde. Fakat hafta sonu oldu mu Ankaralılar Eymir'e gidip orada doğa yürüyüşü yapmak istiyorlar. Hobi bahçesi yapmak istiyorlar. Niye? Adı park olan yerler bir park gibi değil de onun için. Ya da doğayla buluşma mekanı gibi gelmiyor insanlara. Şimdi gerçek anlamda hikayeleri olan mekanlar yaratmak zorundayız. Kentlerin tekrar hikayelerinin olabilmesi için. Şimdi bu mekanlar her biri birbirinin standardı ve aynısı, daha doğrusu hikayesi dışarıdan birileri tarafından yazılan yerler olamaz. Hatırlarsınız bizim çocukluğumuzda şehirlerin içinde boş arsalar vardı. Boş arsa bir boş kanaviçe gibiydi aslında. Biz
1: Ve
0: orada
1: orada
0: top
1: futbol
0: oynardık.
1: oynanırdı. O bir
0: O
1: hikayenin
0: bir
1: en güzel
0: hikayeydi. O
1: tarafıydı.
0: hikayeyi biz yazıyorduk. Şimdi biz çocukları
1: Rafadan
0: alıyoruz.
1: Tayfa mesela aslında
0: Aynen.
1: değil mi? TRT'de yayınlanan
0: Rafadan Tayfa
1: değil mi
0: bunun
1: bir
0: hikayesini anlatıyor. Sevgili İsmail'e de buradan selam gönderelim. Yapımcısı benim öğrencim. Bu arada bilerek mi söylediğinizi bilmiyorum. Ben de Rafadan Tayfa'nın akademik
1: Ya
0: danışmanlarındanım bu arada.
1: müthişsiniz. Dediniz ki
0: Yakışır
1: hocam
0: bence.
1: kullanım değeri.
0: Kullanım
1: Bir de
0: değeri.
1: mesela Ankaralılar der ki Ankara'nın en iyi tarafı dostluklar.
0: Evet.
1: Ankara'daki teknoloji Türkiye'deki en üst düzey teknoloji, katma değeri en yüksek teknoloji. Bu da hikayenin bir parçası mıdır? Yani kullanım değeri dediğiniz şey
0: Şimdi
1: böyle şeyler midir?
0: bu değer şuralardan geliyor. Şimdi biz Ankara Cumhuriyet'in başkenti olduğunda hiçbir şey yok. Amele bile yok. Macaristan'dan usta getiriyoruz, amele okulu kuruyoruz ki insanlar bunu öğrensin. Ankara şunun mekandır. Bir şey yapılacaksa usulü neyse kardeşim gelsin bir bilen anlatsın en iyisini yapalım diyen insanların olduğu yerdir. Onun için Ankara'dan gelen insanlar her yerde bir ciddiyet ifade eder. Bazen ben İstanbul'daki toplantılara gidiyorum. Hep Ankaralılar var. İstanbullular gelmemiş. Neredeler diyorum. Ya işte hocam ciddiye almıyorlar falan. Ankaralılar ciddidir, tekniktir, bilgiyle bakar. Bir şeyleri şekillendirmeye çalışır. Bu da kentin hikayesine derin bir şekilde yansıyor.
1: Evet. Kadim köklerimizdeki kent kültürünün ancak bu kadar kısmını
0: Ancak.
1: sığdırabildik. Zafer Hocam lütfen bir daha gelin. Bugün
0: Her
1: Kadim
0: zaman.
1: Kökler
0: Çok.
1: programında konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Yüksek Okulu Öğretim Üyesi ve Ankara Kent Konseyi Başkan Vekili İcra Kurulu Üyesi Profesör Doktor Savaş Zafer Şahin hocamızı konuk ettik. Anadolu'da kurulan kentlerin yeşille ilişkisini, kültürle, değerle ilişkisini anlamaya çalıştık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kadim Kökler programını Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Serpil Kızılpınar ulaştırdı ve ben sunucunuz Mine Ataman. Bir sonraki programda başka bir kadim kökün peşinden gideceğiz. O güne değin huzurla ve keyifle kalın.
2: Kadim Kökler.

fırtınalar koparan.

kaptan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum. Görüyorum. Bir gün gelecek denence biliyorum.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk

kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Devletimizin itibar ve prestiji külliyede adeta tecessüm etmiştir dedi. Zirveye yönelik eleştirilere artık reddi miras yapan bir Türkiye yok sözleriyle tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Milli meselelerin siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını doğru bulmadığını bir kez daha vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamı ve bütçesinin genişletildiğini belirtti. Program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz dedi. Erdoğan hayata geçirilen yeni finansman programı kapsamında imalat sanayine yönelik 250 milyar liralık uygun koşullu kredi paketinin de devreye alınacağını bildirdi. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. Amerikan ordusu İran'ı vurdu. İran'da misilleme yaptı. Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz dedi. Ablukanın yeniden başladığını belirtti. Boğazı kendilerinin yönetebileceğini söyleyen Trump, bunun için ödeme almaları gerektiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda mutlak butlan kararı öncesindeki yönetim tarafından ihraç edilen isimlerin dosyaları ele alındı. 47 isim için alınan ihraç kararı iptal edildi. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesine yönelik soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde yeniden incelenen dosyalarda somut FETÖ delillerine rastlandı. Adalet Bakanı Akın Gürbek soruşturma kapsamında 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 25 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. FETÖ ile mücadele kararlılık da sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 5 ayrı soruşturma kapsamında 205 kişinin yakalanması kararını verdi. Operasyonların odağında FETÖ'nün emniyet yapılanması yer aldı. Farklı birimlerde görev yaptığı belirlenen 80 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Komisyonu tarafından yeniden Kıbrıs özel temsilcisi atanmasına ilişkin açıklamada bulundu. Keçeli, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs meselesinde tarafsızlığını kaybettiğine dikkat çekti. Fransa ve Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi, balistik füzelerin oluşturduğu artan tehdide karşı anti-balistik füze koalisyonu kurduklarını duyurdu. Koalisyonun aynı hedefleri taşıyan ülkelerin katılımına açık olduğu ifade edildi. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler savunma ve askeri işbirliği ile yeni bir boyuta taşınıyor. Haziran ayında düzenlenen ortak hava tatbikatının ardından Mısır Savunma Bakanı Eşref Salim Zahir Ankara'da temaslarda bulundu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'le gerçekleştirilen görüşmelerde iki ülke arasında işbirliğini öngören niyet mektupları imzalandı. Sıcak hava koşulları yurt genelinde etkisini artırdı. Yurdun batısı ve güneyinde yeni haftada hava sıcaklığı yükselişe geçti. Birçok ilde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sıcak havanın hafta boyunca etkili olması bekleniyor. Avrupa'da 1 Mayıs'tan bu yana rekor hava sıcaklığı nedeniyle 10 bin ölüm kayıtlara geçti. Kıtada sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Aşırı sıcaklar orman yangınlarını da körüklüyor. İtalya'da 17 hektarlık alan yangından zarar gördü. İspanya'da da 12 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Fransa'da ise 3 nükleer reaktörün faaliyeti aşırı sıcaklar nedeniyle askıya alındı. Haberleri sunduk.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyicilerimiz. Yalvardım hep Tanrıma. Alp Aslan'dan dinliyoruz.

Ayrıldı gönül. Şimdi yine bir tek eşinden. Nihavend makamındaki bu güzel eseri Ayşe Ekiz söylüyor.

Programımız Behrin Şener'den dinleyeceğiniz Mahur makamındaki şarkıyla devam ediyor. Şu güzele bir bakın.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayımlanan programımız Çiğdem Yarkın'dan dinleyeceğimiz bir şarkıyla devam ediyor. Aşkın bana bir gizli elem oldu güzel yar.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayımlanmakta olan Tatlı Notalar programı Nevra Günay'dan dinleyeceğiniz bir şarkıyla sona eriyor. Beni sana bağlayan gözlerinin rengidir.

0: Turkuaz.
1: Ota, Osmanlı Türk kültüründe yerini bulan büyük ve süslü çadır. Sefere çıkan kağanların konaklamaları için ovaya kuruldu. Görkemli savaş karargahıydı otağlar. Bayraksız olmazlardı asla. Birbirine geçişi bulunan 3-4 bölmeden oluşurlardı. Ortadaki büyük çadır 7 direkliydi ve gölgeliklerle çevriliydi. Otağ hükümdarın ve komutanın gücünün simgesiydi. Kubbeleri gök kubbenin bir modeli olarak tasarlanmıştı. Nasıl gök kubbe altında devlet varsa, çadır kubbesi altında da aile mahremiyeti bulunurdu. Göktürk ve Uygur hakanlarının çadırları, renklerine göre isimler ve vazifeler alırlar, sahibinin devlet içindeki mertebesini de belirtirlerdi. Ak otağı, boz otağı, kızıl otağı, kara otağı. Bunlardan beyaz otağı da sadece Hakan'ın haremi kalırdı. Oğuz Kağan otağının her direği altın varakla kaplıydı ve üzerleri yakut, safir, zümrüt ve firuze ile süslenmişti. Zemini ipek halı döşeliydi. Tam ortada Hakan'ın oturacağı kıymetli taşlarla süslü taht bulunurdu. Osmanlı padişahlarının otağına otağı Hümayun, sadrazamınkine otağı Asafi denirdi. Otağı Hümayun, Orta Asya'dan gelen çadır ananesinin en mükemmel biçimiydi. Cepheden 3 kubbeli bir görünüşü vardı. Bu 3 kubbenin biri padişahın dinlenme ve arz odası olan divanhane, diğeri hamam odası, 3. kubbenin altı ise Hazine-i Hümayun'un muhafaza edildiği kısımdı. Daima merkezde duran otağlar sefer süresince sipahi ve silahtar bölüklerince korunurdu. Kanuni Sultan Süleyman'ın Avusturya seferindeki otağı kaynaklarda şöyle tasvir edilmiştir. Çeşit çeşit boyalarla, sanatkârane bir tarzda nakışlarla süslenmiş, yüksek divanhaneli çadırlardan meydana gelmiş otağın zemini, o zamana kadar görülmemiş tarzda dokunmuş ipek halılar ve kilimlerle döşenmişti. Bu ifadeler bize şunu söylettiriyor. Oğuz Kağan'dan Kanuni'ye kalmış, anlı şanlı bir baba mirasıdır otağ.
0: Turkuaz.
2: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. Ankara'daki değerli dostlarım diyerek başlamış mektubuna. Sizlere bugün yeni bir dinleyici raporu göndermek istiyorum. Her yayında vermiş olduğunuz güncel gelişmelerden dolayı yayınlarınızı özellikle düzenli olarak dinlemeye çalışıyorum. Almanca yayınlarınızı devam ettirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ve Tayvan'dan bir mektup. Ben Tayvan'dan dinleyiciniz Huang Yada. Radyo programlarınızı ilk kez dinledim. Türkiye'den gelen bu radyo sinyalini alabildiğim için çok sevinçliyim. Programlarınızı çok ilginç ve dikkat çekici buluyorum. Umarım radyonuz aracılığıyla Türkiye'yi daha yakından tanıma fırsatım olur. Teşekkür ederim. Eğer QSL kart ve radyonuzun tanıtım broşürü, program listesi vesaire varsa gönderirseniz çok sevinirim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda kalplerin ve seslerin, duyguların buluştuğu programda akşam adresinde saatler 22'yi gösterirken bir kez daha birlikteyiz. Teknik Masa'da Fatih İnce ve ben Burak Pekcan. Evet dostlar, bu akşam saat 22.45'e kadar birlikte olacağız. Her zaman bir saat derim ama bu hafta boyunca 15 Temmuz özel programları nedeniyle yaklaşık 15 dakika daha az canlı yayınlarımız olacak. Şimdiden söylemiş olayım, pırıl pırıl bir haftayı karşılamaya başlıyoruz. Hoş geldiniz dostlar, sefalar getirdiniz.

Grup gönderirkenle başladık dostlar, istekleriniz için Facebook sayfamıza yazıyorsunuz, yazanlara şimdiden teşekkürler. Ama az önce de söylediğim gibi bu akşam programımız 22.45'te olaylarında 15 Temmuz özel programları nedeniyle erken bitecek. O yüzden isteklerin ne kadarı karşılanabilecek, hepsini dinletebilecek miyim bilemiyorum. Biraz daha müzik dinleyelim, görüşeceğiz dostlar.

Evet dostlar, Nesin Körükçü mikrofondaydı ve sizlerden gelen güzel mesajlara bakıyorum. Ormanbeyli Köyü Tokat'tan Nilesaydın seslenmiş, selamlar gönderiyor.

bize her zamanki kamu spotlarını paylaşmış. Ahmet Can Ankara'dan. Merhaba Burak Bey, hoş geldiniz. Kayahan şikayetim var. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan diyor. Çok da güzel bir radyo fotoğrafıyla. Ve efendim, İlyas Aydın sıradaki müziği. İhsan Özdoğan, Mithat Kaykı, İlkay Karabiber, Meryem Yılmaz, Sedat Uzun, Selami Kabakçı, Selahattin Özdemir, Rıza Yakın, Aykut Türk, Ayhan Çat, Vahdet Çen, Veysel Şahin, Gürcan Üsbal ve dostlarına armağan ediyor. Hatice Öney, selamlar, sevgiler, sevgili sunucum. Hoş geldiniz. Güzel bir eser lütfen demiş. O zaman benim sistemden güzel bir eser size armağan edeceğiz. Antalya'dan Veysel Şahin, Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsbal, Türkan Tanrıverler için Orhan Gencebay'dan Akşam Güneşi demiş. Selamlar olsun Veysel Şahin'e, Antalya'ya. Evet, görebildiğim mesajlar bu. Birazdan sayfamızı güncellerim. Mesajlarınızı varsa eklenen onları da görürüm. O zaman hemen ilk isteğimizle başlayalım efendim. Ahmet Can Ankara'dan selamlar göndermişti. Şikayetim var Kayahan demişti. Saygıyla anıyoruz efendim.

Evet, yıllara karşı hepimizin bir şikayeti var değil mi dostlar? Kayahan'ı da saygıyla, rahmetle anmış olduk böylece. Dostlardan gelen mesajlar var diyordum. Öncelikle istek sahibi sevgili Ahmet Can, teşekkür ederim Burak Bey demiş Ankara'dan. Eksik olmayın efendim, sağ olun, selamlar olsun bir kez daha. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlar gönderiyor. Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular şarkısı. Alacağız efendim, onu da dinleyeceğiz elbette. Abdülkadir Yentur Ceyhan'dan sevgiler, selamlar göndermiş alkışlarla. Eksik olmasın. Sağ olun, sağ olun. Ve Fatih Tirsi merhaba Burak Bey diyor. Yeni haftada hoş geldiniz. Haftaya enerjik başlamanın eğitim banka şubesinin içinde bulunan ATM makinesinin paramı yutmasıyla başlarken bitti. Şubede hemen dilekçe yazıldı ama bizden saniyelik faiz alan banka hala parayı hesabıma geçmedi. Bugün ödeme günü olan kredi kartıma faiz işletirse güzel kavga edeceğiz gibi görünüyor. Sizler yine de bana bakmayın, enerjinizi üst seviyede tutmaya çalışın sevgilerimle demiş. Sevgiler olsun İstanbul'a sevgili Fatih Tirsi efendim. Hani Allah'tan çaresiz değil derdiniz, ufak tefek aksaklıklarla çözülecek diye umut ediyorum. Geçmiş olsun yine de efendim. Tabii ki sinir bozucu bir şey. Rutin bir gününüzün bir anda değişmesi. Zehra Kayan Fırıncı Bordo Mavi Kalplerle. Hayırlı akşamlar dostlar. İyi yayınlar değerli sunucumuz. Teknik Masa diyor. Hoş geldiniz demiş. Siz de hoş geldiniz efendim. İsviçre Möhlin'e de selamlar olsun. Sırada sevgili Hatice Öney için seçtiğim parça var efendim. Selamlar, sevgiler, sevgili sunucum. Hoş geldiniz. Güzel bir eser lütfen demişti Kopenhag'dan. Benim sende bulunan bir mualla Şentop şarkısıyla o zaman yolumuza devam edelim. Gittiğin yolları yakın sanarak.

Kopenhag'dan Hatice Öne için de efendim sanatçımız Mualla Şentop'u dinledik. Bu Rast Ali Şen Ozan şarkısında güftesi de Tevfik Baykara'ya aitti. Ve Hatice Öne'ye de teşekkür ediyor, selamlar gönderiyor bir kez daha Kopenhag'dan. Antalya'dan Veysel Şahin, Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsva, Türkan Tanrıverler için. Orhan Gencebay'dan Akşam Güneşi şarkısını istemiştim. Kaç gündür yoksun Burak Bey, gözümüz yollarda kaldı diyor. Teşekkürler efendim. Ne yazık ki mecburi bir ayrılıktı. Bu sefer benim isteğimle değildi. Bu yaz sanırım böyle ara ara boşluklar olacak dostlar. Ağustos ayının başında da yine bir tekrar bir yıllık iznimi kullanmayı düşünüyorum. Bu yokluk, bu haftaki, geçen haftaki daha doğrusu yokluk, Ankara'daki NATO zirvesi sebebiyle mecburi bir yokluktu. Neyse efendim, devam edelim kaldığımız yerden demiştim. Akşam güneşini istiyordu Veysel Şahin, buyurunuz.

Veysel Şahin için de efendim Orhan Gencebay söyledi bu güzel eski şarkısını. Değerli dostlarına armağan etmişti. Evet, oradan Leyla Çabuk da gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular şarkısını demek istiyorum. Çalarsanız sevinirim demişlerdi. Buyurun efendim, dinliyoruz.

Ordudan Leyla çabuk geçildi efendim. Gönül yazarı dinledik. Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular. Ve banka ile ufak bir sorun yaşayan sevgili Fatih Tirsi'ye sıradaki parçamızı armağan edelim. Sevin Gülbahadır mikrofonda.

İstanbul'dan sevgili Fatih Tirsi'ye armağan etmiştim efendim. Sevingül Bahadır mikrofondaydı. Cana yakında. Ta 90'lı yıllara gittik böylece. Ve efendim bu arada İlkay Karabiber sessiz sessiz dinliyor bu aralar. Sosyal medyaya pek giremeyecekmiş. Onun haberini aldım. Geçmiş olsun efendim. Umarım en kısa zamanda sağlığınıza kavuşursunuz. 27 Temmuz diyor. İnşallah iyileşeceği tarihe. Selamlar olsun Konya Akören Avdan'a, İlkay Karabiber dostumuza şifalar diliyorum. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Ve dostlar, Şadiye Turan Aktaş'ı Süt Cemöhli'nden sesleniyor. Ay yıldızlı bayraklarımızla. Merhaba radyo dostlar, hoş geldiniz. Burak Bey ve Teknik Masa, güzel bir yayın diliyorum. Bir Neşet Ertaş türküsü istiyorum, teşekkür ederim demiş. Sizin için güzel bir Neşet Ertaş türküsü dinlemeye başlıyoruz efendim, buyursunlar.

Şadiye Tural Aktaş için de efendim bu güzel Neşet Ertaş türküsü almış olduk. Sevgili dostlar, kalplerin, seslerin ve duyguların buluştuğu programda akşam adresinde bu haftanın ilk canlı yayını biraz erken sona eriyor. Biliyoruz ki paylaştığımız bu kısa anlar bile gönüllere uzun soluklu köprüler kurmaya yetmiştir. Bugün bizlere mesajlarıyla ortak olan Antalya'dan Ordu'ya, Tokat'tan Ceyhan'a, İsviçre Möhlin'den Danimarka Kopenhag'a kadar sesimiz ulaştığı tüm radyo dostlarına, bankamatikle başı dertte olan Fatih Bey'e ve kurallara uymayı hatırlatan İlyas Aydın'a gönülden teşekkürler. Teknik masada yayının size ulaşmasını sağlayan çalışma arkadaşım Fatih İnce'ye emekleri için teşekkür ediyorum. Yarın akşam saat tam 22'de Türkiye'nin Sesi Radyosu frekanslarında yine aynı adreste buluşmak üzere. Unutmayın dostlar, zaman geçiyor ama sesler, duygular kalıcı oluyor. En içten sevgilerimle, sevgiyle kalın.

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Türkiye'nin güvenliğini ve demokratik düzenini hedef alan Fethullahçı terör örgütü FETÖ nedir? Amacı neydi? Hangi yöntemleri kullandı? Kendini nasıl meşrulaştırmaya çalıştı? FETÖ'nün finansal kaynakları, güç kazanmaya çalıştığı kritik noktalar. Başaramadılar podcast serisi.

0: Senin bu bölümünde FETÖ'nün yapılanmasını, amaçlarını, 15 Temmuz'a uzanan süreci ve sonrasında yürütülen hukuki mücadeleyi ele alıyoruz. Konuğumuz Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cem Duran Uzun.
1: Merhaba değerli takipçilerimiz. Sizlere Ankara'dan TRT stüdyolarından selamlıyoruz. İlk bölümde 15 Temmuz darbe girişimini planlayan ve uygulayan FETÖ'yü nasıl bir örgüt olduğunu, ulusal ve küresel düzeydeki yapılanmasını konuşacağız. Konuğumuz Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cem Duran Uzun bizimle birlikte. Sayın Uzun merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Efendim FETÖ nasıl bir yapılanmaydı? Bu süreci bize anlatır mısınız?
2: Fethullahçı terör örgütü FETÖ yapılanma itibariyle iki başlık altında ele alınabilecek bir örgüt idi. FETÖ'nün bir kamuya açık olan, vitrinde olan cemaat yapılanması var idi. Bir de bu cemaat yapılanmasının beslediği ve güçlendirdiği paralel devlet yapılanması ve mahrem yapılanması vardı. Yani biz FETÖ'yü incelediğimizde ilk gördüğümüz şey vitrinde olan, kamuoya açık olan bir cemaat yapılanması ya da dini örgütlenme söz konusuydu. Burada bir takım eğitim kurumları, vakıflar, dernekler, hayır kurumları, dini eğitim faaliyeti gösteren yapılar, yurtlar, liseler, dershaneler, üniversiteler mevcut idi. Ancak bunu da aşan geniş bir medya ağı var idi. Dergiler, gazeteler, radyolar, televizyonlar ve bunların sayısı çok geniş idi. Aynı zamanda bir finansal yapılanması da var idi. Bankası, holdingleri ve şirketleri bulunuyordu. Tabii bütün bunlara baktığımızda biraz dini yapıyı da aşan, ekonomik gücü olan, eğitim gücü olan büyük bir yapılanma vardı. Ancak bu kamuoyuna açık olan, herkesin gördüğü, vitrinde olan yapılanması idi. Ama bunun yanı sıra ikinci bir yapı da mahrem yapılanması ve paralel devlet yapılanması diyebileceğimiz yapı idi. Aslında o vitrindeki, kamuya açık olan, bizim gördüğümüz dini grup ya da cemaat asıl amacı bu paralel yapılanmayı ve mahrem yapılanmayı beslemek idi. Asıl yapı orada saklı idi diyebiliriz. Paralel devlet yapılanmasıyla kastettiğimiz de şu idi. 1960'lardan itibaren Fethullah Gülen bu cemaati, bu yapıyı kurduğunda ilk amacı devleti ele geçirmek ve devletin kritik kurumlarında güç elde etmek idi. Çünkü Türkiye 2000'li yıllardan önce, özellikle AK Parti iktidarından önce güçlü bir bürokratik vesayet yapılanmasına sahip idi. Devlette siyasi partiler seçimleri kazanabiliyor, mecliste çoğunluğu elde edebiliyorlar idi. Hükümet kurabiliyorlardı ancak iktidar olamıyorlardı gerçek manada. Çünkü tırnak içerisinde bir devlet iktidarı, bir vesayet sistemi söz konusuydu. Burada askeri darbelerden sonra hazırlanan anayasaların belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Türk Silahlı Kuvvetleri, Yüksek Yargı, Dışişleri, Yüksek Öğretim ve diğer bürokratik kurumlar bir devlet iktidarı oluşturuyordu ve siyasi iktidarın üstünde güç kullanabiliyorlardı. O yüzden asıl güç alanları olarak Fethullah Gülen ve FETÖ yapılanması burayı görmüş ve bu devlet kurumlarını elde etmeyi amaçlamış idi.
1: Sayın Uzun, terör örgütü nasıl bir ağ kurdu ve hangi araçları kullandı?
2: Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, istihbarat kurumlarına, polis teşkilatına, yargıya ve diğer bütün kritik devlet kurumlarına kendi mensuplarını yerleştirmiş ve bu konuda büyük bir başarı elde etmişti maalesef. Bir kuruma belli bir miktarda kendi mensuplarını yetiştirip yerleştirdikten sonra bunlar kar topu gibi birbirlerini destekleyerek büyümeyi sağlayabiliyorlardı. Dışarıdan bizim gördüğümüz kamuya açık vitrinde olan cemaat yapılanmasının asıl amacı da bu paralel devlet yapılanmasına hem insan kaynağı hem de finansal destek sağlamak idi. Bu cemaat yapılanması kurduğu eğitim kurumları, dershaneler, okullar, üniversiteler, yurtlar gibi yapılar aracılığıyla gençleri, öğrencileri devşiriyor, kendi yapısı içerisinde eritiyor, belli bir endokrinasyonla ideolojik eğitim veriyor ve onları kendi içine kattıktan sonra devlet içerisindeki kurumlara yerleştiriyor ve yükselmelerini sağlıyordu. Devlet kurumlarında da tabii küçük ve örgütlü bir yapı bütün kurumu belirleyebiliyor idi. Yani 1000 kişilik bir kurumda eğer 10 kişi belli bir amaçla örgütlü bir şekilde hareket ediyorsa o kurumda büyük bir güç elde edebiliyordu. Ve nitekim FETÖ'de bunu kullanarak orada hızla devlet kurumlarında belli bir yapılanmaya sahip olmuştu. Devlet kurumlarında da özellikle personel müdürlükleri, istihbarat başkanlıkları, silahlı kuvvetler içerisinde, bilgi işlem müdürlükleri gibi kritik birimleri hedefliyor. Oraları ele geçiriyor. Orada çoğalıyor ve bu sayede o kurumlarda daha büyük bir güç elde edebiliyorlardı. Örneğin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin insan kaynağını yetiştiren askeri liseler, askeri okullar, harp okulları gibi kurumları ilk başta hedef almış. Buralarda yerleştirdikleri kendi mensuplarıyla buraya alınacak gençleri belirlemiş. Bu sayede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzun yıllar boyunca geleceğinde subay kadrolarını, astsubay kadrolarını kendi mensuplarından olacak şekilde belirleme imkanına kavuşmuş idi. Silahlı kuvvetler içerisine baktığımızda personel müdürlükleri, atama tayin birimlikleri, istihbarat başkanlıkları gibi kritik birimleri hedeflediklerini görüyoruz. Ve buralarda kendi mensuplarıyla çoğunluğu elde ederek diğer birimlerde de çoğalmayı, örgütlenmeyi ve kadrolaşmayı başarmış idi. Tabii bunu yaparken şunu da belirtmek lazım. O biraz önce belirttim, bir kamuya açık vitrinde olan yapılanması var. Bir de paralel yapılanması vardı. O paralel yapılanmayı yöneten bir de mahrem yapılanması mevcuttu FETÖ'nün. Yani devlet içerisindeki o kendine mensup kişileri örgütün amaçları ve hedefleri doğrultusunda yöneten ve yönlendiren, devlet için dışında bir takım mahrem yapılanması da söz konusuydu. Yani FETÖ şöyle bir yapıydı. Devlet içerisinde mensupları vardı. Devlet içerisindeki bu mensupları anayasa, kanunlar, hukuk ve amirlerinin emir ve talimatları doğrultusunda değil, kendi FETÖ'nün öncelikleri, ajandası doğrultusunda örgüt içinde bağlı oldukları imamların ya da yöneticilerin emir ve talimatları doğrultusunda hareket ediyordu. Yani devlet içerisinde bir genel müdür var. O genel müdür kendine bağlı bir takım personeli var. Ama o personel o genel müdüre ya da o generale ya da o amire tabi olarak hareket etmiyor. Dışarıdan bir hiyerarşi içerisinde FETÖ yapılanması doğrultusunda hareket ediyordu. Onların talimatlarıyla ve öncelikleri doğrultusunda hareket ediyordu. İşte o paralel yapıyı yöneten bir de mahrem yapılanması söz konusuydu. O yapılanmada şöyle bir organizasyona sahipti. Örneğin silahlı kuvvetler içerisinde bir birim var. O birimde 5 tane subaydan sorumlu bir imam söz konusuydu. O sivil yönetici o 5 tane subayı yönetiyordu. Bunlarla düzenli olarak görüşüyordu. Bunları örgüt içinde tutmak için hareket ediyordu devamlı suretle. Bunlara örgütün emir ve talimatlarını iletiyor idi o sivil imam. O sivil imamlardan 10 tanesinin bağlı olduğu bir müdür yardımcısı. Onların 10 tanesinin bağlı olduğu bir müdür, böyle bir hiyerarşik yapı var ve en üstte örneğin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava Kuvvetleri imamı söz konusu. Kara Kuvvetleri imamı, Jandarma Genel Komutanlığı ya da Deniz Kuvvetleri imamı söz konusu. Bütün bunların bağlı olduğu bir Türk Silahlı Kuvvetleri imamı ve onun bağlı olduğu işte Türkiye yöneticisi, onun da bağlı olduğu Fethullah Gülen var. Ve bu yapı sadece silahlı kuvvetlerde değil, yargıda da var. Yani Anayasa Mahkemesi'nden sorumlu biri var. İşte bunlar tespit edildi, yargılandı, cezalar aldı. Bir öğretmen, Anayasa Mahkemesi'nden sorumlu bir kişi ya da adli yargıdan sorumlu bir imam, idari yargıdan Sayıştay'dan, seçim yargısından sorumlu kişiler var. Bunların bağlı olduğu büyük bir yargı imamı var ve bunlar işte en üstte Fethullah Gülen'e bağlı olarak hareket ediyorlar. Yani devlet içerisinde bir yapı kurulmuş, o devlet içerisindeki yapıyı yöneten bir de gizli mahrem yapılanma var. Bizim dışarıda gördüğümüz, özellikle Türkiye dışından izleyicilerin gördüğü

0: bir cemaat yapılanması var. Bir dini örgütlenme görülüyor. Bu örgütlenme eğitim, kültür, sanat, hayır işleriyle uğraşıyor zannediliyor. Bunun çok güçlü bir finansal ayağı ve medya ayağı da var. Ama bunun bütün amacı o devlet içerisindeki paralel yapılanmayı ve mahrem yapıyı ayakta tutmak ve yönetmek. Yani o sivil yapılanma, o cemaat yapılanması olarak görülen yapılanma, dışarıdan bakıldığında öğretmen, memur ya da işte iş adamı, gazeteci gibi görünen kişiler aslında o mahrem yapılanma ve paralel devlet yapılanmasını yöneten örgüt içerisinde görevli kişiler diyebiliriz.
1: FETÖ bu büyük yapılanmayı nasıl gerçekleştirdi ve nasıl meşrulaştırdı?
0: FETÖ asla devlet içerisindeki yapılanmasını açık bir şekilde ifade etmedi. Bunu hep kendisini meşrulaştırmak için işte yurt dışında kurduğu Türk okulları, Türkçe olimpiyatları vesaire gibi bütün toplumun hoşuna gideceği bir takım yöntemlerle gerçekleştirdi. Türkiye'de ısrarla hoşgörü, dini özgürlükler, bütün dinler arasında işbirliği, uzlaşma vesaire gibi kavramları kullanarak gerçekleştirdi. İnsanlar da bunların dışarıdaki bu vitrinine bakarak, dış görünüşlerine bakarak değerlendirdi. Tabii biraz da bu 60'lı, 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda işte dindar insanların silahlı kuvvetlerde ya da çeşitli kritik devlet kurumlarında yer edinemediği iddialarını kullanarak, bunların arkasına sığınarak böyle bir gizli yapılanma yürüttüğünü anlattı ve bu sayede bir meşruiyet devşirdi ve amaçlarını gerçekleştirdi diyebiliriz.
1: Efendim Türkiye 15 Temmuz 2016'da sadece darbe girişimini önlemekle kalmadı. Aynı zamanda etkin ve başarılı bir yöntemle de FETÖ'yü tasfiye etti. Bu başarıyı peki hukuki açıdan nasıl değerlendirmek istersiniz?
0: Evet, FETÖ bu kadar gizli bir örgütlenmeyle uzun yıllar boyunca varlığını devam ettirebildi. Ancak belli bir süreden sonra bu örgütlenmesini yargıdaki, polisteki, istihbarattaki, silahlı kuvvetlerdeki bu örgütlenmesini kendi rakiplerini tasfiye etmek için kullanmaya başladı. Normalde FETÖ asla kendi kimliğiyle açık bir şekilde rakipleriyle karşı karşıya gelmiyordu. Benim arkama saklanarak size, sizin arkanıza saklanarak da bana ateş ediyordu ve biz belki birbirimizi düşman olarak görüyorduk. Ancak zamanla FETÖ 2010'lu yıllarda özellikle kendi açık kimliğiyle ortaya çıkmaya başladı ve 2012'de ve sonraki süreçte 17-25 Aralık 2013 tarihinde yürüttüğü operasyonlarla doğrudan siyasi iktidara ve hükümete müdahale etmeye ve savaşmaya başladı. Bunun üzerine ülkedeki başta hükümet olmak üzere, iktidar partisi olmak üzere birçok grup ve devlet içerisindeki birçok odak bu FETÖ yapılanmasının farkına vardı ve bununla mücadele etmeye başladı. Bunun sadece bir dini yapılanma, bir cemaat olmadığını, aynı zamanda bir paralel devlet yapılanması ve hatta bir casusluk örgütü olduğunu tespit etti ve bununla mücadele etmeye başladı. Tabii belli sınırlar içerisinde bu örgütle mücadele edildi. Ancak bu örgüt çok 30-40 yıl boyunca çok gizli yöntemlerle yapılanmış bir örgüt olduğu için bunun açığa çıkarılması ve bununla mücadele etmek çok güçtü. Özellikle 2015 yılından sonra bu örgütle daha güçlü ve ısrarlı bir şekilde mücadele edilmesi, bu örgütün kurduğu yapıların ortadan kaldırılması, finans yapılarının, medya yapılanmalarının illegal devlet içerisindeki yapılanmaların ortadan kaldırılmaya başlanması üzerine bu kendisinin tamamen yok edileceğini anlayınca son bir çare olarak en güçlü olduğu silahlı kuvvetler içerisindeki yapısını kullanıp darbe girişiminde bulundu. Yani bir nevi köşeye sıkıştı. Bu köşeden çıkmak için darbe girişiminde bulundu ki darbe girişiminde de kendi adına yapmadı. Görünüşte Yurtta Sulh Konseyi isimli daha ulusalcı Kemalist bir görünümle darbe girişiminde bulundu ama FETÖ ile uzun süredir mücadele edildiği için bu darbe girişiminin kim tarafından yapıldığı kısa sürede anlaşıldı. Ve darbe girişiminde bulunması üzerine bir olağanüstü hal ilan edildi. Olağanüstü halin sağladığı imkanlarla devlet FETÖ ile daha etkin mücadele etme imkanına kavuştu ve

0: kısa sürede devletin içerisindeki paralel yapılanma ve devlet dışında yer alan sivil yapılanması FETÖ'nün ortadan kaldırılma imkanına kavuştu. Burada belki bir benzetme yapabilecek olursak, Sovyetler Birliği'nin yıkılması sonrası birçok Orta Avrupa ve Doğu Avrupa ülkelerinde eski Komünist Parti yapılanması ve bunun devlet içerisindeki uzantılarının devletten arındırılmasına benzer bir süreç Türkiye'de yaşandı. Bir devletin kendi içerisinde anayasal hiyerarşisi dışında bir hiyerarşiye tabi ayrı bir yapılanmayı kabul etmesi mümkün değildi. Aynen komünist ülkeler demokrasiye geçerken Komünist Parti'nin uzantısı olan yapılanmaları her bir devlette bunun benzerleri var. Nasıl ayıkladı ve tasfiye ettiyse Türkiye'de de öyle yapıldı. Örneğin Doğu Almanya'da Batı Almanya ile birleştiğinde Federal Alman Devleti 500 bin civarında Doğu Alman Devleti memurunu devletten tasfiye etti ve bunları devlet dışarısına ihraç etti.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından nasıl bir yargısal süreç işledi?
0: Türkiye Cumhuriyeti Devleti 15 Temmuz'dan sonra hem FETÖ ile hem de 15 Temmuz darbe girişimiyle mücadelesini yine mevcut anayasal ve hukuki çerçevede yürüttü. Bu bağlamda iki koldan yürüyen bir yargısal süreç oldu diyebiliriz. Bir tarafta 15 Temmuz darbe girişimi, fiili darbe girişimine katılan asker ve sivillere yönelik darbe davaları yürütüldü. Bir taraftan da devlet içerisindeki FETÖ yapılanmasına ve FETÖ terör örgütü üyelerine ve bu örgüt üyeliği içerisinde işlenen suçlara yönelik davalar yürütüldü diyebiliriz. Yani darbe davaları ve FETÖ davaları şeklinde iki koldan yürüyen davalar söz konusu oldu. 15 Temmuz darbe davaları 289 tane ayrı davada gerçekleştirildi. Darbe girişiminde işlenen suçlara ilişkin olarak bu davaların hepsi büyük bir özenle ve sonradan bu davaların üzerine gölge düşmemesi amacıyla mevcut savunma hakkı ve adil yargılanma hakkı çerçevesinde yürütüldü ve tamamı İlk derece mahkemelerinde sonuçlandı. Çok az sayıda dava şu anda Yargıtay aşamasında temyiz incelemesinde diyebiliriz. Şunu belirtebiliriz. Bu yargılamalarla Türk yargısı 15 Temmuz darbe girişimini, bu girişimin hazırlık sürecini, bu girişim sırasında işlenen suçları ve bu girişimin faili olan FETÖ terör örgütünü yargıladı ve mahkum etti diyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Değerli katkılarınız Rica için ederim. Teşekkürler. Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Cem Duran Uzun ilk bölümde konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Başaramadılar podcast serimizin bu ilk bölümünde FETÖ'nün ortaya çıkışını ve tasfiye sürecini konuştuk. Bir başka bölümde görüşmek üzere.

0: metal perdesindeki suretlerden modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saz soloları dinleyeceksiniz.

0: Saz soloları dinlediniz.
1: Arkası yarın.

Bu bölümde oynayan sanatçılar: Talip Alev Sezer, Binbaşı Hilmi Bey, Aytaç Yürük Aslan, Hamdiye Hanım Nezahat Tanyeri, Osman Erhan Yazıcıoğlu, Yüzbaşı Benet Zihni Küçümen, Silvia Kadriye Kenter, Garson Uğurtan Atakan, Birinci Mülazım Nazmi Müşfik Kenter, Recep Zihni Göktay, Arif Bey Erol Keskin.

0: Elinizi öpeyim amca bey. Beni tanıdınız mı?
1: Sağ ol evladım. Pek tanıyamadım galiba.
0: Tanıyacaksınız efendim. Yabancı değilim.
1: Tanıyacağım herhalde. Söyle bakayım sen kimlerdensin?
0: Selanik'te topçu yüzbaşısı Salih Bey'in oğlu Talip.
1: Ah,
0: 1907 yılı.
1: Sen misin evladım? Ne kadar boyatmışsın. O zaman küçücük bir çocuktun.
0: Evet amca bey. Yıllar geçti işte.
1: Baban nasıl? Neredesiniz?
0: Babam rahatsız. Şiddetli romatizması var. İstanbul'da imkan olduğu kadar tedavi ediyoruz. Emekli şimdi kendisi.
1: Ya. Nerede oturuyorsunuz?
0: Fatih'te. Babam sizi görse çok memnun olur.
1: Tabii. İnşallah. Peki sen ne yapıyorsun bakayım? Başarılığın geçti mi?
0: O çocukluktaydı amca bey. Şimdi Darülfünun'da talebeyim.
1: Ya çok iyi. Bir ara babanın izini kaybettim.
0: Selanik'ten İzmir'e tayin edildi babam. Orada hastalığı meydana çıktı. Binbaşı olacağı yıl malulen emekliye sevk edildi.
1: Vah vah. Üzüldüm buna. Sonra?
0: İzmir'de idadiyi bitirdim. Buraya geldik işte. Şimdi burada okuyorum.
1: Hangi tarafa gidiyorsun divan yolundan böyle?
0: Sirkeci'ye gidiyorum.
1: Hadi öyleyse hem yürür hem konuşuruz. Kardeşin nasıl?
0: Maalesef kaybettik. Bu da darbe oldu annemle babam için.
1: Allah kalanlara ömür versin. Bak sen aslan gibisin.
0: Öyle öyle ama kâfi değil amca bey.
1: Neden? Sıkıntın mı var? Ben senin amcanım, açık söyle.
0: Yok hayır hayır, bir şey yok amca.
1: Nasıl bir şey yok? Ben adamı anlarım.
0: Biraz geçim sıkıntısı. Babamın emekli maaşı az geliyor. 1897 Yunan Harbi'nden beri savaşın içindeydi. Ta 2. Balkan Harbi'ne kadar. Savaşarak hayat kazanmak. Şimdi sıra bizde.
1: Aferin. Vatansever babanın oğlusu.
0: Böyle olmak gerek amca bey. Yoksa şeref ve insanlık nerede kalır?
1: Peki şimdi ne yapmak istiyorsun evlat?
0: Ne olursa yapılacak her şeyi yaparım. Askerliğimi de bitirdim.
1: Bak bu iyi, ne zaman bitirdin?
0: Mütarekeden sonra terhis ettiler. 5 ay kadar oldu.
1: Nerede yaptın askerliğini?
0: Cihan Harbi başladığı sırada Maltepe Atış Mektebi'ni aldılar. 3 aylık talim terbiyeden sonra ihtiyat zabiti olarak Gelibolu'ya gönderdiler. Çarpışmada yara aldım. Ardından da tifoya yakalandım. Akbaş Hastanesi'ne yattım. İyileştikten sonra beni geri hizmete verdiler. İstanbul'a yolladılar. Sonra da terhis olduk. O zamandan beri İstanbul'dayım.
1: Askerlik insanı olgunlaştırır. İyi olmuş muharebe görmen. Neyse. Şimdi sana bir iş düşünelim. Bir teşebbüsün oldu mu bir yere?
0: Defterdarlık kaleminde iş varmış. İmtihan açtılar, kazandım ama...
1: Evet. Ne aması oğlum? Söyle bakayım.
0: Doğrusu oraya gitmek istemiyorum. Durgun bir iş.
1: Pekala. Sana uygun bir iş buluruz. Gel bakalım. Hazır üstümüzde sivil elbise varken gidelim şu Cağlılı Kıraathanesi'ne. Hem konuşalım hem de...
0: Nasıl uygun görürseniz efendim.
1: Gel şuraya oturalım. Nispeten sakin. Rahat konuşuruz.
0: Evet. Buyurun amca bey.
1: Sen de geç bakayım karşıma.
0: İyi burası efendim.
1: Tamam. Şimdi şöyle diyorum. Seni bir kartla polis müdürlüğüne göndereceğim. Orada siyasi kısım müdürü Arif Bey'i bulacaksın.
2: Kapı çalınıyor. Kim olabilir ki bu saatte?
0: Ben iner bakarım anne.
2: Ben bakayım.
0: Siz inmeyin. Şunu sırtıma alayım, iniyorum.
2: Hayırdır inşallah. Gecenin bu saatinde.
0: Kimdir bu birader? Allah Allah.
3: Benim abi.
0: Vah, sen misin Osman?
3: Şaşırdım biraz abi, haklısın.
0: Hele gir içeri, gir. Gel, yabancı değilsin sen.
3: Eksik olma, rahatsız ettik seni. Ama merak ettim be abi, görünürlerde de yoktun. Bizim Recep'e sordum, o da görmedim çoktan beri dedi.
0: Anlatırım, gel şuraya geçelim.
2: Şey, kimmiş Talip?
0: Felah-ı Vatan Teşkilatı'ndan, yabancı değil. Siz yatın anne.
2: Size sıcak bir şey getireyim.
0: Zahmet etmeyin, ben gerekeni yaparım.
2: Pekala, sen bilirsin.
0: Gel Osman, gel. Rahat otur.
3: Rahatım abi. Seni sormalı. Nerelerdesin abi?
0: Sana söyleyeyim. Kimseye açma.

0: Aman abi, biliyorsun bizi.
1: Polis müdürlüğünde çalışmaya başladım.
0: Ne? Polis müdürlüğünde mi?
1: Evet, bu yüzden uğrayamadım kıraathaneye. Bundan sonra da pek görünmemek isabetli olacak.
0: Senden iyisini mi bulacaklar abi? Buna iltimas denmez ki.
1: Sağ ol. Sen ne alemdesin? Teşkilat?
0: Teşkilat faaliyet halinde.

0: Biliyoruz. Hepimizin canını sıkıyor. Ama ne yaparsın?
1: Böyle olmaz ki abi.
0: Haklısın Osman. Ya Recep ne alemde?
1: Biliyorsun, muaveneti Bahriye Teşkilatı'nda o. Her gün değilse bile birkaç günde bir beraberiz.
2: Seni görmeyeli kaç gün oldu güzel Madonna?
3: Beni mi? Bilmem. Belki bir hafta olmadı yakışıklı yüzbaşım.
2: Ne güzel Türkçe konuşuyorsun kara gözlü sevgili.
3: Ben İstanbul'da büyüdüm. İtalyanca kadar rahat konuşurum. Ama siz de çok iyi konuşuyorsunuz.
2: Ben de askeri mektepte öğrendim güzelim. Merak da olunca öğrendik. Evet, nasıl bu müzik?
3: Çok güzel. Bana İspanya'yı hatırlattı.
2: Ya, demek gördün İspanya'yı.
3: 8 yıl oldu sanıyorum. Babam orada görevle 1 yıl kadar kalmıştı. Tatilde ben de gitmiştim oraya.
2: Ama herhalde İstanbul'u başka yere değişmezsiniz.
3: Nasıl da bildiniz. Ama siz de bu şehrin mehtaplı gecelerine aşıksınız.
2: Güzel Silvia, ben bu gecelere aşığım ama her şeyden önce sana aşığım.
3: Oh, çok mersi.

0: Nazmi, ne iyi oldu da rastlaştık.
1: Ya ne tesadüf. Dünya bazen çok büyük, bazen çok küçük.
0: Seninle Anafartalarda ne güzel silah arkadaşlığı yapmıştık.
1: Gerçekte öyle. Birimiz muvazzaf, birimiz yedektik ama son derece iyi anlaşmıştık. Ne garip, ikimiz de aynı günde yaralandık galiba. Senin yaran daha ağırdı sanırım. Sıhhiye çavuşu söylemişti. Bugün gibi hatırımda.
0: Ben kendimi kaybetmişim. Gözümü kapadığımı hayal meyal hatırlıyorum. Sonra 19.

0: Evet, duymuştum. Peki sonra?
1: Taburcu olduktan sonra tekrar cepheye. Bu sefer Galicia'ya. Şimdi de Selimiye'deyiz. Elimiz kolumuz bağlı vaziyetteyiz.
0: Ya ne kadar kötü. Sizin acınızı ben de duyuyorum. Mütareke yapılır yapılmaz fena çullandı herifler üzerimize.
1: Mustafa Kemal Bey Anafartalardan Gelibolu yoluyla itiraf devletlerinin İstanbul'a girmesine engel oldu. Suriye cephesinde 7. Ordu'ya hizmetten kurtardı.
0: Evet tabii. Ama gel gelelim İstanbul hükümeti Mondros'u imzalayınca ne yapılabilirdi?
1: Yapılacak şey mütarekenin sonucuna şimdilik katlanmak.
0: Şimdilik diyoruz.
1: Şimdilik diyorum. Çünkü bugün katlanır gibi görünüp bir şeyler yapmak gerek.
0: Ben de aynı kanaatteyim. Artık sessiz çalışmak icap ediyor. Neden biliyor musun?
1: Biliyorum. Herifler işi sıkı tutuyorlar.
0: Hele biraz önce gazinoda yakındaki masada eğlenen yüzbaşı vardı ya. Adı Bennett.
1: Ha evet duydum adını.
0: Son derece zalim ve acımasız bir heriftir.
1: Marifetlerini duyuyoruz.
0: Karargahını şişhanenin üstündeki Kroker Oteli'ne kurmuştur. Bodrum katı da onun zindanıdır.
1: Evet, geçenlerde duyduydum bizden bazı kişileri oraya atıp kırbaçlattığını. Bu herife öyle bir ceza vermek lazım ki. Ama nasıl?
0: Ona öyle bir ders olmalı ki.
2: Geliniz.
0: Hürmetler ederim efendim.
2: Vay sen misin evlat? Gel bakayım şöyle.
0: Hem ziyaret edeyim hem de bir mevzuda görüşeyim dedim efendim.
2: İyi ettin. Nasıl memnun musun işinden?
0: Memnunum efendim. Hizmet etmeye çalışıyoruz.
2: Çok iyi. Siyasi kısımda tecrübe sahibi olacaksın. Geçen gün aklımdan geçiriyordum. Nasıl işler?
0: Vicdanla vazifeyi bazen bağdaştırmak zor oluyor. Zorluk vaziyeti idare etmekte.
2: Ne gibi?
0: Bazen suçlu gibi görünen birisiyle karşı karşıya geliyorsunuz. Aslında suçlu değil o. Mevzuata göre suçlu. Vicdanınıza, vatan duygularınıza göre değil.
2: Mesela nasıl?
0: Bütün vatanı işgal edilmiş bir adam mesela. Bu adam bir müstevliyi dövüyor. Hatta öldürüyor. İşgal kumandanlığının sıkıştırmasıyla yakalıyorsunuz. Siyasi kısımla ilgili diye bir de bizim şubeye geliyor.
2: Tabii gelecek.
0: Gelmesi bir şey değil de efendim. Mesela bu adamla karşı karşıya kalıyorsunuz. Derdi işgal altındaki vatan. Silahlı işgal. Sizin de derdiniz aynı. Ne yaparsınız?
2: Zor. Seni anlıyorum evlat.
0: İşte bu mesele efendim. İşgal kuvvetleri karargahından soruyorlar. Ne yaptınız diye. Bize veriniz diye dayatıyorlar. Ne yaparsınız?
2: Ne yapıyorsunuz?
0: Tabii kendisini vermiyoruz. Tanzim ettiğimiz bütün evrakını icabı yapılmaktadır diye susmaları için kendilerine gönderiyoruz.
2: İyi yapıyorsunuz. Senin gibi vatansever gençten bu beklenir. Müdürün de öyledir.
0: Efendim izninizle size bir şey sormak istiyorum.
2: Sor.
0: Bu yüzbaşı Bennett için ne düşünüyorsunuz?
2: Ne mi? Senin düşündüğünü.
0: Benim düşündüğüm efendim şu.
3: Talip abi.
4: Duymadı.
3: Duyururuz. Talip abi. Gördün mü işitti. Hadi yürü biraz.
5: Oo sen misin Osman?
3: Benim abi. Bu da bizim arkadaş Recep. Tam mert adamdır yani.
4: Merhaba abi. Bizim Osman hep senden bahseder abimizdir diye.
5: Eksik olmasın.
3: Nereye abi böyle şişhaneden aşağı?
5: Bugün ortalıkta biraz durgunluk var bereket. Bari fırsat varken eve erken gideyim dedim.
3: Biz de Malta'ya kadar uzanacağız abi.
4: Gelmiyor daha abi. Bir saatten beri uğraştık. Şimdi seni görmeden az önce kandırdık zorla.
5: İyidir arada sırada bir arkadaş sözü dinlemek. Bir müddet unutursunuz her şeyi hiç olmazsa Osman'a.
3: Unutamıyoruz abi. İstanbul'un işgali içten fena vurdu bizi.
5: Haklısın. Ne yapalım? Bu iş hepimizi yaraladı.
4: Bak abi. Bu köprünün başındaki kafirin askerini görmüyor muyum yani?
3: Yavaş yavaş be kendine gel. Sırası mı?
5: Arkadaşlar temkini elden kaybetmeyin sakın.
3: Abi bunların bir tane kumandanları yüzbaşı Bennett midir Bennett midir var ya abi. Yani gözüm açık gideceğim abi.
5: Anlıyorum seni.
3: Geçenlerde bir hafta oldu olmadı bizimkilerden birini almışlar o Kroker denilen otelin bodrumuna. Vermişler kamçıyı vermişler sopayı. Tabii bulamamışlar bir suçunu. Sonra salmışlar dışarı. Bir gördüm ki arkadaş abi tekmil harap.
4: Abi kadınlarımızın yüzüne bakamaz olduk.
5: Size yerden göğe kadar hak veriyorum çocuklar. Siz ne duyuyorsunuz ben de onları duyuyorum. Bir ölçüde elimizden geleni de yapıyoruz.
3: Ne yapıyorsunuz abi?
5: Orası bize ait. Size öğüdüm yanlış iş yapmayın. Dikkatli olun. Beni emretmişsiniz efendim.
6: Gel şuraya. Bak binbaşımız da burada. Sivil bugün.
5: Hürmetler efendim.
2: İyi gördüm seni.
5: Sayenizde efendim.
6: Ne oldu o çocuğun işi?
5: Hangisinin efendim? Birkaç tane var.
6: Yüzbaşı Bennett'in arabası geçerken camına tükürenin.

0: Bizim Osman'ın. Muamelesi tamam efendim.
1: Biliyor musunuz o meseleyi Hilmi Bey?
2: Ha, şu biliyorum. Bir de senden dinlemek isterim.
1: Efendim, Bennet arabasıyla Beyoğlu'ndan geçerken Osman isminde Kasımpaşa'da pek iyi tanınan biri basmış tükürüğü arabanın yan camına. Araba durmuş, Bennet'in adamları düşmüşler ardına. Düdükler falan derken Tokatya'nın civarındaki nöbetçiler de başlamışlar kovalamaya. Bu Osman dalmış tepebaşı dar aşağı, sığmış Kasımpaşa karakoluna. Bennet'in adamları girmişler karakola tabii. Osman'ı almak istemişler.
2: Vermeselerdi bari.
1: Vermemişler bizimkiler tabii. Dayatmışlar bereket. İş silahlı vuruşmaya dönmeye ramak kalmışken karakol komiseri talibi bulmuş telefonla. O da bana intikal ettirdi acele durumu. Ben telefonda Bennet'in yardımcısına Osman'ın cezalandırılacağına dair teminat verdim. Neyse, gizlice getirttik Osman'ı müdürlüğe. Bennet'in yardımcısı gelecekmiş. Gelecekmiş de ne yaptığımızı görecekmiş. Bir teğmen geldi, Osman'ı zemin katında gördü. Cezalandırıldığından emin olmak için de sık sık geleceğini söyledi. Defoldu gitti sonra.
2: Durumu çok iyi idare etmişsiniz.
0: Yapılan muamelelerin bir suretinin sesi çıkmaması için müdür beyin tasvibiyle Bennet'e göndereceğiz efendim.
1: Tarif, getir şu evrakı da imzalayalım.
0: Derhal getireyim efendim.
2: Bu hadiseden sonra Bennet baskısını ve zulmünü daha fazla arttıracak.
1: Biz de elimizden geldiği kadar tabii akıllıca karşı koymaya çalışacağız.
2: Evet, bu gaddara meydanı hiç boş bırakmamak lazım.
1: Bırakmayız. Ankara'dan ne haber Hilmi Bey?
2: Herhalde siz de biliyorsunuz.
1: Haberin yenisi ve en doğrusu sizdedir.
2: Mustafa Kemal Paşa Sivas'tan Ankara'ya geçmiş ama ne zorluklar içinde.
1: Ya, peki tafsilat?
2: Aldığımız haber şimdilik bu kadar.

0: Ha, şey. Recep be, gel gel. Gel şu tenha köşeye geçelim.
1: Geçelim.
0: Oğlum, bize iki demli çay.
2: Tamam abi, geldi.
1: Çabuk gelsin, söyle çaylar. Ha Osman be, iyi kurtuldun zebanilerin elinden.
0: Sorma birader. Anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getireceklerdi o Benet denilen kafirin eline düşseydik. Bu herifin bana yaptığı bir şey değil. Ha. Geçenlerde Talip abiden öğrendim az buçuk. Adamlar rahat vermiyormuş bizimkilere. Yani anlarsın ya, bizim gizli çalışan görevlilere.
1: Tamam, anladım tabii.
0: Ha, işte yetti be yaptıkları.
1: Yetti. İcabına bakmak gerek.
0: Yaşa. Ne adamsın be Recep. Ben söylemeden meramımı anladım.
1: Seni tanımaz mıyım ya?
0: Bu herifi temizleyelim.
1: Temizleyelim ha.
0: Talip abi, gerçi cahillik yapıyorsunuz diyecek ama çaresi yok.
1: Merak etme. O da bizim kadar içerliyor ama...
0: Ne yapsın, kanun adamı ya. Bizim gibi başıboş takımından değil. Ama biliyorum ne ateş var içinde şu memleket için.
1: Evet, ne yapacağız şimdi?
0: Ben bizim teşkilatın reisiyle de konuştum. Bana bıraktılar işi. Şöyle bir planladıktan sonra tabii. Ben de düşündüm. Bak şimdi, bu işi Recep'le yaparım dedim.
1: Evelallah.
0: Dinle. Çok hesaplı olmak gerek. Planım şöyle.

0: Kusura bakma evlat. Bekledin. Miralay'ın çıkmasını bekledim.
1: Aman rica ederim amca bey. Efendim, zaman bulmuşken hem bir emriniz var mı diye sorayım dedim, hem de bir hususu açayım.
0: Aç bakalım.
1: Efendim, muaveneti Bahriye ile Felah-ı Vatan Teşkilatı'ndan iki gözü pek delikanlı tanırım. Bunların niyetleri kötü.
0: Ne niyeti?
1: Herifin milletin şerefi, haysiyetiyle oynaması, halkına zulüm yapması, münevverlerin hakaret yağmuruna tutması, hele Sütlüce'deki silah kaçırma işinde yakalandıklarını öldüresiye dövmesi onları çileden çıkarmış.
0: Kim bunlar?
1: Biri bizim Osman, hani geçen gün müdür beyin yanında bahsi geçen. Hı, hı. Öbürü de onun canciğer arkadaşıdır. Recep isminde bir delikanlı, bıçkın.
0: Gerçekte. Sütlüce ile Kırk Ağaç depolarındaki nöbetçileri arttırdılar o hadiseden beri.
1: Bana öyle geliyor ki oralardaki silah ve malzemeye Anadolu'da çok ihtiyaç olacak.
0: Bu çocuklara da ihtiyacı olacak. Gerçi niyetleri kanla uymuyor görünüyorsa da, toprağı yabancı işgal altındaki kişilerden de başka türlü davranış beklenemez.
1: Ben de sizin gibi düşünüyordum efendim.
0: Ama çocuklara bir şey olursa yanarım doğrusu.
1: İkisi de baba yiğit çocuklardır. Allah korur efendim.
2: Ah birader, şu mehtap olmasa daha iyi olacaktı.
3: Ama daha iyi bence. Yaptığımızı görüyoruz hiç olmasa.
2: Ay, iyi yerleştirdin mi taşları yola?
3: Ne taşı be Osman? Kaya be kaya.
2: Silah tamam mı? Kurşunlar?
3: Tamam, yetecek kadar var. Ah,
2: tetiklesin ya.
3: Evelallah.
2: Ya kendimiz gideriz ya herifi göndeririz. İnan bana canıma yetti ha.
3: Bizim de öyle.
2: Kafir, rakıları mezeleri sarı yerde daha doldursun midesine. Aa, ya en mühim meseleyi düşünmedik.
3: Ne o?
2: Ya günahsız bir otomobil gelir de taşlara bindirirse?
3: Bak o da var. Alemin günahına girmeyelim.
2: Tamam, buldum. Bennett'in arabasını tanırım ben. Daha aşağıda beklerim. Sana bir ıslık, fenerlerinin önüne çıkarsın sen. Taşlara gelmeden durdururuz.
3: İyi buldun be Osman. Bak uzaktan bir çift ışık.
2: Ben hendeğin kenarından iniyorum aşağı. Herifin arabasıysa ne varsa boşaltacaksın. Seninkiler bitmeden yanındayım.
3: Merak etme. Sektirmeyiz attığımızı.
2: Başın görünüyor. Yat.
3: Tamam. İşine bak.
2: Daha yat be.
3: Ya Allah. İşimizi rast getire.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

0: Yağız Yer.
1: Eski Türklerin inanç dünyasında kurban ritüeli hem dini hem de toplumsal açıdan önemli bir yer tutar. Göktanrı başta olmak üzere Tanrı'nın yardımcıları, atalar kültü ve iyeler için gerçekleştirilen kurban törenleri, atalarımızın doğayla iç içe geçmiş inanç sisteminin bir yansıması olarak karşımıza çıkar. Bugün Mavi Gök Yağız Yer programında eski Türklerde kurban anlayışını ele almak istiyoruz. Konuğumuz akademisyen türkolog Gamze Bulgan'la konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Kurban dediğimiz olgu insanlık tarihi kadar eski desek sanırım yanlış olmaz, değil mi hocam? İnsanlığın bu en eski ortak olgularından biri olan kurban, mitolojik düşüncede ortaya nasıl çıkıyor ve o dönemde kurbanın neden önemli olduğunu nasıl açıklarsınız?
2: Evet Orkun Bey, sizin de zikrettiğiniz gibi kurban olgusu neredeyse insanlık tarihiyle yeşit sayılabilecek bir olgu, bir ritüel aslında. Mitolojik döneme dayandırıyoruz biz onun ortaya çıkışını ve anlam olarak da bir can bahşetme anlamı olduğunu söyleyebiliriz. Mitolojik düşünce içerisinde, o dönemde, o sistem içerisinde sadece Tanrı'ya sunulan bir armağan değildi kurban. Aynı zamanda varlığın devamlılığını, yani insan hayatının devamlılığı için de çok büyük önem atfedilen bir olguydu kurban. Şimdi kozmik kuruluşta, yani yaratılış döneminde antik inanca göre dünya bir canavarın ya da bir dev gibi bir varlığın kurban edilmesiyle başlamış oluyordu mitolojik dönemde. Bu da bir can bahşetme, kuruluş, inşa dönemi olarak adlandırılıyordu kurban ritüellerinde. Aslında buradaki amaç mitolojik dönemde Tanrı'ya ait olanı tekrar Tanrı'ya geri vermek ve dileklerde, isteklerde bulunmaktı. Bizim mitolojik dönemimize gelecek olursak kurbanın önemi

0: tanrılarla ya da tanrı ile iletişim kurmak, bize faydalı olan ruhlarla iletişim halinde olmak ve onlardan yardım dilemekti. Aynı zamanda mitolojik dönemde kurbanın temizlenmek, arınmak gibi bir misyonu da vardı. Toplumu kötülüklerden korumak için, kötülüklerden uzak tutmak için ya da var olan kötülüğü def etmek için yine kurban kesme ritüeline başvuruluyordu. Bir başka amacı da mitolojik dönemde toplumsal bağı güçlendirmek, insanlar arasında o toplumsal bağı güçlendirirken de bir düzen kurmak gibi bir misyonu vardı. Bir de neden kurban kesiyorduk biz mitolojik dönemde? Ölümden sonraki hayata inandığımız için öldükten sonra da o kurbanın dünya sistemleri arasında geçiş yaparken bize yardım edeceğini, yardımcı olduğuna inandığımız için yine kurban kesme ritüelini gerçekleştiriyorduk.
1: Evet. Biraz daha isterseniz açalım Türk mitolojisinde nasıl bir yere sahip olduğu hakkında. Bir de totemizmle kurban arasında nasıl bir bağ var?
0: Şimdi Türk mitolojisinde kurban hem dini hem de toplumsal bir yere sahip. Bu mitolojik dönemde de böyle, günümüzde de hala böyle aslında. En büyük amacı neydi? Tanrı'yla iletişime geçmek ve ondan medet ummaktı. Türk mitolojisine geldiğimiz zaman, Türk mitolojisinde kurbanın yerine

Bu sadece bir kan akıtma ritüeli değildi. Aynı zamanda evrenin işleyişine ve kutsal olana bir hem aidiyet belirtme hem de ondan bir istek belirtme amacı vardı kurban kesmenin mitoloji içerisinde. Şimdi eski Türkçe'de kurbanın karşılığı olarak tabii ki kurban kelimesi yoktu Orkun Bey, yağış kelimesi kullanılıyordu. Bu da Tanrı'dan bir şey isteme ve ona olan minneti belirtmek için yapılan bir eylemdi. Kozmogoni ile bağlantısı var, yani o yaratılış süreciyle bağlantısı var mitolojide. Ne o? Düzenin devam ettirilebilmesi için can bahşedilmesi gerektiğine inanıyordu eski Türkler. Bu yüzden de Tanrı'ya kurban sunuyorlardı. Ve kurbanın da türleri vardı burada. Birazdan daha detaylı konuşacağız. Kanlı kurbanlar ve kansız kurbanlar olmak üzere. Totemizme arasında bir bağ var mı? Evet var. Şöyle, şimdi kurban ritüeli Türklerin en eski ritüellerinden bir tanesi. Bir örgütlenme biçimi olan totemizme de arasında bir bağ var. Neden? Çünkü ikisine de bir can bahşetme ve kutsal atfetme olayı var. Şimdi ata hayvan ve bir yasak unsuru var bizde. Ne o? Totemizmde her bir aşiretin bir hayvanı vardı. Onlara uğur getirdiğine, şans getirdiğine ve onu koruduğuna inandıkları bir hayvan.

0: yerleri vardı. Bu kurbanda da böyle, totemizmde de böyle. Sadece senelik olarak kesilen kurban türleri vardı. Dolayısıyla her ikisi de hem kurban kesme hem de totemizm birbiriyle iç içe geçmiş inanç sistemleri.
1: Evet, o zaman biraz bahsedelim isterseniz. Farklı türleri var dediniz kurban çeşitleri hakkında. Bir de eski Türklerde amacı neydi kurban kesmenin?
0: Evet, eski Türklerde yani o mitolojik dönemde de kurban kesmenin genel anlamı Tanrı'ya ve kutsal olan, kutsal kabul edilen ruhlara yakınlık elde etmek için kurban kesiliyordu. Hem bir hediye, bir can bahşetme olarak düşünülüyordu. Hem Tanrı ile yakın ilişki kurmak hem de ondan bir dilek dileyebilmek için kurban kesmek gerektiğine inanıyorduk biz. Neden? Biraz başlıklar halinde gidelim. Tanrı'ya duyulan hayranlıktan dolayı biz kurban kesiyorduk ve aynı zamanda doğadaki varlıklara olan hayranlıktan dolayı. Nedir o? Gökyüzü, ay, güneş gibi varlıklara duyulan hayranlıktan dolayı kurban kesiyorduk. Bunun dışında şükran için, Tanrı'nın verdiği nimetlere şükran duyduğumuz için bunu belirtmek için yine kurban kesiyorduk. Gönül alma, yani eğer biz bir hata işlediysek Tanrı'nın gazabına uğramamak için yine bir kurban kesme ritüeli var.

0: canlı kurbanlar ve kansız kurbanlar. Kanlı kurbanlar ne? Canlı varlıkların ve Türkler için önemli olan hayvanların Tanrı'ya ya da yardımcı ruhlara hediye olarak sunulmasıydı. Şimdi hayvan kurbanları da Türklerdeki en eski kurban ritüellerinden bir tanesi. Ve bunun başında bizim çok kutsal kabul ettiğimiz at geliyor Orkun Bey. Bunun dışında sığır, koyun, keçi yine Tanrı'ya hediye olarak sunuluyordu. Burada bir renk sembolizmi var. Tanrı'ya sunulan kurbanın rengi çok önemliydi. Bir de kansız kurban var. Canlı varlıkların dışındaki kurbanların hepsi cansız kurbanlar. Ve bu günümüzde de hala yaşıyor aslında kansız kurban ritüeli. Saçı dediğimiz gelenek nedir o? Süt, kımız, bulgur ya da yağ. Bunların doğaya ya da işte suya da olabilir, toprağa serpiştirilmesi bir saçı. Yani kansız kurban geleneği olarak Türk mitolojisinde eski inanç sisteminde kendine yer bulmuştu. Ya da yine bir kansız kurban türü hediye. Tanrı'ya sunulan, doğaya bırakılan hediyeler de yine kansız kurban türleri içerisindeydi.
1: Kanlı kurban türü tüketiliyor mu hocam? Kurban edildikten sonra.
0: Evet, insanlara pay ediliyor. Özellikle fakir insanlara pay edilerek o toplumsal dayanışma demiştik ya. Aslında kanlı kurban tabii ki Tanrı'ya sunuluyor ama daha sonrasında insanlar arasında bölüştürüldüğü için de toplumsal yardımlaşmayı sağlıyordu.
1: Peki az önce bahsettiğiniz kansız kurban örneği haricinde farklı uygulamalar da vardır değil mi?
0: Evet, kansız kurban bir canlının hayatına son vermeden değerli eşyaların sunulmasıydı. Saçıdan bahsettik. Türk boylarında en yaygın kurban türlerinden bir tanesi. Süt, kımız, yağ, bulgur gibi yiyeceklerin kutsal olan yerlere saçılması, bırakılması anlamına geliyordu. Idık ya da uduk kelimesini çok sık duyuyoruz aslında biz. Bu aslında canlı kurban, şöyle canlı kurban, Tanrı'ya armağan edilen ve doğaya başıboş bırakılan hayvanlar. Ama biz bunu kesmiyoruz Orkun Bey, bu yüzden kansız kurban. Doğaya başıboş olarak Tanrı'ya bir armağan olarak sunulan kurbanlara biz uduk diyoruz. Bunun dışında işte yiyecek ve değerli eşyaların sunulması vardı. Gıda maddeleri olabilir, değerli eşyalar ya da taşı, yeşim taşı gibi onların doğaya bırakılması. Ateşe atma. Bizde ateş her zaman kutsaldır. Ateşe belli başlı yiyeceklerin saçılması da yine bir kansız kurban. Bez yani çaput bağlama günümüzde hala var. Bir ağaç dalına yine çaput bağlanması bir kansız kurban türü. Bir de kişisel fedakarlıklar var. Bu da hala yaşıyor. Yine Tanrı'dan beklenen dileklerin neticesinde saçın kesilmesi de bir kansız kurban olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet, ıdık dediniz. Yani salı verilen kurban anlayışı. Kansız kurbandan farkı var mı bunun?
0: Aslında bir farkı yok. Zaten başlık olarak biz onu kansız kurbanın içerisinde işliyoruz. Ama kendisine o kadar çok yer buluyor ki müstakil bir başlık haline geliyor. Idık yani salıverilen kurban. Dediğimiz gibi bu aslında bir canlı hayvan ama doğaya başıboş bir şekilde bırakılıyor. Tanrıya ve yardımcı ruhlara armağan ediliyor. Şöyle Orkun Bey, burada şöyle bir şey var uygulama biçiminde. Bu adakta bulunan o hayvanın sahibi seçtiği en değerli ve kusursuz hem renk olarak hem de sağlık açısından kusursuz hayvanı Tanrı rızası için doğaya bırakıyor, serbest bırakıyor. Idık hayvanı kutsal kabul edildiği için doğaya başıboş bırakıldıktan sonra da ona kimse dokunmuyor. Onun sütü sağılmaz, o kesilmez ve yenmezdi. Yani dokunulmazlığı vardı. Kategori olarak tekrar söylüyorum kansız kurbanın içerisinde ama müstakil bir başlık olarak da kendisine yer buluyor.
1: Sanırım günümüzde uygulanmıyordur bu.
0: Uygulanmıyor ama şöyle başıboş doğaya salınan atlar, yılkı atları baktığınız zaman aslında bir benzerlik gösterebilir ama tabii ki şu an çok uygulama olarak yok.
1: Eski Türklerde en değerli kurban hangisiydi ve nedeni nedir bunun?
0: En değerli kurbanımız attı. Çünkü Türklerde at her zaman kutsal bir hayvan. Çünkü onunla göğe yükseldiğimizi, alt dünya, orta dünya ve üst dünya arasında yolculuğa çıktığımızı ve Türklere yol gösterdiğine inandığımız için en değerli kurban attı. Bunda tabii ki işte hem dinsel hem de mitolojik sebepleri vardı. Gök tanrıyla eşdeğer tutuyoruz biz bunu. Çünkü işte gökyüzüne çıkabilen bir hayvan at. Yani tanrıyla birebir bir ilişkisi olduğu için. Ekonomik değeri vardı. Biz göçebe bir toplumuz. Bozkır'da yaşıyoruz ve at üzerinde olan bir toplum olduğumuz için bakın hem yemek için hem de işte o savaş esnasında ya da bir yerden bir yere göç etmek için hep ata bir mecburiyetimiz var. O yüzden

0: En kutsal olarak seçiliyor. Güneş sembolizmi var atın. Güneşi taşıyan ve güneşle birlikte hareket eden bir hayvan olduğu için.
1: Evet.
0: Orkun Bey, şunu da ekleyelim. Yine
1: Buyurun.
0: kurban olarak seçilen atın rengi çok çok mühim.
1: Peki. Kanlı kurban türünde kurban töreni yapılıyor. Kurban kesiliyor ve bu ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılıyor. Yani bunun her zaman yapılabilirliği aslında iyi bir şey mi? Ya da soruyu şöyle sorayım. Özel bir zaman ve mekana ihtiyaç var mı? Varsa bunun sebebi nedir?
0: Var Orkun Bey. Bizim mitolojik düşüncemizde hatırlayalım beraber. Zaman bir dümdüz çizgi değil, döngüseldi. Dolayısıyla da kurbanın kesilmesi, hem kanlı hem kansız kurbanda kurban edilmesi bir şeyin belirli zaman döngülerine aitti. Yani belirli özel zamanları vardı. Nedir bunlar? Mevsim döngüleri. Çünkü bizde çok mühimdir. Belirli sebeplerden dolayı ve yaratılışın tekrarı olan zamanlarda kurban verilirdi. Tanrı'ya kurban hediye olarak sunulurdu. Evrenin yaratılışını sembolik olarak yeniden canlandırmak ve mevsim döngülerinde işte Tanrı'ya olan bağlılığı ve ona sunulan istekleri belirtmek için. Ay ve güneş takvimi kullandık biz. Aynı zamanda 12 hayvana Türk takvimini. O zaman da yine ay ve güneş takvimine uygun olarak yine kurban veriliyordu Tanrı'ya hediye olarak. İlahi kapıların Tanrı'dan istenecek o isteklerin o dönemde açık olduğuna inandığımız için bunu yapıyorduk. Her yerde kurban verilir miydi? Hayır. Yine kutsiyet atfedilen mekanlarda biz kurban veriyorduk. Nedir bu? Yeryüzünün merkezi olarak düşündüğümüz yerler, dağın tepesi, ulu

0: balıkların yaşadığı yerler yani su kenarları gibi Orkun Bey.
1: Adak kurbanları da yine bu özel anlara, özel zamanlara, günlere denk getirilir miydi? Yoksa istedikleri zaman adak kurbanlarını da kesebiliyor muydu eski Türkler?
0: Şöyle adak kurbanlarını da zaten belirli şartlar dahilinde kesildiği için orada bir özel zaman gözetilmiyordu. Sizin bir isteğiniz vardır ve o takvim içerisinde herhangi bir günde gerçek olmuştur. Onu o zaman yaparsınız. Bu belirlediğimiz o düzene dahil değil o yüzden.
1: Peki. Şaman kan ritüellerine baktığımızda orada da kurban var. Hangi amaçla gerçekleştiriyordu şaman kurban ritüelini hocam?
0: Evet, şamanizmde yani eski Türk inanış sistemi içerisinde kurban çok önemli. Neden? Şamanlar yani kamlar o dünyalar arası işte orta dünya, üst dünya ve yer altına geçiş yaparken bir iletişim aracı olarak, iletişim köprüsü olarak kurbanı kullanmak zorundaydı. Aksi takdirde bu işlevini gerçekleştiremiyordu. Neden kurban veriyor kamlar? Ruhlar arasında bir aracılık, iletişim sağlayabilmesi için. Şamana o evrenler arası yolculuk izninin çıkabilmesi için bir hayvana yani bir kurbana ihtiyacı vardı. Böyle bir misyonu var ve haberleşme Orkun Bey. Kurban sayesinde tanrılarla ya da tanrı ile iletişim kurabildiği için yine kurban ritüelini şaman kullanıyordu.
1: Hocam unutmadan sormak istiyorum. Az önce bahsettiniz. Kurban edilen hayvanın rengi önemli dediniz. Neden önem taşıyor renk? Kısaca bilgi verir misiniz bize?
0: Yine bizim kozmik inanışımızla alakalı aslında rengi. Tanrı'ya sunulan kurbanın bu at da olabilir, başka bir kurban da olabilir. Beyaz olmasını tercih ediyoruz. Beyaz Tanrı katı demek, gökyüzü demek olduğu için, saflık demek olduğu için özellikle beyaz seçiliyor Orkun Bey. Eğer yer altına sunulacak bir kurbansa bu, yani erliğe, bakın şamanlar sunuyordu bunu. O zaman siyah renk tercih ediliyor. Neden? Erlik siyah rengi sever. Karanlık dünyaya ait olduğu için. Yani bizim o kozmik inanç sistemimizde hem yön sembolizmi hem de renk sembolizmine uygun renkler seçiliyor. Dediğimiz gibi beyaz gökyüzünü belirttiği için beyaz bir hayvan Tanrı ile iletişim için yer altında da yine siyah bir hayvan tercih ediliyor.
1: Peki hastalıklar için yapılan kurban ritüelleriyle ölüm ritüelleri arasında bir benzerlik ya da fark var mıdır?
0: Hastalık için yani şifa bulmak için sunulan kurbanlar var. Bir de yuh törenlerinde, ölüm törenlerinde sunulan kurbanlar var. Benzerlikler var Orkun Bey. Şöyle ikisinde bir canın bedeli olması için sunuluyor Tanrı'ya. Her ikisinde de hem ölümde hem de şifa bulmak için at kurbanının bir hakimiyeti var, bir yoğunluğu var. Bir de bir ortak özellik daha, her ikisinde de aracılık yapması için kurban sunuluyor. Öteki dünyaya geçmek için bir kurbana ihtiyaç var ölüm ritüellerinde. Şifa bulmak için de yani Tanrı katıyla iletişime geçebilmek için yine bir kurbana ihtiyacımız var. Farkını da söyleyelim
1: Buyurun.
0: isterseniz. Hastalık ritüellerindeki amaç geri döndürmek, şifa vermek ve kötü ruhları uzaklaştırmak ama ölümdeki amaç uğurlamak ve geçişi kolaylaştırmak.
1: Gamze hocam, adak adama, kurban kesme, dağıtma günümüzde de yaptığımız bazı uygulamalar, eski Türk inançlarıyla ilişkilendirebilir miyiz bunları?
0: Evet, hem de hepsini ilişkilendirebiliriz. Şu ana kadar zikrettiğimiz her şey günümüzde de hem Orta Asya'da hem Anadolu'da yaşıyor Orkun Bey. Adak adama yani aslında bir pazarlık kültürü. Eski inançta da vardı. Biz günümüzde de hala bir dileğimiz gerçek olduğu zaman kurban kesme ve kan akıtma ritüelini devam ettiriyoruz. Bu küçük baş bir hayvan da olabilir, büyük baş hayvan da olabilir. Ya da kurban etinin dağıtılması. Hala biz işte kurban bayramında ya da adak olarak kestiğimiz kurbanı muhakkak dışarıya dağıtırız. Özellikle toplumsal dayanışmaya muhtaç olan insanlar için.
1: Peki bugün kurban ibadetine baktığımızda bunun ne kadarı dini, ne kadarı mitolojik bir miras? Bununla ilgili net bir şey söylemek mümkün mü efendim?
0: Şöyle tabii ki İslamiyet'i kabul ettikten sonra iç içe geçen bir yapı var. Senkretik bir yapı var İslam öncesi dönemle. Uygulama biçimi olarak aslında devam ediyor Orkun Bey. Dini bir şeylerle değiştirdik biz. Belki yerine dualar koyduk kesilirken İslami duaları koyduk. Ama iç içe geçtiği için hem mitolojik dönemdeki kalıntılar devam ediyor hem de İslami versiyona bir uygulama güncelleme yaptık. Aslında her ikisi de beraber devam ediyor.
1: Peki. Değerli dinleyenler, kurban ritüelleri Türklerin doğaya, atalara ve kutsal kabul ettikleri varlıklara duyduğu saygının somut bir göstergesiydi ve kurban geleneği yalnızca dini bir uygulama değil,

0: aynı zamanda sosyal ve kültürel hayatın önemli bir parçasıydı. Bugün Mavi Gök Yazyer programında geçmişten günümüze taşıdığımız köklü bir geleneğimizi, kurban törenlerini konuşmaya çalıştık. Konuğumuz akademisyen türkolog Gamze Bulgan'la.
1: Teşekkür ediyorum Orkun Bey.
0: Biz teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Değerli dinleyenler, programı sizler için Neslihan Değirmençoğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Gülşah Rahmanoviç ulaştırdı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.
2: Mavi Gök Yaz Yer.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Devletimizin itibar ve prestiji külliyede adeta tecessüm etmiştir dedi. Zirveye yönelik eleştirilere artık reddi miras yapan bir Türkiye yok sözleriyle tepki gösterdi. Erdoğan, milli meselelerin, siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını doğru bulmadığını bir kez daha vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamı ve bütçesinin genişletildiğini belirtti. Program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz dedi. Erdoğan, hayata geçirilen yeni finansman programı kapsamında imalat sanayine yönelik 250 milyar liralık uygun koşullu kredi paketinin de devreye alınacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ'yle mücadelede rehavete kapılmamak gerektiğini belirtti. FETÖ gitti ama benzeri yapılanmalara dikkat etmek durumundayız dedi. Hain darbe girişimine karşı milletin destansı bir direniş gösterdiğini vurguladı. Bize istikamet verecek olan ruh, işte 15 Temmuz gecesi milletimizin sokaklarda ortaya koyduğu ruhtur dedi. İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen yemekte devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü vurgulandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla gazi ve şehit yakınlarını ziyaret etti. Kürşat Zorlu, 15 Temmuz'da milletin destan yazdığını, darbe girişimine karşı sergilediği direnişle tarihe geçtiğini belirtti. 15 Temmuz mücadelesi, Türk dünyası için de tarihe geçen bir mücadele oldu dedi. Terör örgütüyle iltisaklı 6 kişi ve 3 kuruluşun mal varlığının dondurulmasına karar verildi. Karara göre FETÖ, PDY terör örgütü iltisaklı Hilal ve Celil Kalyoncu'yla Doğan Ertuğrul'un mal varlıkları donduruldu. Bu kapsamda ayrıca Kalyoncu Holding, Almanya merkezli Uluslararası Gazeteciler Derneği International Journalist Association'la Avusturya merkezli Özgür Gazeteciler Cemiyeti'nin de mal varlıklarının dondurulması kararı alındı. DHKPC terör örgütü iltisaklı Ali Ercan Gökoğlu, Zeliha Koyupinar ve Erdal Gökoğlu da mal varlıkları dondurulan kişiler olarak listede yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'da düzenlenen Ukrayna konulu Gönüller Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katıldı. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi işbirliği ve kalıcı barış arayışları vardı. Bakan Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği bir kez daha hatırlattı. Ukrayna ile 9 Avrupa ülkesi balistik füze savunma ittifakı kurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gönüller Koalisyonu'nun çok taraflı gücünün gelecek aylarda Ukrayna'ya komşu ülkelerde tatbikatlar düzenleyeceğini duyurdu. Koalisyonun Ukrayna için oluşturduğu çok uluslu güç harekete geçmeye hazırdır dedi. Washington Tahran hattında tansiyon yüksek. Amerikan ordusu İran'ı vurdu, İran'da misilleme yaptı. Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz dedi. Boğazı kendilerinin yönetebileceğini, bunun için ödeme almaları gerektiğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nda abluka bugün başlayacak. Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özel ve ekibinin parti içinde paralel yapı kurduğunu ifade etti. Kaçak FETÖ'cüler Özel'e destek veriyor dedi. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına ilişkin iddianame de vardı. İddianameyi okudum, sıradan değil ifadelerini kullandı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 48. duruşması yapıldı. Duruşmada savcılığın esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanlar alındı. Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı havadan karaya süpersonik füzeyle ilk atış testini başarıyla tamamladı. Kızıl Elma S2 kanat altında taşıdığı Jet 230 süpersonik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'de yabancı plakalı araç kullanımına ilişkin esaslarda düzenleme yapıldı. Artık sadece tescil sahipleri değil, alt ve üst soy yakınları da aracı kullanabilecek. Düzenlemeyi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Gurbetçi vatandaşlarımıza önemli bir kolaylık sağladık," dedi. Haberleri sunduk.

Bir hayalle başladı her şey. Hayatın karmaşasında şekillendi. Benzersiz bir esere dönüştü sonunda.

0: Hayal, hayat, sanatla karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Programımıza hoş geldiniz. Ben Burak Gerçek.
1: Ben Yasemin Kalyoncuoğlu.
0: Yapımcılarımız Didem Güneri, Özlem Öztaş, Teknik Masada Aslı Yıkılmaz. Sizleri en içten dileklerimizle, sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.
1: Evet, Hayal Hayat Sanat Instagram hesabımızdan bizi takip etmeyi unutmayınız ve görüş ve önerilerinizi elbette bekliyoruz.
0: Ayrıca bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Geçmiş programlarımız için de bir adres paylaşacağım. Bütün bölümleri trtdinle.com/show/hayal-hayat-sanat adresinden ulaşabileceğinizi sizlere bir kez daha hatırlatalım. Hafızanıza kaydettiğiniz, unutamadığınız, yüreğinize işleyen ilk sesi hatırlıyor musunuz? Koku gibidir ses. Hafızası vardır. Evet, sesin gerçekten de hafızası vardır. Ağlamak, gülmek, hıçkırmak, kahkaha atmak, bağırmak veya susmak. Sessizlik de çok güçlü bir sestir aslında. Kendi içinde bir çığlıktır. Sen yeter ki duymayı bil. Geçmiş, şimdi ve gelecekteki binlerce, on binlerce sesi sadece ve sadece duymayı bil. Sevgili dinleyiciler, bugün yayınımızda yılın en iddialı oyunları arasında gösterilen Sesler isimli tek kişilik oyunu konuşacağız. Oyunu Mehmet Birkiye yönetiyor, Kerem Kurdoğlu'nun metnine de Salih Bademci hayat veriyor ve şu anda da stüdyoda konuğumuz. Salih Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Hoş geldiniz.
0: Nasılsınız?
2: İyiyim, sizler nasılsınız?
0: Sağ olun. Tam yayından önce sohbet ediyorduk. Bize dediniz ki bu benim meslek hayatımdaki ilk radyo yayınım.
2: Aynen öyle.
1: Nasıl kaçırırlar sizi? Nasıl davet etmezler?
0: Biz yakaladık.
2: Evet, yani teşekkürler Didem Hanım'a buradan.
0: Sevgilerimizi gönderiyoruz. Aynen, arkadaşlarımıza. Evet. Sağ olsunlar. İsterseniz oyuna başlayalım.
1: Evet, sesler oyunu. Yani gerçekten senin de söylediğin gibi en iddialı yapımlardan birisi. Çünkü tek kişilik oyun sıkıcı mı?

0: diye hep düşünürüz. Ama gittiğimizde de hep çok severiz. Tabii bu tek kişilik bir oyun gibi de değil esasında. Bir sürü ses var.
1: Evet.
0: Ve tabii konumuz İstanbul değil mi? Tema aslında arka planda İstanbul.
1: İstanbul.
0: Kucaklıyoruz o şehri gerçekten. Yani içine çekemiyoruz çünkü hakikaten çok da kalabalıklaştı. Bir yönüyle bazen boğucu olabiliyor ama vazgeçemediğimiz biricik şehrimiz.
1: Türkiye'nin biraz toplumsal hafızası.
0: Evet.
1: Yani aslında İstanbul demek Türkiye demek.
2: Doğru.
0: Nasıl gidiyor oyun? Şimdi Ankara, İstanbul, İzmir her yere götürüyorsunuz. Ankara'ya
1: Götürüyoruz.
0: da getirdiniz oyunu. Tabii çok da seveni var. Çok beğenildi. Nasıl sizden geri dönüşler?
1: Valla benim tahminimden de çok daha iyi geçti. Özellikle Anadolu kısmı turneleri. Yani İstanbul dışındakiler. Çünkü İstanbul'u anlattığımız için özellikle ben bir İzmirliyim ve İzmir'e gittiğimde bir şeyin endişesini çok yaşadım. Yani şimdi İzmir'e gideceğim ve acaba seyirci kardeşim bir İzmirli olarak karşımıza geldim ve bize İstanbul mu anlatıyorsun?
2: Bir ön
1: Eleştirisini,
2: yargısı
1: bir
2: olabilir.
1: ön yargısı olabilir diye düşündüm. Fakat hiç öyle olmadı. Çünkü o anda fark ettim aslında İstanbul ve benim anlattığım sesler, İstanbul'a ait sesler aslında Türkiye'nin hafızasında yer etmiş sesler. Dolayısıyla herkesin çok net hatırladığı ve tekrardan duyduğunda onu çok geçmişine götüren, seyirciyi çok geçmişe götüren herkesin hafızasında yer etmiş sesler. Ve bu insanlar da çok güzel vuku buldu. Ve benim çok hoşuma gitti. Yani bunu Samsun'da da aynı coşkuda yaşadım, Trabzon'da da, Adana'da da, Antalya'da da ve hiç beklemediğim bir şekilde oyun çok güzel geldi ki ben tek kişilik oyundan biraz korkarım.
2: Bence o etki izleyenlerin kendisinden ve geçmişinden bir parça görmelerinden kaynaklanıyor. Ne dersiniz?
1: Galiba bir de oyunun aynı zamanda biraz diğer oyunların, diğer tek kişilik oyunların yanında biraz daha deneysel kalmasından kaynaklanıyor. Çünkü aslında oyun bir tek kişilik performanstan öte, bir drama performansından öte biraz anlatı ve seslerle deneyimlenen bir şey aslında sahne üzerinde ve seyircide de ilk defa böyle bir şeyde, yani seyirci de böyle bir deneyimle ilk defa karşılaşıyor sahnede. O yüzden de hani ben sahne olarak aslında sadece bir anlatıcı olarak var oluyorum ve seyircide de başka bir deneyime şey yapıyorum.
2: Bir de etkileşime dayalı olması, onlarla birlikte bir o süreçte götürüyor olmanız da oyunun
1: Kesinlikle.
2: en önemli sihirli taraflarından biri olsa gerek.
1: Aynen öyle.
2: Evet.
0: Oyuncu aslında bir konfor da sunuyor tek kişilik oyun. Öyle değil mi? Yani tek başınıza yönlendiriyorsunuz oyunu. O metne biraz doğaçlama katabilme şansınız var. Çünkü kalabalık ekipte bu belki biraz zor mudur?
1: Şöyle söyleyeyim. Tek kişilik oyun yani tabii kişiden kişiye değişir bu ama yani oyuncu için çok zordur çünkü işte bir saat ya da ne kadarsa performans süresi seyirciyi sürekli odağa kendinize tutmak hep yani çok büyük performans ister. Ben tek kişilik oyundan korkarım. Biraz da sevmem tek kişilik oyunu. Bana fazla iddialı gelir.
2: Adı üstünde tek kişisin
1: Evet, tek
2: sahnede.
1: kişisiniz ve yani ben bir sürü arkadaşımla branş bir alınmasınlar. Her biri böyle tek kişilik oyun yaptığında ya kardeşim neden derim
2: Neden?
1: yani neden derim. Aa, dedim ve başıma geldi tabii ki.
2: Büyük
1: Oyunu
2: konuşmayacaksınız bu
1: büyük
2: arada.
1: konuşmayacaksın. Bu kesin İKSV tiyatro festivalinde oyun ilk defa çıkacaktı. Hatta aslında oyunu ben oynamayacaktım. Mehmet Birik yönetecekti. Kerem Kurdoğlu yazmıştı. Fakat Okan Yalabık oynayacaktı oyunu. Okan'ın o sıra biraz ailevi sorunlar vardı ve prova sürecinden çekilmek zorunda kaldı. Ben çok kısa bir prova sürecine girdim. Fakat oyunda İKSV'de çok güzel tepkiler alınca biz de dedik ki hadi bunu dışarıda yapalım. Ve ilk de hatta İstanbul'da iki oyun oynadık şöyle bir pişirelim diye oyunu. Ve hemen hiç sezonu açmadan 3 Nisan'dan sonra kapatıp Edinburgh Tiyatro Festivali'ne gittik.
2: Yurt dışı ayağı da var
1: Yurt
2: yani.
1: dışı ayağında orada başladı. Orada bir 4 gün oynadık oyunu. Orada bile yabancı seyirci de bile çok yani çünkü hani tamam Türk seyirci de geliyor oraya festivale gelmiş olan fakat yabancı seyirciler de var. Ve onlar böyle yani işte anlattığımız tarihlerle ilgili mesela 1 Mayıs şeyi var 1 Mayıs 1977 var meşhur şey kanlı 1 Mayıs mesela onu anlatırken insanlar da bilmiyorlar ne oldu ki 1 Mayıs'ta falan diye çıkışta bize geldiler ve sordular bunu bir yandan Türkiye tarihi anlattık
0: Yani Türkiye'nin reklamını
1: bir
0: yapıyorsunuz.
1: yandan evet Türkiye'nin reklamı
0: Bakanlığın
1: oldu
0: bunu duyması lazım bence.
2: aslında doğru ben tam da bunu soracaktım. Sizin oyununuzun seslerin bir farkındalığı var. Şöyle ki tiyatro bazen biliyorsunuz bir hikayeyi anlatır.
0: Evet.
2: Bazen bir karakteri, bazen bir kavramı anlatır. Ama sizin sahnelediğiniz seslerin şöyle bir farkındalığı var. Kişisel de toplumsal hafızadaki yeri harmanlayıp özgün bir şekilde ortaya koyabilmesi.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. O yüzden de hiç bilmeyen seyirci, hiçbir fikri olmayan seyircide de çok güzel tezahürü oluyor ve bu çok güzel.

0: Güzel. Emeğinize, yüreğinize sağlık.
1: Teşekkür ederim.
2: Rotası nedir peki? Şimdi Temmuz ayındayız. Ağustos'ta, Eylül'de bir tarihler belli mi? Yurt
1: Var.
2: dışına tekrar gidecek mi?
1: Valla Temmuz ayında çok fazla oyunumuz var. Özellikle Temmuz'un son haftasında. İşte Urla'da, İzmir Urla'da oynayacağız. Urla'dan da. Ondan sonra bir Ayvalık var. Daha sonra işte Ağustos ayında bir Datça, şeyde pardon, yine Temmuz ayında işte Datça'mız var. Tarihleri karıştırıyor olabilirim ama şu an şehir ismi olarak söyleyeyim. Ben Bodrum'da olacak, İzmir'de olacak tekrardan. Biraz yazın yazlık yerler geziliyor, öyle söyleyeyim.
2: Müthiş.
1: Konuştuk
0: Size
1: programdan önce
0: tatil
1: de.
0: yok bu sene.
1: Var. Ben tiyatro oyunu oynarken çok mutlu oluyorum ya. Yani hakikaten bana şey geliyor, çok keyifli geliyor. Çünkü seyirci karşısına çıkmak
0: Evet.
1: müthiş bir şey yani.
0: Doğru. Onu hissetmek, onu bir yaşam biçimi haline getirmek.
1: Başarısızlığı tiyatro sahnesinde yaşamak bile çok ayrı bir keyif.
0: Doğru.
1: Yani o anda hani oyun bazen istediğiniz gibi gitmez ve hani o performansta, o temsilde kendinizi biraz eksik hissedersiniz ya. Yani onu sahnede yaşamak dahi çok güzel.
2: Ve geri dönüşü de yok aslında telafisi. Ona rağmen.
1: Yok, evet, rağmen çok güzel. Çok güzel yani.
0: Öyküyü okuyunca Salih Bey, ben de şöyle bir çağrışım yarattı. Yani mesela oyunun içerisinde bazen bir kapı gıcırtısı, bazen bir vapur düdüğü, bazen bir sokak satıcısının sesi ya da çocuklukta duyduğumuz bir radyonun sesi. Mesela ben de rahmetli babaannemle Arkası Yarınları dinlerdim. Bu öyküyü okuyunca aslında izleyen herkes de bir zaman tünelinde yolculuğa çıkıp ya bende de bu iz var, bende de bu parça var. Ya bu öyküde benim kendimden çağrışım yaratabileceğim bir unsur var diyebileceğiniz pek çok fotoğraf karesi görüyorsunuz
1: Çok
0: aslında.
1: fazla, çok fazla. Ama zaten ses öyle işte, bahsettiğiniz radyo tiyatrosu da öyleydi. Biz bir gün böyle uzun bir şeyde, yol seyahatinde arkadaşlarla şey yaptık. Arkadaşlar, radyo tiyatrosu mu dinlesek dedik ve işte böyle bir şeyden, telefondan, internetten şey aradık. Radyo tiyatrosunun bir kaydı var mı diye ve açtık ve aşırı keyif verdi
0: Doğru.
1: bize. Yani aşırı keyif
0: Ne
1: verdi.
0: güzel. Hepimize iyi gelirdi o oyunlar.
1: Çünkü
0: Onu bir
1: hayal
0: dinlemek.
1: etmek
0: Doğru.
1: aşırı güzel bir şey. Yani siz bir sesle sadece hayal ediyorsunuz ve bunun yaşamak hali çok keyifli ya.
0: Doğru. Şimdi bence oyunda da siz bunu yapıyorsunuz
1: Evet,
0: aslında
1: bir
0: baktığınızda.
1: yandan öyle.
0: Doğru.
1: Bir yandan öyle. Bir de mesela oyunun temasında şu var aslında. İstanbul'un sesini ararken aslında kendi hikayesiyle birleşen ve babasıyla kendi hikayesini tamamlayan bir adamdan bahsediyoruz hikayede ve orada da insanları böyle çok etkileyen bir baba şeyi var ve insanlar çıkıp şey oluyorlar. Ah, benim de babamın bir sesi yok. Ve sonra şunu öğrendim. Ses ilk kaybettiğiniz şeymiş yakınlarınızda. Yani kaybettiğiniz yakınlarınızda ilk unuttuğunuz şey de
0: Yavaş
1: aslında
0: yavaş
1: ses
0: silikleşen
1: oluyormuş.
0: unsur mu diyelim?
1: Evet, silikleşen unsur. Önce sesini unutuyormuşsunuz o insanın. O ya tabii şimdi artık çok fazla video
2: Evet,
1: kaydı var, bir
2: video
1: şeyler var
2: kaydı.
1: falan ama eskiden

0: zamana
1: sonra.
0: Taşır ya böyle.
2: Evet.
0: Siz bir anda böyle hayatınızda hiç hatırlayamadığınız bir zamana gidersiniz ve şey dersiniz. Ben şu an bir yerden hatırlıyorum bunu, neresi diye böyle bir anda bilinçaltınızdan dosyalar dökülmeye başlar.
2: Şimdi öyle coşkulu anlatıyorsunuz ki bir de kokular mı gelecek acaba?
0: Var planımız, biliyor
2: Ha, var
0: musunuz?
2: mı?
0: Yani yapımcıyla da konuştuk, Kerem Bey'le sanırım konuşuldu o. Böyle bir şey yapsak mı diye, fakat nasıl yaparız var tabii bunun. Kokular çok daha zor. İnsanlara bir şeyler koklatmak ve herkeste aynı şeyi yakalamak
2: Kolay değil.
0: kolay değil. Bakalım yani olur mu diye. Olursa da biraz zaman sonra olur yani. Bunun biraz etkisini şeyini bekleriz, geçmesini.
2: Peki metni okudunuz, oyunu da oynadınız. 3 Nisan'da premier yaptı.
0: Aslında
2: Siz
0: bir
2: de
0: sene önceki 3
2: bir
0: Nisan'dı.
2: seneki önce,
0: Yani
2: evet,
0: 2025
2: 2025
0: 3
2: değil mi?
0: Nisan'ıydı, evet.
2: Yani sizde şöyle bir şey kaldı mı? Evet, İstanbul'un sesi bu. Yani sizde direkt İstanbul'un sesi nedir diye sorulduğunda ne cevap veriyorsunuz? Nedir İstanbul'un sesi? Çünkü İstanbul'da gerçekten büyük bir kalabalık. Her semtinde ayrı bir dokusu var, ayrı bir sesi, teması var. Sizde hatırlattığı, bıraktığı iz var. Bir Ankaralı olarak söylüyorum
0: Evet.
2: İstanbul'a gidince.
0: Yani mesela İstanbul'un sesini tek bir sesle tarif etmek bence çok zor. Hani vapur düdüğü çok baskındır. Ne bileyim, martı çok baskındır.
2: Evet.
0: Ne bileyim, o kalabalık, o kaosun sesi çok baskındır. Ama gerçekten ben şey demiştim yani, İstanbul bir kalabalık. Yani bir insan sesi. Ama iyi anlamda da öyle.
2: İyi
0: Yani
2: anlamda da.
0: yalnız, kendini hiç yalnız hissettirmeyen bir ses var İstanbul'da. Yani ben ne bileyim, biraz şansım oldu böyle hani diğer ülkelerde şehirleri gezmekle ilgili. İstanbul'da ses hiç susmuyor.
1: Belki
0: Her
1: de
0: zaman.
1: şehri bu kadar büyülü kılan da bu dinamik atmosferi.
0: Galiba
2: Aa,
0: öyle.
2: belki de.
0: Galiba öyle.
1: Sizi alıyor, sarıp sarmalıyor, kendine çekiyor ve vazgeçilmez bir hale geliyor. Vazgeçilmez bir sevgili gibi aslında
0: Aynen öyle.
1: baktığınızda.
0: Yani 2002 senesinde ben ilk sosyoloji okumaya gitmiştim Mimar Sinan Üniversitesi'nde. Sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na geçtim 2004'te. İlk vapura bindiğimde bir Ramazan ayı vardı böyle. Dersten çıktık ve bindik. Böyle akşam olmuştu artık. Akşam ezanı okunduğunda böyle o ezan böyle başlıyor ve tek bir şey değil ya o. Ortak bir yerin değil. Her
2: Evet,
0: yer ayrı
2: her
0: ayrı
2: yerde.
0: başlıyor. Ve bir anda böyle o kadar vapurda giderken vay be demiştim. Yani çok büyüleyici geliyor gerçekten.
1: Aynı
0: O
1: duyguyu
0: vapurun sesinde, o martılarla
1: doğru.
0: o karışan ezan
2: Nasıl güzel.
0: falan, ya çok büyüleyici geliyor. O kalabalık, insanların koşturması, korna sesleri falan. Yani çok kaotik.
1: Doğru.
0: Ama kendi içinde aşırı güzel bir şeyi var, bestesi var.
1: Doğru,
0: Ve
1: doğru
0: çok
1: söylüyorsun.
0: güzel o
1: Farklı
0: yüzden.
1: bir tınısı var.
0: Çok.
1: Aynı duyguyu Galata Kulesi'nde yaşamıştım. Şimdi siz söyleyince aklıma geldi. Tam en tepedeyiz. Yanımızda turistler var. Birden yedi tepeden ezan sesleri başladı. Herkesin sustuğunu, büyülenmiş gibi sadece o manzaraya odaklanıp hiçbir şey konuşmadan o anın, o dakikaların keyfini yaşadığını hatırlıyorum.
0: Çok büyülü geliyor.
1: Evet.
0: Bir de bir şeymiş yani, onu fark ettim. Biz gerçekten duymak ve dinlemek arasında fark var ya.
1: Doğru.
2: Evet.
0: İnsanların oyundan çıktıklarında söyledikleri en güzel şey yani yazdıkları, dinleme kavramını unuttuğumuzu fark ettim diyor
2: Tabii.
0: bir çok insan. Ve bu o kadar güzel geliyor ki galiba artık başka dinleyeceğim diyor ki, ben de mesela şöyle bir durup dinlemek, çünkü çok güzel bir şey işte o anlarda.
1: Bir de tempo hızlandı ya artık Salih Bey günümüzde.
0: Çok.
1: İşte bir taraftan sosyal medyası, bir taraftan dijital dünyası. İnanılmaz ivmelenen bir dünya var baktığınızda. Bütün bu süreçte bir gerçekten bir durmak, bütün o renkleri, görüntüleri, sesleri özümsemek için bir an olsun şöyle bir mola vermek gerekiyor hayatımıza.
0: Kesinlikle.
1: Belki de sizin oyununuzun temel misyonlarından biri de bu. Öyle düşünüyorum ben.
0: Belki de. Ya ve ben şeyi yani bunu okudum da bir yerde, gerçekten insanların kendi hayatını, kendi sağlığını şey yapıp koruyabilmesi için günde bir 5-10 dakika ara verip sadece durması gerekiyormuş.
2: Tabii kafamızın içinde de çok konuşuyoruz. Yani sadece sosyal medya falan da değil. Kafamızın içinde o koşturmacanın içerisinde bambaşka bir karışıklık ortaya çıkıyor. Böyle bir dinlemeye, böyle bir içe çekilmeye vakit bırakmıyoruz.
0: Ya bugün Instagram'da gördüm, komik olacak şimdi. Yani doğada yaşayan ayılar bile stresli dönemlerinde durup manzara seyrediyorlarmış, biliyor musunuz? Ve bunların fotoğraflarını koymuşlar. Şöyle dedim, ayı kadar olamadım.
1: Doğanın sesine
0: Kendimize
1: kulak verelim.
0: ayırdığımız 5 dakikalık zamanımız yok yani.
2: Doğru.
0: Şöyle bir yere
2: Evet.
0: gittik de bir parka.
2: Maalesef.
0: Biraz artık şey de
2: Evet.
0: o hale geldi. Yani şehirler de o hale geldi.
1: Hep bir
0: Sizi...
1: şeyleri ıskalıyoruz duygusu.
0: Evet.
1: Onun bir adı vardı. FOMO muydu? Yani hep sürekli bir şeyler üretmeliyim, bir şeyler paylaşmalıyım. Birileri beni sürekli beğenmeli. Ya bir dur kardeş ya, bir saniye bir dur yani.
0: Ya ben sonra ne oluyor biliyor musunuz? Belli bir ben şeyi seziyorum. Dedem de sezmiştim ilk onu rahmetli.

0: 95 yaşında vefat etti. Huysuz bir adamdı. Yalan yok. Allah rahmet eylesin. O zaman bunun bir huysuzluğuna falan bakmıştım. Çok çalışkan bir adamdı. Çiftçiydi. Çok çalışan bir insandı. Babaannem de, o hala yaşıyor. O da 95 yaşına geldi.
1: Allah uzun ömür versin.
0: Uzun ömür versin. Hep çok çalıştılar. Sabah 6'da kalkarlardı. Akşama kadar. Yani ben düşünemiyorum ya. Yani. Tasavvur edemiyorum. Ben bunu yapamazdım yani diye.
2: Ve mutlulardı.
0: Evet, ve mutlulardı. Fakat bir yerde yeni dönemde de tanışma şeyleri oldu ya, insanların kendine zaman ayırdı, bir şey yaptı. Çünkü onların dönemine kadar hani böyle bir şey yoktu. İşte ne bileyim, onlar köyde yaşayan insanlardı. Televizyon geldiğinde eğlenen insanları görmediler. Onlar ilk görenler, dedenler şeyler. Ve sonra bakıyorum, onlardan sonraki bu yaşlanan nesle bakıyorum. Şimdi böyle bir hayatla karşılaştılar. Böyle bir hayat da varmış dediler. Habersizlerdi çünkü. Ve şeyi yaşamaya başladılar. Biz niye kendimize hiç zaman ayırmadık?
2: Doğru.
0: Nasıl bu hengamenin içinde kaybolduk? Ve şimdi bakıyorum, insanlar belli bir yerden sonra, annemde babamda da seziyorum artık bunu, artık reddediyorlar bir şey yapmayı.
2: Pandemi bu konuda sanki bir kırılma yarattı Salih Bey. Tekrar
0: yarattı.
2: O doğaya dönüş,
0: yarattı.
2: Kendine dönüş. Bir dakika ya, bu tempo bizi nereye
0: kendim
2: götürüyorsa...
0: Kendim için bir şey yapacağım, aynen öyle.
2: Aynen, doğru.
0: Ben bir şeyin içindeyim, beni bir oyuna soktular kaosa, bir koydular bizi. Biz bize verilen rolleri yapıyoruz ama ya bir durup da günde 5 dakikada ya ben kimim, ben ne yapıyorum, yani benim hayatım nedir, amacım nedir? Ya da hayat dediğimiz şey, mutluluk dediğimiz şey bir şey başarmaktan mı geçecek? Mesleki başarımız mı?
2: Doğru.
0: Yani çocuğumuz mu, eşimizle kurduğumuz hayat mı ya da sevgilimizle kurduğumuz hayat mı? Hayır ya. Hani mutluluk bir şeylere bağlı değil. Yani mutluluk zaten sürecin kendisi, bir sonuç değil ki. Yani o yüzden insanların o hayat içinde mutlaka kendine ayırdığı
2: süreçler olmalı. Biraz sizi konuşalım mı?
1: Evet.
2: Nasıl bir enerji harika. Sabah kahvaltıdayız sevgili Yasemin. İşte oğlum Can İstanbul'dan geldi. Sohbet ediyoruz. Cancığım benim, bugün dedim konuğumuz Salih Bademci. Şimdi benim oğlum çok öyle filmlerle dizilerle arası olan bir delikanlı değil.
0: Kaç yaşında?
2: 28 yaşında.
0: Ha, Canzi.
2: Evet.
1: Evet şimdi.
2: Ama sizin birkaç dizide bazı bölümlerinizi izlemiş. İlk yorumu ne oldu biliyor musunuz? Baba dedi, o çok iyi bir insana benziyor dedi.
0: Sağ olsun.
2: Tamam dedim, ben bunu ileteceğim dedim. Gerçekten şu anda yaklaşık 20 dakikadır sohbet ediyoruz. Karşımızda gözleri pırıl pırıl parlayan, yüzü sürekli gülen, harika enerji yayan. Demek ki Can güzel bir tespitte bulunmuş. İyi bir insan var karşımızda.
0: İyiliğin takdiri başkalarına kalıyor ama hani ben mümkün olduğunca kendi hayatımda bir adalet terazisinde şey yapmaya çalışıyorum.
2: Demek ki o iyilik sahneye de yansıyor, evet. Rollere de yansıyor ki öyle güzel bir sinerjiyi bir şekilde görüyoruz.
1: Aynı şeyi ben dün mesai arkadaşıma sordum. O da 25 yaşında Z kuşağı. Yine her zaman olduğu gibi. dedim ki yarın Salih Bademci'yi ağırlıyoruz. Çok heyecanlıyım dedim. Dedi ki çok yönlü bir oyuncu ya dedi. Direkt söylediği şey bu. Şimdi Spotify ve diğer sosyal medyada genelde eski şarkıları belirleyenler Z kuşağı oluyor. Ve sizinle ilgili de yani geçmiş mesela Nilüfer'in şarkıları bugün tekrar dinleniyorsa Z kuşağının belirlediğine yönelik bir anket, bir çalışma yapılmış. Ve dolayısıyla size çoğunlukla Z kuşağı çok yönlü, her role adapte olabilen ve bunu çok iyi yansıtan bir oyuncu olarak belirlemiş.
0: Ne güzel. Bunu ilk defa duydum.
1: Bunu şu an nasıl sağlıyorsunuz?
2: Bir yani yorumda şu, seni destekleyici. Evet. Hemen bak, notlarında var. Ne oynasa inandıran adam demiş bir yorumda.
0: Çok güzel bir yorum. Teşekkür ederim. Valla şimdi açık konuşmak gerekirse böyle tabii ki çok sayıda çok kıymetli oyuncular var. Fakat benim şöyle bir şansım oldu. Biraz projeler üst üste geldi o anlamda. Ben de hiç korkak davranmadım, ne yalan söyleyeyim. Yapacağım dedim. Yani bazen işte ajansımla bile, menajerimle bile ya yapsak mı yapmasak mı, fazla mı sert kalacak, şimdi gerek var mı, böyle bir şey yapmıştık, üstüne bunu yapmaya gerek var mı diye çok düşündüğümüz yerler oldu. Ama biraz şey davrandık o konuda, cesur davrandık. Yani ya hayır ya meru dedik. Kaçırmak istemedim. Çünkü çok kıymetli yönetmenlerle, çok iyi senaristler, güzel yapım şirketleriydi çalıştığım insanlar bu işlerde.
2: Hayat galiba cesur davranan insanların yüzüne gülüyor. Öyle ya, bir şey vardır ya, felsefi bir yaklaşım vardır.
0: Fırsatı da geldi. Şimdi bu fırsatı da kaçırmak yani ayıp olur. Hani bekliyorsunuz, istiyorsunuz, diliyorsunuz. Bunu ya şöyle bir şey oynasam diye karşınıza geliyor. Ve ondan sonra hani onu yok, onun kılı, onun tüyü şey yapmamanız lazım. Yani buna biraz bodoslama girmek gerekiyor.
2: Oynadığınız roller sizi

0: dönüştürdü mü hiç? Öyle bir etkileşim var mı?
1: Pek değil.
0: Değil.
1: Pek değil.
0: Hı.
1: Yani ben pek ona inanan bir oyuncu da değilim.
0: Hı.
1: Çok böyle hani ruhumu koyarım, aklımı koyarım ama
0: Hı.
1: yani
0: Ama orada biter.
1: psikolojimi feda etmem
0: Ha,
1: rol
0: ha.
1: için. Yani açık konuşmak
0: Evet.
1: gerekirse yani yapmam bunu. Yani çünkü dediğim gibi hani ben mesleğimi çok seviyorum ama bu mesleksiz de yaşarım.
0: Hı.
1: Çünkü
0: Bu çok
1: hayat,
0: önemli bir cümle
1: evet
0: işte.
1: yani bunu ben söylerim. Yani meslektaşlarım da umarım kızmazlar ama benim için hayat ve meslek, yani hayat bir mesleğe bağlanmayacak kadar kıymetli ve güzel
0: Ne
1: yani.
0: kadar güzel söylediniz.
1: Yani
0: Bu
1: evet.
0: röportajın
1: Hangi
0: flaşı.
1: meslek olursa olsun bence bu böyle.
0: Kesinlikle. Yürekten
1: O
0: katılıyorum.
1: yüzden bana hayatımdaki hedefini sorduklarında da eğer öyle bir sorunuz varsa
0: Nedir?
1: sonraya
0: Evet.
1: bırakırım ama onu şimdiden cevaplayayım.
0: Alalım.
1: Umarım zamanı geldiğinde rahatça yaptığım işi de bırakıp emekli olabilirim. Benim hayattaki amacım bu. Yeri geldiğinde.
0: Yürekten katılıyorum.
1: Partiyi bitmeden terk etmek.
0: Zirvedeyken bırakmak.
1: Zirvedeyken değil ya.
0: Ha.
1: O zirve böyle
0: İçimden
1: kullanacak bir şey
0: geldiği
1: değil
0: zaman.
1: ama. Evet yani bir zamanı vardır artık işin ve
0: Doğru.
1: dersiniz ki. Tamam
0: Bitti.
1: bitti. Bir de şu yani belki hala yapabiliyorsunuzdur
0: Hı
1: ama
0: hı.
1: artık sizin verecek takatiniz kalmamıştır. Nasıl diyeyim yani isteğiniz yoktur o kadar.
0: Doğru.
1: Hani zorla da sırf yapabiliyor olmak için, yapabiliyor olduğunuz için yapmanız gerekmez ya. Artık hayatın geri kalanı da benim dersiniz.
0: Doğru.
1: Ki mesela şey öyle yaptı galiba Sezen Aksu.
0: Hı.
1: Değil
0: Tabii.
1: mi? Yani hani
0: Tabii.
1: hayatın
0: Evet.
1: bundan sonrası da bana ait dedi.
0: Tabii.
1: Ve çekti
0: Hayat
1: kendini.
0: sonsuz olasılıklar içeriyor. Şu anda yaptığımız meslek o olasılıklardan sadece ve sadece bir tanesi
1: Aynen öyle.
0: baktığınızda.
1: Aynen öyle. Ve dedi ki artık ben hadi biraz da çiçek böcek ekeyim. Yani onlarla uğraşayım dedi.
0: Kesinlikle.
1: Geçti ne kadar da güzel. Sayısız eserle, şahane konserlerle,
0: Tabii.
1: kayıtlarla bırakıp
0: Sanat dünyasına kazandırdığı öğrencileriyle,
1: öğrencileriyle yani
0: sanatçılarıyla.
1: sanatçılarıyla artık
0: Tabii.
1: yani. Çok daha hani mesleği yapabileceği bir yaşta bıraktı.
0: Tabii.
1: Doğru.
0: Çok verimli bir yaşta
1: Ömrü
0: bıraktı.
1: bıraktı. Ama bundan sonrası benimle de geçti.
0: Peki şöhret o zaman çok böyle umurunuzda değil mi? Yani şöhret evet aslında güzel bir şey. Sevilmek güzel bir şey.
1: Çok
0: Beğenilmek,
1: kıymetli.
0: takdir edilmek çok kıymetli. Ama bu olmasa da olurdu diyor musunuz?
1: Onu bilmiyorum. Aslan burcu olduğum için. Onu bilmiyorum. Ama yani çok kıymetli bir şey. Fakat şey güzel. Yaptığınız iş yani şöhret demeyeyim yani. Fakat yaptığınız için takdir
0: Bir meslekte
1: edilmesi
0: iyi olmak
1: güzel.
0: diyelim aslında belki
1: Evet
0: de.
1: evet yani anlattığınız şeyin karşı tarafı geçirebilmiş olmanız.
0: Evet.
1: O çok kıymetli. Çok güzel bir şey. Fakat hani şöhret, tanınmak şimdi yalan da söylemeyeceğim. Hani güzel bunu kim sevmez? İnsanlar tarafından sevilmeyi, beğenilmeyi. Tabii ki çok çok seviyorum ama olmasaydı da olur muydu? Olurdu herhalde yani. Şimdi şeydir ya, bu şey gibi ne bileyim çocuğu olmayan bir insan çocuğunuz olmasaydı olur, olur. Çocuğu olmadan da insanlar yaşıyorlar. Çok da
0: Tabii.
1: güzel yaşıyorlar hayatlarını. Yani bu bir şey değil ki. Amaç değil ki yani
0: Doğru
1: hayatta.
0: söylüyorsunuz.
1: Yani ama şimdi bunu tatmışım bu evet ya çok kıymetli benim için bırakamam.
0: Şimdi az önce
1: Yani bırakamam
0: sahil
1: derken ya şey yapamam
0: evet.
1: anlamında söylüyorum. İnkar edemem.
0: Doğru.
1: Evet.
0: Çünkü çok üretken bir dönemdesiniz. Güzel işler yapıyorsunuz ve
1: Evet.
0: dediğiniz gibi inşallah yolunuz açık
1: Haksızlık olur
0: olsun.
1: seyirciye.
0: Evet,
1: Tabii,
0: aynen
1: kesinlikle.
0: öyle. Doğru.
1: Az önce Salih Bey'in enerjisinden bahsettin. Hakikaten yani her soruda ayrı bir enerji ortaya çıkıyor. Bir soru hazırlamışım gerçekten ama cevabını sanki buldum. Yani bu enerjiyi nasıl muhafaza ediyorsunuz? Çünkü her rolde, her filmde ayrı bir enerji, ayrı bir başarı görüyoruz. Bence hayatı gerçekten çok seviyorsunuz ve meslekle birleştirmiyorsunuz. Ben biraz bu enerjiyi muhafaza etmenizi buraya bağlıyorum ama başka bir cevabı elbette vardır sizde. Rol olarak şöyle söyleyebilirim. Farklı bir şey yapmayı her oyuncu ister zaten bu başlangıcıdır. Yani özellikle kendinden uzaklaştırmayı daha çok istersin. En zorudur. Hani kendi alanına çekmek bir rolü daha kolaydır. Kendine çekmek. O role gitmek her zaman daha zordur. Bazen hepimiz kolaycılığa kaçarız. Biraz rolü kendimize çekeriz. Bu da çok kıymetlidir, çok da güzeldir. Kendinden de bir şeyler katarak yaparsın çünkü. Fakat asıl hedef tabii ki o role gitmektir. Çünkü oyuncu için keyifli olan da odur. Yani başka bir şey deneyimlemektir. Benim kendi adıma oyuncu olarak bir senaryo ele aldığımda ki hani çok fazla karakter oyunculuğu yapmış bir insanın ikinci rolleri özellikle böyle nasıl denir kötü adam denen rolleri de almış bir insanımdır ama o kötü adamı alıp evirip çevirip günün sonunda böyle bir
0: İyi bir yere,
1: aklarım falan
0: evet.
1: yani buna çalışırım çünkü her zaman senaryonun dışında bir şeye bakarım ben.
2: Neden bunu yapıyor? Neden bunu yapıyor? O karakteri çok anlamaya çalışırım. Çok bir background yazarım ona. Günlükler tutarım. Yani bir geçmiş hayat yazarım. Kendi kafamdan uydururum. Senaryonun ne yazdığı o karakterle ilgili. Yani benim umurumda değildir. Ben onun neden bunu yaptığına bakarım. Ve o şeyle bağ kurarım. Yazılan dramatik aksiyonla karakter yazılmış. Bir bağ kurarım ve oradan karakteri büyütmeye başlarım ki çoğu senariste, çoğu yönetmende bunu genelde görür ve o karakter değişik bir biçimde büyümeye başlar. Gelişmeye başlar. Böyle çok kıymetli işlere denk geldim. Gerçekten hani kötü olan işler de vardı, şeyler de vardı. Ayrı, herkesin kariyerinde vardır. Fakat böyle ben orada kendimi çok şanslı görüyorum. Bunu gören ve bunu büyüten çok iyi senaristlere, çok iyi yönetmenlere denk geldim. O yüzden hani bu anlamda çok minnettarım.
1: Şimdi Ankara'da olduğumuzdan sormak istiyorum bir Cumhuriyet şarkısı. Aa. Yani Ahmet Adnan Saygun'a buradan rahmetle anıyoruz. Müthiş bir işti.
2: Çok çok,
1: çok güzeldi. Burada da çok da güzel bir Ankara galası yapıldı.
2: Evet.
1: Siz yoktunuz.
2: Ben gelemedim.
1: Evet, ben
2: zatürreydim o sıra. Oh, filmden sonra o kadar yoğun bir tempodaydık ki. O sırada sesleri çıkarıyorduk işte.
1: İşte peş peşe.
2: Peş peşe.
3: Oyunun doğum süreciymiş o zaman.
2: Aynen
3: doğum
2: öyle.
3: Sancıları.
1: Kesinlikle çok güzel bir işti. Yani orada böyle büyük bir müzik adamına, yani Türk kültür hayatında büyük izler bırakmış bir insana rol vermek, can vermek zor olsa gerek dedim.
2: Bir de çok fazla done yok elimizde.
1: Evet.
2: Özellikle belli bir dönem doğru. Çok kayıp. Yani opera zaten uzunca bir süre saklanmış. Aslında hikaye, şöyle söyleyeyim, biraz hani filme de bir buradan eleştiri yapayım, kendi öz eleştirimizi de yapalım. Aslında hikaye bir başarı hikayesi gibi çekildi. Ama başarı hikayesi gibi çekilmesine gerek yoktu. Çünkü o bir azmin hikayesiydi.
1: Tabii.
2: 26
1: evet.
2: Günde opera bestelemek bir hayal. Yani imkanı olan bir şey değil. Ama buna kalkışmış olmak bile o olanaksızlıkta, daha yeni doğmuş bir cumhuriyette, daha kendi yaralarını saran bir millette kalkıp hiç kültüründe var olmayan bir şeyi, operayı yapacak olmak ve bunu bir süreye sıkıştırmak, üstelik bir ay gibi bir süreye sıkıştırmak, yani delilik, çılgınlık.
1: Çılgınlık.
2: Ama bence işin zaten işteki tatlılık da oydu. İşin o komedisi oradan doğdu. Biz bunu 26 günde yapamayız. Yapamazsınız. Ama başlamak da zaten işin en büyük başarısı, buna adım atmak. Çünkü o operadan sonra aslında konservatuvarlar açılıyor. Buna ön ayak olunuyor. Görülen azimden sonra.
3: Aslında binanın altında konulmuş bir tuğla gibi düşünmek
2: aynen
3: lazım.
2: Aynen öyle. Kimse bilmiyor opera ne kadar başarılı oldu. Mustafa Kemal Atatürk bunu izlediğinde beğendi mi beğenmedi mi? Kimse bilmiyor. Ama bu bir şeylerin başlangıcı olmuş.
3: Ama işte o cumhuriyeti kuran dönemin ve büyük önderin o olaya yaklaşımının, zihniyetin ortaya koyması
2: müthiş
3: açısından
2: bir şey.
3: Müthiş bir şey bence.
2: Kesinlikle.
3: Gerçekten.
2: Kesinlikle. Ve projede bence en güzel şey de bunu yapıyordu. Yani senaryosunda o tatlı komediyi veriyordu. Aslında o bir azmin hikayesi. Tatlı yani o çok tatlı bir şeyin, ben hep öyle diyorum, başarısızlığın hikayesi. Ama o başarısızlık sonra sayısız başarıya yol açtı.
3: Doğru.
1: Kesinlikle.
3: Çok güzel. Evet, tek cümleyle özetlemek
2: aynen
3: gerekirse
2: öyle.
3: Olay bu yani.
1: Çok keyifli bir filmdi. Çok
2: çok
1: çok, çok keyifli bir filmdi.
3: Peki mesleğimiz dışında, o alanın dışında bizleri besleyen, bizleri destekleyen, motive eden kaynaklar vardır. Sizin için nedir bunlar? Evet, mesleğinizi çok seviyorsunuz.
2: Evet.
3: Ona aşıksınız. Bunu bir yere koyduk. Tamam. Bu elde var bir.
2: Motive eden kaynaklar. Yani
3: ne yaparsınız tiyatronun dışında?
2: Ha peki öyle. Vallahi şöyle söyleyeyim. Tiyatronun dışında benim en büyük hobim müziktir. Yani ben müzik dinlemeyi çok severim.
3: Her türlü müzik mi?
2: Her türlü müziği. Hiç ayırt etmeden. O kadar komik ki uzun yola çıktığım zaman ben hayatta sevmedim Türk halk müziği. Niye bilmiyorum. Babamdan dolayı. Çünkü benim için sabah radyo açılır ve Türk halk müziği başlar ve o benim uyanma saatimdir. Okula gideceğim
1: Allah.
2: Falan böyle diyor ki baba kapat falan.
1: Uzun havalar.
2: Uzun havalar falan. Böyle bir şeyden çıkınca, fakat şimdi uzun yola çıkıyorum, İstanbul'dan İzmir'e geleceğim, atıyorum TRT Türk'ü ya. Şimdi bunu söyleyebilirim, aynı radyoda olduğumuz için. Eşim diyor ki böyle, ne yapıyorsun? Diyorum ki inanılmaz bir şey bu. Ben inanamıyorum şu an kendime diyorum. Gaziantep yöresine ait falan diye bir başta mest oluyorum. Gaziantep yöresi Türkiye'de.
3: Her şeyin zamanı varmış demek ki.
2: Her şeyin bir zamanı, bir de yol. Bakın yine şey, evde değil. Uzun yolda arabaya bindiğim anda Önce biraz şey, Radyo 3 klasik başlıyorlar da sabah saatinde çıktığımız için yola. O şey bitiyor, ilk kuşak bitiyor. Hemen türkü radyosu açılıyor falan. Ve ben böyle şey yapıp inanamıyorum diyorum şu anda kendime. Yani türkü dinlediğime inanamıyorum ve aşırı zevk veriyor.
1: Büyük konuşmuşsunuz işte.
2: Tabii ki. Tabii ki. Ve çok güzel. İnsanın böyle 40 yaşından sonra şeyi de fark ediyor. Gitgide böyle babana benziyorsun. Bana, erkekler aynen, babasına, doğru. Kadınlar annesine doğru,
1: evet,
2: dönüyor.
1: Evet, kesinlikle. Onun... Türküde bir dinlendiricilik de var.
2: Evet.
1: Yani o tarif edemediğiniz, anlatamadığınız duyguları sizin için tek bir cümlede çok kısa bir şekilde anlatıyor ya.
2: Evet.
1: Bambaşka bir
2: ve
1: şey.
2: Ve bazen şey yapıyorsunuz, sözleri dinlerken böyle çoğunda anlamazsınız ya dikkat etmediğiniz zaman.
1: Evet.
2: Melodi de erir gider. Ben böyle olurum. Nasıl sözler bunlar ya? Ne
1: evet.
2: Kadar bazen çok absürt yani, inanılmaz. İkinci şey beni motive eden müzik dışında artık şey, aile. Yani bir de çocuk sahibi olduktan sonra.
3: Tam onu soracaktım. Babalık hayatınızda neleri değiştirdi?
2: Çok şey değişti.
3: Kızınız İklim, yanılmıyorsam. Evet. Neler fark etti? Ve kızınıza bugün, Salih Bademci olarak bugünün gözüyle bir öğüt verseniz, kızınıza neler söylersiniz?
2: Hiçbir dediğimi yapma falan derdi.
3: Çok güzel. Bunu her baba söyler yalnız.
2: Her baba hiçbir dediğim, ama yani şimdi yapsın da. İleride bu programın kaydını bir yerde duyarsa...
3: Bu sözümü dinlesin diyorsunuz.
2: Tabii bu sözümü dinlesin. Yani gerçekten insan bir şekilde kendi yolunu buluyor.
3: Hı-hı.
2: Yani
3: su akar yolunu bulur derler ya.
2: Hiç herkes kendi Amerika'sını kendi keşfediyormuş. Ben de bunu babamın sözünden şey yaptım. Çünkü Hı-hı. babam bana hep şey derdi. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok Hı-hı. derdi. Keşfedilmiş derdi. Şimdi ben anlıyorum ki yok. Herkes Amerika'ya başka bir yerden çıkıyor. Herkesin kendi
3: Amerika'sı
2: oluyor.
3: Parmak izimiz kadar farklıyız bu hayatta.
2: Evet, aynen öyle.
3: Evet.
2: Aynen.
1: Siz keşifçisiniz zaten. Yani sosyolojiyle başlamışsınız.
2: Evet, evet.
1: Tiyatro, sonra tabii filmler, sinema. O dünyanın içinde bulmuşsunuz. Yani o demek ki sosyolojide kendi aradığınızı bulamadınız. Bir keşif ruhu hep aktif kalmış.
2: Çok güzel bir meslek. Ama ben şey oldum, yapım itibariyle. Hiperaktif bir yapım olduğu için... orada biraz duramadım, sığamadım yani. Ama yine de okumayı, etmeyi çok severim. Yani sosyolojiyi gerçekten hala gidip şey diyorum kendi kendime, de nasıl yapacağım onu bilmiyorum. Bir af çıksa da gidip tamamlasam falan. İki senem var çünkü.
1: Geliyor af.
2: Geliyorsa var, gerçekten evet. Üniversite affı gidip evet. Okusam mı diyorum. Çok da eğlenirim bu arada. Ama galiba şeyi bekleyebilirim. Kızımın üniversite zamanını bekleyebilirim.
3: Baba kız birlikte gidersiniz.
2: Artık eşim ne yapacak bilmiyorum. Herhalde kızcağız delirecek yani.
3: Artık tolere edecek bir şekilde edecek. Yani.
2: O sevgi işte çocuk sahibi olma tabii mesleki anlamda da çok şey değiştiriyor.
3: Ve bizi olgunlaştırıyor.
2: Evet.
3: Ben de kendimde onu hissettim. Yani baba olduktan sonraki serüven daha farklılaşıyor.
2: Delirtiyor biraz ya.
3: Evet.
2: Ya artık olgunlaşmak da şey oluyor böyle. Delirmemek için aklınızı tutmaya çalışıyorsunuz. O da olgunlaşmak oluyor zaten. Hmm. Çünkü şey oluyorsunuz, o yüklediği kaygı var ya. Yani
1: evet.
2: O sevgi, fakat aynı
3: kaygı
2: zamanda...
3: Kaygı bir taraftan da o kaygıyı yansıtmama baskısı.
2: Yansıtmama hali işte o olgunlaştırıyor zaten.
3: Evet.
2: Çünkü normalde hayatta duyduğunuz her korkuda veya kaygıda bir tepki verirsiniz. Hmm. Ama onu ona yansıtmamanız lazım. İnsanlarınız, çünkü aklınıza sayısız olasılık geliyor. Ve insanları bu olasılıkları anlattığınızda size deli gözüyle bakmaları... Çok normal.
3: Doğru.
2: Ve siz kendinizi tutmaya çalışan, içten içe böyle evet. Mum gibi yanan bir şeye dönüyorsunuz.
3: Doğru.
2: O yüzden kız babaları biraz cefakar, yapacak bir şey yok.
1: Ama çok da tatlı. Kız çocuğu çok tatlı.
2: Çok.
3: Öfke mükemmel bir enerji kaynağıdır demişsiniz ama biz yaklaşık 40 dakikadır sohbet ediyoruz. Sürekli tebessüm eden mutlu bir insan var karşımızda. Bu tezatı nasıl açıklarsınız Salih Bey?
2: Buzdağından çıkarım efendim. Her görünenin, her güzelin bir bozarı diye.
3: Bir de alt tarafı var.
2: Alt tarafı vardır öyle. Yani insan yapısı öyle. Bence doğa da onun üzerine, bir denge üzerine kurulu olduğu için.
3: Bütün duygular bizim için geçerli.
2: Kesinlikle. Yani sizi üstte tutan tarafta bir de altta görünmeyen taraf vardır. Aynı şekilde belki çok daha negatif adlandırdığınız insanlarda altta çok görmediğiniz pozitif taraflar vardır. Bunu hep biliyoruz zaten.
3: Matruşka bebekler gibiyiz.
2: Aynen öyle.
3: Açtıkça içimizden hangi duygu halleri çıkıyor?
2: Çıkıyor.
3: Doğru.
2: O yüzden öyle yani. Bazen şey derler, bazı röportajlarda işte şey diyorlarmış. Ailemizin çocuğu, evimizin oğlu falan gibi. Ben de bir gün bir röportajda şey dedim. Alın elinize de görün. yani.
3: İçi
2: de,
3: seni yakar.
2: Bir de anama babama sorun. Sağ olsun kendileri hep böyle. Bizi hiç üzmedi derler ama mümkün mü canım yani?
3: Ama Salih Bey'in güzel bir özelliği var Yasemin. Kendi öz eleştirisini espriyle yapabiliyor. Kesinlikle. Bu da bir yerden kendi içinde.
2: Yapmak lazım. Çok kıymetli. Yapmak lazım.
3: Zaten iki şeyden imtina etmem demişsiniz. Bir özür dilemek, bir de teşekkür etmek.
2: Asla. Yani bunu yapmayandan da çok korkarım.
3: Doğru. Doğru.
2: O yüzden yani samimi yapmamak. Teşekkür ve özür kadar hayatta güzel

0: bir şey yok. Müthiş bir şey ya. Yani teşekkür ederim, özür dilerim. Hemen yani kızıma da ilk şeyim bu. Özür daha zor yerleşiyor yalnız, onu fark ettim. Çocukta. Yani teşekkür çok kolay ediyorlar. Özür biraz vakit alıyor.
1: Tabii
0: hata
1: suçu
0: kabul
1: kabul
0: etmek.
1: etmemek, hata kabul
0: Ama çok
1: etmemek
0: normal.
1: çok
0: Ego bir
1: normal.
0: şey, şu an çok
1: Tabii.
0: büyük. Dünya onun etrafında zannediyor, dönüyor sanıyor.
1: Biraz öyle, evin merkezinde.
0: Tabii.
1: Anne baba ona
0: Hayatta
1: yöneltmiş
0: da
1: bütün
0: öyle.
1: enerjisini. Normal ama
0: Şimdi
1: tabii.
0: anneden koptu. Önce anneyi bir şey tanrısallaştırıyor. Şimdi artık kendini tanrı yerine koydu. Dünyanın etrafında
1: Tabii.
0: dönüyor zannediyor. Bütün her şey onun
1: Merkezde.
0: için yapılıyor sanıyor. Şimdi ondan kopacak yavaş yavaş. Onu
1: Kendi
0: anlayacak.
1: kişiliğini bulmaya
0: Bulmaya
1: başlayacak.
0: başlayacak.
1: İnşallah çok keyifli, çok şanslı, başarılı bir hayatı olur
0: İnşallah.
1: diliyoruz bütün
0: İnşallah.
1: çocukların. Ve merak ediyorum, yani sesler bir taraftan, aydınlık evler, fanatikte devam ediyor herhalde oyununuz.
0: Fanatiği artık bitirdik.
1: Bitirdiniz.
0: Bitirdik. Ben biraz şeyimdir. Acımasızımdır bu konuda. Hala çok seyircimiz vardı. Hala çok keyifli
1: Evet.
0: oynuyorduk. Fakat ben biraz şeye bakarım. Eskir bir şey. Yani biz de 5 sene oynadık onu. Pandemiden önce çıkmıştı. Hadi 1,5 senesini pandemiye kurban gitti diyeyim. Az oynadı ama geri kalan artık 4 sezonda biz
1: Yoğun.
0: Türkiye'yi tur döndük. Hani 4 defa Adana'ya gittik. 6 defa İzmir'e gittik belki. Ankara'ya çok geldik. Dedim ki arkadaşlar eskide. Bir Nadas'a bırakalım. Çok özlersek bir daha yapalım. Geri getiririz. Ama dedim hani yapmayalım ya, buna bağlı kalmayalım. Bir de insanı öldüren bir şey oluyor
1: Doğru,
0: bence.
1: doğru.
0: Yeni şeyler yapalım.
1: Az önce konuştuğumuz gibi bazen bir şeyi bırakmak gerekiyor.
0: Evet.
1: Arkada bırakmak
0: Arkada
1: gerekiyor.
0: bırakmak
1: Yeniye
0: gerekiyor.
1: alan açabilmek adına.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Ama 10-15 yıl oynayan oyunlar da var. Yani sesler mesela oynar mı diyor musunuz? 10 yıl ben bunu
0: Hayır.
1: böyle oynarım.
0: Hayır. Şimdi buradan yapımcıları duyup kalp krizi geçirmesin. Ne
1: Onu
0: yapacak?
1: tabii.
0: Hiçbir şey yok.
1: Bu
0: Yani
1: aramızda kalsın bu cümle.
0: bu aramızda kalsın ama hani ben şey diyorum. Yok, bu tek kişi çok güzel, çok tatlı ama kısa şey oynayacak, sezon oynayacak bir şey. Çünkü bir de şeyin de tadını alıyorum ben. Ben Aydınlık Evleri de
1: Tabii
0: bitirme
1: kaçıncı
0: taraftarı.
1: sezonda?
0: Dördüncü sezon.
1: Yüzü oyunu çoktan
0: Çoktan
1: aştı.
0: 150'yi
1: Çok aştı
0: geçtik
1: 150. Değil mi?
0: yani. Tabii ve şey, hani dördüncü sezondayım. Ben şey yapıyorum böyle. Hala seyircisi var. Arkadaşlar bu seyirciyle bir ilgisi yok. Yani biz eskiyoruz artık içinde. Bir şeyler eskiyor. Eski şey kalmıyor yani. Oyun sünmeye ve sarkmaya başlıyor. Yani bunun bir gerçekten son kullanma, her şeyin bir son kullanma tarihi var. Ben tiyatro içinde bunun olduğunu düşünüyorum, oyunlar içinde. Hani kimi büyük oyunlar, prodüksiyon oyunları gider. Kast değişebilir. Yeni provaya girebilir. Buna her zaman çok varım ki biliyorsunuz yani yurt dışında müzikaller 30. senesini dolduruyor, 40. senesini
1: Evet.
0: dolduruyor. Tabii ki devam edecek Sefiller, tabii ki devam edecek operadaki hayalet. Ama kast değiştiriyorlar sürekli. Mümkün mü aynı kasla yani
1: O
0: o kadar
1: yenilenme
0: süre?
1: olmalı, o canlanma değil mi? Yeni bir
0: Kesinlikle.
1: kan.
0: Kesinlikle.
1: Yoksa bizim için de geçerli aslında. Hep aynı şeyi yapa yapa belli bir noktadan sonra köleşiyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani tanıdık bir şey geliyorsa yeni bir şey katamamaya başlıyorsunuz. Sesin oyun içinde, ama tabii ki izleyenler üzülecek.
0: Yani
1: Daha yolu var ama,
0: elleri
1: daha
0: çabuk
1: yolu var.
0: tutsunlar diyorum. Ya şey, bir de hadi buradan da müjdesini vereyim. Bu sezon çıkacak yeni bir oyun var.
1: Nedir?
0: Yine Mehmet Birkek'e yönetecek oyunu. Ve yine Kerem Kurdoğlu bir adaptasyonunu yapıyor. Oscar Wilde'ın Dorian Gray'in portresi
1: Oo.
0: çıkacak. Evet, şimdi böyle daha hazırlık aşamasında yani, çok yeni. Aslında hani habersiz yapıyorum şu anda bunu ama anonsu.
1: Peki
0: Heyecanlıyım bu
1: ne
0: iş için.
1: zaman tahmini?
0: Tahmini Kasım Aralık gibi.
1: Kasım Aralık. İkisini yürüteceksiniz. Siz yürütürsünüz zaten.
0: Yapacağım çünkü çok hevesliyim oyuna. Çok da sevdiğim bir şeydir.
1: Peki
0: Hani
1: orada bir
0: eser.
1: dizi teklifi gelirse?
0: Gelsin.
1: Gelsin.
0: Dizinin
1: İyilik
0: gelsin.
1: kucaklıyorum.
0: Gelsin.
1: İyilikleriyle, güzellikleriyle
0: Aynen,
1: gelsin.
0: iyilikleri güzellikleriyle gelsin.
1: Bir de merak ediyorum. Kürk Mantolu Madonna. Şimdi bunun durumu
0: O
1: nedir?
0: herkesin biliyorsunuz şeyinden geçti. Elinden
1: Evet.
0: geçti o tekst. Valla Türk edebiyatının gerçekten hani dünyaya kazandırdığı bir roman o. Ve
1: Evet.
0: yani Sabahattin.
1: Alin.
0: Sabahattin Ali'nin mi? Ali değil değil mi? Onu birazdan yanlış söylese. Hasan Ali diye
1: Sabahattin.
0: söyleyeyim mi? Sabahattin Ali.
1: Biraz A'yı uzadı. Sabahattin
0: Sabahattin
1: A
0: Ali.
1: Ali.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Sabahattin Ali'ni diyeyim. Yani olağanüstü bir roman.
1: Türk edebiyatının klasiklerinden biri.
0: Klasiklerinden galiba en çok dilde çevrilmiş
1: Evet.
0: romanlardan bir tanesi. Hatta belki kendisi. O yüzden bir kere çok titizlikle yapılması gerekiyor. İkincisi, yapımın da çok ciddi bir şekilde buna kafa yatırması gerekiyor.

0: Yani öyle aman bunu
1: sıradan
0: normal bir
1: yapılabilecek bir eser kesinlikle değil yani.
0: değil.
1: O romanın ruhunu, özünü bir şekilde yansıtmak gerekiyor.
2: Çekimine başlanacak denildi. Hiç.
0: Tabii bayağı bir hazırdı
2: Evet,
0: senaryosu
2: hazırdı.
0: falan ama adaptasyon çok zor romanın.
2: Zor.
0: Zor.
1: Hani içine nüfuz etmek derler ya.
0: Evet.
1: O karakterde bir kitap ve eserden
0: Ve kürk
1: bahsediyoruz.
0: mantolu da ondan yani. İnanılmaz bir iş gerçekten yani.
2: Okurken
0: Çok iyi bir
2: de
0: eser.
2: sizi böyle alıp
0: Alıp
2: götüren
0: götürüyor işte
2: bir
0: filmin tam
2: evet.
0: olarak onu yapması gerekiyor. Ki ben şeyden her zaman çok korkarım. Bir biyografiden iki şeyden eserler yani romandan filme çevrilenlerden
2: Evet,
0: çok
2: oyunlarda da
0: korkarım.
2: aynı handikap var. Yani
0: Var.
2: filmi çekilmiş, kitabı olan eserlerin oyununu gördüğümüzde yok ya keşke olmasaydı falan diyebiliyorsunuz
0: Evet
2: kimi
0: fakat
2: zaman.
0: galiba tiyatro biraz daha edebiyata yakın duruyor
2: Doğru.
0: sinemadan. Ben öyle hissediyorum.
1: Doğru.
0: Çünkü şeye çok yakın yani anlatıma çok yakın, sözel
2: Evet.
0: anlatıma çok yakın.
1: Entelektüel altyapı sanki
0: Altyapı.
1: örtüşüyor gibi.
0: Evet öyle,
1: Evet.
0: aynen öyle.
1: Evet.
0: Sanat olarak daha çok örtüşüyor. O yüzden sahne bir de daha nasıl diyeyim size olasılıksız bir yer. Boş mekan. İstediğiniz gibi boyayabilirsiniz sahne. İstediğiniz gibi seyirciyi hayal ettirebilirsiniz.
2: Aşk-ı Memnu'da gördük bunu.
1: Doğru.
2: Çok defa sahnelerde devlet tiyatroları da yaptı ve çok da güzel olmuştu. Çok
0: Evet.
2: keyifli. Yani o gerçekten kitabı okuyormuşsunuz hissini veriyordu. Tabii iyi yapımlar, iyi kalemler oldu mu
0: Evet yani
2: tadından
0: ha, evet
2: yenmez.
0: kesinlikle ama
2: Evet.
0: çok güç bir roman.
1: Oyunculuk dışında nasıl diyeyim, keşfetmek istediğiniz ayrı bir sanat dalı var mı? Merak ettiğiniz, burada yoğunlaşayım dediğiniz. Yoksa
0: Sanat
1: bu
0: dalı.
1: alan benim için yeterli mi diyorsunuz?
0: Ya sanat dalını yapmak adına değil. Yani ama ne bileyim hani izlemeyi, ne bileyim
1: Dinlemeyi.
0: dinlemeyi zaten çok seviyorum. Gitmeyi, görmeyi. Yani
1: Bir uğraş
0: müze...
1: olarak değil de daha çok
0: Evet,
1: ilgilenmek adına.
0: evet ilgilenmek
1: Evet,
0: adına.
1: evet.
0: Yani biraz daha hani ne bileyim işte ne yapabilirim hani... Şimdi, nasıl söyleyeyim mesela resmi çok seviyorum ama hiç denemedim.
1: Evet.
0: Yani şeyi çok isterdim gerçekten. Hayal ettiğim bir karakteri oturup çizebilmeyi. Okuduğum bir romandan ya da okuduğum bir oyundan. O çok keyifli gelirdi. Mesela ara sıra böyle aklıma düşüyor. Ya da ne bileyim hani bir enstrüman çalmayı gerçekten hani iyi çalabilmeyi çok isterdim. Bunlarda biraz eksik kaldım. Mesela onu söyleyebilirim. Hani biraz maymun iştahlılık o ihbar aktivitenin verdiği falan. Ailede de bir çocuğumuz zorlamayalıma geliyor. Ha, biraz bazen diyorum zorlasaymışsınız ya. Keşke. Biraz
2: Biraz daha üstüne
0: az
2: gitseymişsiniz.
0: bir.
2: Evet.
0: Biraz keşke bu kadar ciddiye almasaymışsınız beni. Sağ olsunlar. Allah'tan tiyatroda şey
1: O
0: yaptılar.
1: özgürlük alanını bir şekilde buldunuz.
0: Tabii. Onu buldum.
1: Peki notlarım arasını almışım. Geçmişteki Salih'e bir cümleyle seslenme şansınız olsaydı ne derdiniz? Zor bir yerden mi
0: Ne
1: geldi?
0: zor bir yerden geldi. Zor bir yer. Oh, o kadar çok şey var ki. Yani.
1: Keşkeler var mı? İyikiler var mı?
0: Şunu söylerdim. Bu kadar çok hayal kurma biraz da yap derdim. Çok çok hayalperestim
1: Bu da
0: ben.
1: çok güzel bir cümle.
0: Yani teşekkür ederim ama hani şu an
1: Yok, çok
0: yani
1: güzel bir
0: gerçekten
1: cümle.
0: öyle derdim. Çünkü
1: Evet.
0: ben çok hayalperestim. Bu çok güzel bir şey.
1: Hı.
0: Ama biraz da yap derdim. O biraz daha
1: Harekete geç.
0: evet. Biraz harekete geç. Biraz yani arkasından bir tekme vururdum. Erken atardım onu hayata. Biraz erken atardım. Çok küçüğe değil ama hani yani ne bileyim. Ki her zaman da o konuda
1: Biraz
0: iştahlıydım da.
1: geç kalmışlığın bir şeyini hissediyorum. Öyle bir şey mi? Duygu mu?
0: Hayır değil. O anlamda değil. Hayatın kendisine de öyle atardım. Yani. Müziğe mi meraklısın? O zaman git hemen bir şey çal. Git yap bunu korkma. Sevmeye sevmeye yap gerekirse. Sporda bir şey mi yapmak istiyorsun? Bunu yap. Yani ne bileyim
1: Teorik düzeyde kalmasın bu
0: çalış.
1: iş. Yani.
0: Çalış yani git. Mesela şunu yapmayı üniversitedeki Salih'e şunu demeyi çok isterdim. Hakikaten. Al o sırt çantasını ve çık ve beş parasız gez. Bu korkaklığı yapma kendine. Yap git yani korkma yani.
1: Biz kendimizi çok freniyoruz öyle değil mi?
0: Çok. Ya bizim toplumsal biraz özrümüz bu galiba ya. Yani.
2: Mükemmeliyetçilik. Ya güzel yapamazsam. Ya iyi bir şey çıkmazsa. Ve yüzleşirsin ne
0: İşte
2: olacak?
0: ama işte tam olarak o yüzden o kelimeyi kullanmıyoruz.
2: Evet.
0: Özürümüz diyorum ama sonra dönüp kendimize özür dilediğimiz için diyorum bunu yani. İşte
2: Evet.
0: dönüyorum ve onu kendime şu an şey diyorum yani o zaman bunu sana yaptırmadığım için çok kusuruma bakma ne olur diyorum yani.
1: Klasik cümle ama gerçekten öyle. Her şey bir adımla başlıyor aslında
0: Evet aynen
1: baktığınızda.
0: öyle.
1: Her
0: Aynen
1: şey bir
0: öyle. Ve bunu
1: adımla
0: yapan
1: başlıyor.
0: insanlarda ben daha pişman olanını görmedim.
1: Buna da
0: Hayatıyla
1: %100
0: ilgili risk alan insanlarda ki hani ben de bunu yapanlardan az çok biriyim.

0: Ben hiç bu konuda pişman olan görmedim.
1: Hı.
0: Sevdiği, annem de öyle benim. İzmir'de otururken 45 yaşında İstanbul'a taşındı benimle birlikte. Bütün hayatını memuriyette geçirmiş bir kadın. Ve İzmir'i de çok sevmemiş biri. 45 yaşında benden önce geldi İstanbul'a üniversite okurken. 15 yıl daha çalıştı bambaşka bir meslekte. Ve kendini buldu. Ve çok mutlu
1: Ne
0: oldu.
1: güzel.
0: Ve aşık olduğu şehri buldu.
1: Ne güzel.
0: Şu an 70'ine gelmek üzere ve hala ben İstanbul, bana kızıyor. Senin yüzünden İzmir'e geldim şu pandemiden sonra diyor. Şu kasaba metropol bozması yere geri getirdin beni diyor. Ankara aşığıdır. Gazi'de okumuş, Gazi Üniversitesi'nde. Burayı da çok sever. Emekliliğin İzmir'de olmadığı öyle düşünün. Türkiye Elektrik Kurumu'nda işe başlamış İstanbul'da. Ankara'dan emekli oldu dönüp.
1: Ne
0: Bu arada
1: güzel,
0: başladım, burada
1: nasıl bir
0: bitireceğim dedi.
1: bizi dinliyorsa
0: Evet,
1: sevgilerimizi,
0: sevgilerimizi
1: saygılarımızı.
0: yolluyoruz. Yani
1: Sizin
0: 45
1: iyi.
0: yaşında da hayallere gitti. O da
1: İşte
0: harika.
1: dediğinizi
0: Sizin
1: yapmış.
0: Evet.
1: Sadece hayaliyle sınırlı kalmamış.
0: Evet.
1: Harekete geçmiş. Ne
0: Harekete
1: güzel.
0: geçti.
1: Ve sizin
0: Harika.
1: ilk
0: Hani
1: radyo yayınınız Ankara
0: Ankara'da.
1: stüdyolarından.
0: Aynen.
1: İşte
0: Hadi umarım
1: bir
0: hepimize çok
1: bağlantı.
0: uğur gelsin. İnşallah.
1: İnşallah.
0: İnşallah. Ne yapıyoruz? Yavaş
1: Ve
0: yavaş sevgili
1: aslında
0: yapımcılarımız.
1: bırakmak hiç istemiyoruz.
0: Vallahi
1: Yapımcılarımız da diyor ki oyuna biz
0: çıkmasanız da
1: dinleriz.
0: bu akşam
1: Biz
0: bizimle
1: dinleriz.
0: kalsanız
1: Azıcık daha
0: olur.
1: kalalım
0: Ama
1: ya. Varsa
0: sorunuz.
1: ben var tabii ki. Şöyle ki hani bazı işler vardır. Ya bu benim aslında oyunculuğa bakış açımı değiştirdi. Bir dönüm noktası oldu dediğiniz hangi proje? Hepsi çok güzel. Mesela bir Kırmızı Oda var ki efsane. Ama başrollerinde oynadığınız çalışmalar var. Kulüp mesela. Yani iki tur attığınızda bile müthiş bir tatla izleniyor.
0: Teşekkür ederim. O kadar şimdi kendi işlerimi söyleyecek olursam benim için gerçekten hani ilk üçümde işte kulüp, terzi ve ilk de son vardır. Fakat üçü birbirinden çok farklı, çok bağımsız
1: Evet.
0: işler. Bir tanesi çok daha mesela küçük bir iş, ilk ve son. Fakat hani buradan teşekkür edeyim Hakan Bonomo. Bir senaryo yazmış ki ilişki, toksik ilişki üzerine.
1: Evet.
0: Yani
1: Çok güzeldi gerçekten.
0: ellerinden öpüyorum.
1: Evet. Doğru.
0: Gerçekten muhteşemdi. Öte yandan diğer iki işime bakıyorum. Bir tanesi mesela kulüp inanılmaz bir prodüksiyondu.
1: Müthiş.
0: Zeynep
1: Evet.
0: Günay'ın zaten yani beni bu sektöre sokan yönetmenler hani en ilk şey öyle bir geçer zamankiyle başladım ve onun yönetmenidir. Olağanüstü bir kafası vardır. Süper bir disiplini vardır. Ve şeydir yani alır sizden onu alır gerçekten istediği şeyi ve onun dünyasına girmek her zaman çok keyiflidir. O iş prodüksiyon olarak yine Zeynep'in şeyiyle tabii ki senaristlerin katkısıyla olağanüstü bir prodüksiyon işte rol olarak benim için oynaması çok zevk ve çok değişikti. Keza Terzi hiç inandığım bir iş değildi benim başta okuduğumda öyle söyleyeyim.
1: Yok.
0: Çok klasik bulduğum böyle hatta televizyona yapılacaktı. Biz teşekkür etmiştik işe. Sonra dijitale alındı. O zaman dedik hani değerlendirelim bakalım bir. Daha çok kompakt ve güzel oluyor o zaman. Ve Cem Karcı çekecekti. İlk ve sonu çeken yönetmenimdi.
1: Evet.
0: Keza. Onun da yine hani gerçekten öyle bir ortak çalışma yaptı ki Cem bana ve beni yani öyle bir arkadan itti ki 21. yüzyıl Türkiye'sinde Rum aksanıyla konuşan bir adam çıkarttı. Çok değişik kostümlerle sürreal bir şey yarattı. Ve çünkü neden Salih sana bunu veriyorum ve bunu yapacaksın yani dedi bunu. Açık açık söylemedi ama bunu vererek çıkaracaksın. Bu imkansız başaracaksın. İnsanlara bu sürreal o şeyi yedireceksin dedi.
1: Ama
0: İnandıracaksın.
1: başarılı bir
0: Ve
1: oyundu. Çok
0: yaptınız.
1: başarılı bir
0: Ve
1: oyundu.
0: ben hakikaten hani en zevk alarak aldığım rollerden evet yani ilkidir belki çünkü plastiği de çok başkaydı yine.
1: Evet.
0: Onun da buradan yani hepsine diyorum ya bütün yapımına, senaristine, yönetmenlerine çok teşekkür ediyorum. Bunlar bende çok keyifli süreçler oldu.
1: Bu da oyunculuk hayatınızda bir
0: Oyunculuğu.
1: zenginlik yaratıyor aslında
0: Tabii ki ve
1: baktığınızda.
0: o zaman çıktığınızda şey yapıyorsunuz. Bu üç işi yaptığınız zaman işte böyle yazılır, böyle prodüksiyon yapılır ve böyle çekilir, böyle oynanmalıdır'ı
1: Doğru.
0: kafanıza dizdiğinizde diğer işlerde artık biraz şey oluyorsunuz. Böyle eksikler olduğu zaman kendi kendinizi
1: Bir çıta
0: yiyorsunuz.
1: oluşuyor anladığım
0: Evet.
1: kadarıyla.
0: Siz de böyle şey yapıyorsunuz. Ah diyorsunuz ya. Bu böyle olmaz ki. Kendi kendinize. Ama dahası şöyle söyleyeyim. Benim mesela hayatımı değiştiren abi işte yani bir oyuncu sahnede böyle olunulur denen Yevgeni Onyin Danchenkov Tiyatrosu'ydu galiba Rusya'dan gelmişti festivale. Yevgeni Onyin Kış Masalı diye bir oyun. Kaç senesinde izledim hatırlamıyorum. 2018-19 olabilir İstanbul'da. Yani gerçekten ben hani İngilizler için tiyatro spordur. Almanlar için hep böyle çok

0: avantgard çok öncü bir şey çekerler ama Ruslar kazanıyor ya.
1: Çok mu çarpıcı?
0: İnanılmaz. Çok böyle çok daha düşük bütçeli bir prodüksiyon izliyorsunuz belki. Yani daha hani görsel olarak az boyanmış diyeyim. Fakat bir oyunculukları izliyorsunuz. Bu kadar konservatif, bu kadar disiplinli olamaz. Eşimle biz aynı sınıftan mezunuz konservatuvarda. Döndük ve birbirimize şunu söyledik. İşte biz tam olarak bunlar gibi mezun olmalıydık. Bu kadar yapabilirliği yüksek insanlar olmalıydık. Ya sahnede şeyi görüyorsunuz ya, adamların serçe parmağını görüyorsunuz. Şimdi kimisi der ki buna, ya ne diyorsun be adam, o oyunculuk mu kaldı? O değil. Bu bir temeldir. Bu konservatif olandır. Bu işte o dönemin metot oyunculuğu öğretildi. İşte ilk o naturalist oyunculuğun çıktığı dönemdir. Ve onun üzerinden ilerlemiş harika bir duruluk, inanılmaz bir güç sahnede gördüğünüz. Böyle hayranlıkla izliyorsunuz. Yani üç perde sürdü oyun. Yani
2: Ve sıkılmadınız.
0: biz ne
2: Ve
0: izledik dedik
2: yani
0: ya.
2: aynı odakla izlediniz.
0: Biz ne izledik?
1: Ama
0: Yani bir
1: sizin...
0: şiir aktı sahnede. Bir şiir aktı. Onun, yani sanatın aynı zamanda biz Yıldız Hanım, Yıldız Kenter, Allah rahmet eylesin hani
1: Allah
0: benim
1: rahmet
0: tekrardan,
1: eylesin.
0: bize şey derdi, tiyatronun öncelikle bir disiplin işte olduğunu söylerdi ve bunun seyirciden başladığını söylerdi. Çünkü seyirci sizin için işinden çıkıp bilet alıp trafiği çekip bir koltukta, rahatsız bir koltukta, evinde ayaklarını uzatıp koltuğun karşısında televizyon seyretmek varken gelip sizi izliyor. Bir
2: Tabii.
0: kere zaten bu disiplin önce seyirci kuruyor. Doğal olarak sahneye çıktığınızda kime ne yaptığınızı
1: Doğru.
0: iyi düşünün.
1: O yüzden tiyatro seyircisi zaten her zaman farklıdır.
0: Kesinlikle,
1: Her
0: yani
1: zaman
0: onunla
1: farklıdır.
0: yani çalışan insanlar da söylüyorlar hani nasıl bir disiplinde oyuncu olduğunu, ki zaten sahnede görme şansımız oldu çok şükür. Defalarca izleme şansım oldu. Olağanüstü bir disiplini vardır sahnede ve bunu görmek her
1: Evet.
0: zaman iyi gelir seyirciye.
1: Doğru.
0: Her zaman.
1: Maria
0: Şimdi
1: Callas'ı izlemiştim. Rahmetli Yıldız Kenter'i. Efsaneydi.
0: mükemmeldi.
1: 10 saniye önce bir insan kahkahalarla gülerken 10 saniye sonra sahnede hüngür hüngür ağlar mı?
2: Tabii.
1: Yıldız Hanım ağlıyordu.
0: Çok iyi.
1: Muhteşemdi.
2: Müthiş
1: Yavaş yavaş
2: öğrenciler
0: toparlayacağız. Tamam.
2: yetiştirdim. Evet,
0: Harika.
2: harika.
1: Ne yazık ki ama
2: Harikasınız.
1: bir röportajınızda ilginç bir cümleniz var. Böyle altını çizmişim. Oyunculukta gelişiyorum ama bir yandan da içimdeki çocuğu kaybediyorum demişsiniz. Neden?
0: Neden? Şu heyecan artık yaptığınız işte biraz nasır tutuyorsunuz? Bizim işte biraz hani ruhunuzla yapılıyor. Nasır tutuyor ruhunuz? Yani nasıl şey var? Ne bileyim, bir gitar çalarken artık parmaklarınız yavaştan nasır tutmaya başlar ve belki daha profesyonel yaparsınız ama o çocukta, o gençliğinizde çaldığınızdaki o şeyiniz başkadır ya.
2: Evet.
0: Heyecanlı stresiniz. Aynen öyle işte, bizim de ruhumuz şey tutuyor ve bazen alışkanlıklarınıza şey yapmaya başlıyorsunuz. Alışkanlıklarınızla oynamaya başlıyorsunuz. O da oyuncu olarak o şeyi öldürüyor sizde.
1: Doğru.
0: Heyecan, ne yapacağınızı bilmez çocuk hali öldürüyor.
1: Daha profesyonelleşmeye başlıyor ama onun
0: Evet.
1: da beraberinde götürdükleri
0: İşte
1: var.
0: bir tek onu sahne tekrardan yeniliyor.
1: Evet.
0: Tekrar doğuruyor.
2: İyi ki geldiniz.
1: Sağ olun.
0: Sizi ki
2: Gerçekten
0: çağırdınız.
2: yani
1: Harika
2: çok
1: bir
2: keyifli bir
1: sohbetti.
2: sohbet ve tadına
0: Benim için de.
2: doyamadık. Tekrar istiyoruz.
0: Tamam, mutlaka.
2: Bir sonraki oyunda ki Aydınlık Evler devam ediyor. 7 oyununuzda Ankara'da olduğunuzda biz yine çok seve seve bu stüdyolar sizin
1: Tabii
2: efendim.
1: ki, tabii ki. Bir de
2: Bekliyoruz. Tabii
1: sevgili
2: ki.
1: Yasemin, künyeyi
2: Evet.
1: verdim ama hak yememek adına şu bilgiyi de paylaşalım.
2: Evet.
1: Seslerde teknik tasarım çok önemli, çok kıymetli.
2: Evet.
1: Dekor ve ışık tasarımında Cem Yılmazer imzası taşırken ses ve efekt tasarımında Oğuzhan Akalın tarafından gerçekleştirildi.
0: Evet.
1: Müziklerde Şahin Kurete'ye ait.
0: Çok
1: Onların da haklarını
0: teşekkürler.
1: teslim edelim.
0: Kesinlikle,
2: Evet.
0: özellikle yani Oğuzhan işin olmazsa olmazlarından benim sahnedeki ikinci partnerim seslerde. O yüzden hatırlattığınız için de
1: Biz sizi çok
0: teşekkürler.
1: sevdik.
0: Valla ben de
2: İyi
0: öyle.
2: ki
0: Biz zaten
2: varsınız. Seviyorduk aslında ama
0: Çok
2: yakından
1: teşekkürler.
2: daha böyle bir
0: Evet.
2: sarıp sarmalamak istedik.
0: Ay,
2: Çok
0: çok sağ olun.
2: teşekkür ederiz.
1: Seslerin
2: Çok
1: yolu
2: sağ
1: açık
2: olun.
1: olsun. Sizin sanat
0: Sağ olun.
1: yolculuğunuz açık olsun. İklimi de
0: Evet.
1: öpüyoruz bu arada.
0: Çok teşekkürler.
1: Onun da yolu
0: Çok sağ
1: açık
0: olun.
1: olsun.
0: Çok
1: Sağ
0: sağ
1: olun,
0: olun. Ben
1: var
0: de
1: olun.
0: buradan herkese sevgilerimi gönderiyorum.
1: Sağ olun.
0: Sağ olun.
2: Bir programımız ve çok keyifli bir programımız burada sona erdi. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Yapımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hayallerini sanatla buluşsun ve hayat bulsun diyoruz. Hoşça kalın.
1: Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.
3: Hayal,

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Cep telefonunuzdan bir arkadaşınıza mesaj yazıyorsunuz. Yazdığınız mesajı okuduğunuzda telefonun bazı kelimeleri yanlış yazdığını fark ettiniz. Ne yaparsınız? Hemen yanlış yazılan kelimeyi ya da kelimeleri düzelterek gönderirsiniz. Her türlü metin için düzeltme, önceden hazırlanmış bir içeriğin gözden geçirilerek düzenlenmesidir. Fransızcadan dilimize geçen revizyon sözcüğü de düzeltme anlamını vermekle birlikte kapsamlı değişiklikler için revizyon sözü kullanılmaktadır. Bu durumda düzeltme daha iyi duruma getirmek için yapılan değişikliktir. Revizyon, devletler arasında yapılacak antlaşma metinlerinin kelime kelime gözden geçirilmesinin sonucudur. Daha önce yapılan bir antlaşma varsa bazı metinlerin yeniden yazılmasına da revize etmek denilir. Mahkemelerin verdiği kararlarda bazen düzeltilir. Böyle bir durumda mahkeme önceden verdiği kararı gözden geçirerek karar düzeltme metnini hazırlar. Bir metni düzeltmek için bir kez daha dikkatlice okumak gerekir. Eskiden gazetelerde ve TRT gibi büyük yayın organlarında düzeltmen kadrosunda çalışan kişiler vardı. Muhabirin yazdığı bir haber, düzeltmenlerce gözden geçirilip yasalara ve yazım kurallarına aykırı olan cümleler düzeltilir ve sorumlu müdüre gönderilirdi. Düzeltmenlerin yaptığı düzeltme işine tashih de denirdi. Bilhassa roman gibi edebi eserlerin düzeltilmesinde kullanılan tashih sözü, basılmakta olan bir yayının provaları üzerinde yanlışları gösterme işidir. Birçok spiker, düzeltmenlerin yaptığı düzeltmeler sayesinde Türkçenin doğru kullanımı ile ilgili çok önemli bilgileri öğrenmiştir. Bunlardan biri şudur. Bir haberde, sempozyumda bazı ayetlerin çevirisi üzerinde duruldu cümlesinin üzeri çizilerek, Kur'an-ı Kerim'in tercümesi ya da çevirisi olmaz. Çünkü birebir çevrilemez. Ancak meali olur, meal yaklaşık demektir. Düzeltmenlerin Ramazan için hazırlanan bir haberde iftarda oruçlar bozulacak cümlesindeki düzeltme gerekçesi de şöyle. İftar bozmak değil, tam tersine düzeltmektir. Yani orucun tamamlayıcısı ve mütemmim cüzüdür. Bazı haberlerde iftar oruç bozmak diye yazılıyor, bu yanlışlığın düzeltilmesi gerekir. Yayıncılıkta yapılan bir hatanın geri dönüşü yoktur. Ancak canlı yayınlarda söylenen sözde bir hata olursa özür dilenerek doğru cümleye geçilebilir. Spikerlik mesleğinin en önemli özelliklerindendir ağızdan çıkanı kulağın duyup beynin onay vermesi. Canlı yayınlarda binlerce sözcük kullanırsınız ama bir tekinde hata yaptınız mı bilinçli izleyici o noktada kalır. Hatadan sonrası nafile bir okuyuştur aslında. Mutlaka özür dileyip o yanlışı düzeltmeniz beklenir. Yanlışı düzeltme ve özür dileme o hatayı yapanın erdemi sayılır mesleğimizde. Çünkü yiyip içtiğimizi borçlu olduğumuz kelimelerin hakkını vererek okumak bir spikerin ve sunucunun asli görevidir. Yayınlarda yapılan yanlışlıklar dolayısıyla zarar görenler için Anayasamızın 32. maddesinde düzeltme ve cevap hakkı getirilmiştir. Buna göre gerçek ve tüzel kişiler şeref ve haysiyetlerini ihlal edici veya gerçeğe aykırı yayın yapılması halinde yayın tarihinden itibaren 60 gün içinde üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmamak ve suç unsuru içermemek kaydıyla düzeltme ve cevap yazısını ilgili medya hizmet sağlayıcıya gönderir. Medya hizmet sağlayıcılar hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın yazıyı aldığı tarihten itibaren 7 gün içinde yayının yapıldığı saatte ve programda izleyiciler tarafından kolaylıkla takip edebilecek ve açıkça anlaşılabilecek biçimde düzeltme ve cevabı yayınlar. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
0: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Kadim Kökler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Kadim Kökler programıyla daha sizlerle beraberiz. Bizleri radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bugün yine yaşadığımız, sahip olduğumuz bütün şu andaki modern unsurların geçmişinde hangi kadim kökler var, onları incelemeye, aramaya devam edeceğiz. Kentler tarih boyunca verimli topraklar üzerinde su kaynaklarına yakın yerlerde kuruldu. Elbette uygarlıklar su kenarlarında yeşillikler arasında yeşerdi. Anadolu'da bu geleneği elbette bozmadı. Doğa ve yeşil alanlar tarihsel süreçte kent kültürünün ayrılmaz bir parçası oldu. Farklı uygarlıkların izlerini taşıyan bu coğrafyada doğal çevreyle kurduğu dengeli ilişkiyle de ön plana çıktı. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Kadim köklerde kentlerin geçmişini, köklerini arayacağız. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Yüksek Okulu Öğretim Üyesi ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Vekili İcra Kurulu Üyesi Profesör Doktor Savaş Zafer Şahin bizim konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mine Hanım.
0: Şöyle kentlerin tarihine gidip bugünkü yaşadığımız kentlerin köklerinde hangi kentler var? İlk kent izlerini hangi tarihte Anadolu'da görüyoruz? Buradan başlayalım. İlk kent dediğimiz biz hep Çatalhöyük, Konya Çatalhöyük diyebiliriz ama aslında Anadolu'daki ilk kent nerede kurulmuştur, nasıl kurulmuştur, hangi önceliklerle kurulmuştur?
1: Anadolu'daki ilk kent nerede kuruldu diye bir soru sorduğumuzda hep temkinli yaklaşıyoruz biz bu soruya. Çünkü sürekli olarak arkeolog dostlarımız Anadolu söz konusu olduğunda yeni buluntularla bizim geçmiş bilgilerimizi yeniliyorlar. Biz Çatalhöyük diyorduk ama özellikle Göbekli Tepe ve Karahan Tepe gibi yerlerde yapılan kazılar gösterdi ki Şanlıurfa'daki yerleşimler Çatalhöyük'ten çok daha eski. Göbekli Tepe ilk bulunduğu zaman bir tapınma alanı diye düşünülüyordu. Fakat şimdi yapılan kazılarla anlaşıldı ki o tapınma alanının etrafında bir yerleşim de var. Göbekli Tepe'den sonra Karahan Tepe denilen yerde de daha büyük bir yerleşim bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı hatırlayacaksınız belki Taş Tepeler adlı bir programla bir dizi bu antik eski kentlerimizi kamuoyuna tanıttı. Bilmiyoruz ki yarın bir gün başka yeni bir yerleşimle de karşılaşacak mıyız? Ama
0: bu bilgi şu an hep değişiyor.
1: Hep değişiyor. Şunu biliyoruz. Kadim Anadolu'da 3 sebeple ilk kentler ortaya çıkmış. Bunlardan bir tanesi ticaret. İnsanlar ihtiyaçları olan şeyleri birbirleriyle değiş tokuş ilişkisine girmek için bir araya getirdiklerinde yavaş yavaş bir kavşak noktası ortaya çıkmaya başlamış. Ticaret, kalıcı yerleşimler, zanaat kültürü meydana getirmiş. Sonunda da bizim Çatalhöyük örneğinde gördüğümüz gibi bazı ilk yerleşim örneklerimiz ortaya çıkmış. Çatalhöyük'te neyin ticareti yapılıyormuş? Yakında Hasan Dağı var, bir volkanik dağ vardır. Hasan Dağı'ndan püsküren lavların donmasıyla ortaya çıkan obsidyen, o zaman için daha henüz metal işlemeyi çok iyi bilmeyen bir uygarlık için o volkan camı ya da siyah obsidyen taşı çok değerli bir malzeme. Her tür şey yapılıyor, mızrak ucu yapılıyor, kesici aletler yapılıyor, gündelik hayatta kullanılan pek çok şey yapılıyor. Bunun ticareti yapılıyor. Biliyoruz ki yakın çevredeki pek çok göçebe topluluklar Çatalhöyük'ün bulunduğu yere geliyorlar, ellerindeki ürünleri veriyorlar ve bu volkan camını alıyorlar. Zaman içerisinde de Çatalhöyük dediğimiz yerleşim ortaya çıkıyor.
0: Hatta taş tepeler dediğiniz o Diyarbakır, Urfa, Mardin tarafında boncuklu tarla dediğimiz bir bölge
1: evet,
0: var.
1: Evet.
0: Böyle küçük boncuklardan takı yapmışlar
1: takı
0: yapılmış. O zamandan.
1: Yani zaten şimdi bu kadim kentlere baktığınızda çok ilginç iki şeyle karşılaşıyorsunuz.
0: Yani o dönemde hani karnını doyurmuş, üstüne bir de keyfine estetik unsurlar yaratmış.
1: Yani bugünün insanından çok da farklı değiller. Arzuları, umutları, beklentileri, incelikleri dediğiniz gibi takı yapıyorlar.

0: yapıyorlar. Birbirlerine davetiye gönderiyorlar. Yani davetiye gibi bir şey bugün biz neredeyse unuttuk. Her şey dijitale döndü. Ama o günün dünyasında taş tabletlerle olsun, geyik derilerine olsun, kalbur üstü insanların birbirlerine davetiyeler
1: Hocam
0: gönderdiklerini görüyoruz.
1: mozaiklerden görüyoruz ki baya cemiyet evlerin içini öyle dekore etmişler ki çağın imkanlarıyla hani bizim lüks hayatımız onların yanında biraz daha şey kalıyor yani sönük.
0: Kesinlikle. Ian Hodder hoca var, Amerikalı bir arkeolog. Onun bir kitabı var, Leopar Derili Adam diye. O kitapta çok ilginç bir detay vardır. Leopar derili adam ifadesinden ortaya çıkar. Çatalhöyük ve civarında leopar yok. Ama evlerin içine yapılan bütün resimlerde leopar derisi giymiş insanlar var. İşte biz buradan anlıyoruz ki bir yerlerden leopar derisi getiren insanlar Çatalhöyüklere bunu satıyorlar. Karşılığında volkan camını alıyorlar. O kadar değerli ki insanlar bütün resimlerinde leopar derisiyle resim veriyorlar. Hatta Çatalhöyük'teki evlerden birinin içerisinde Çatalhöyük yerleşiminin bugün belki üzerinde tartışma olmakla birlikte dünyanın belki de ilk şehir planı diyebileceğimiz Çatalhöyük'teki şehrin bir krokisi bulundu. Yani duvara resmedilmiş.
1: Peki bir şey soracağım hocam. Şimdi bir uzmanımızla konuşurken şöyle demişti. Köyler aslında aileyi yaşatır. Şimdi sizin söylediklerinizden şöyle düşündüm. Acaba kentler de ticareti mi yaşatır?
0: Ticaret olmadan kentlerin olabileceğini düşünmüyorum ben. Yani ticaret gerçekten çok önemli bir husus. Neden? Çünkü insanoğlunun sınırsız ihtiyaçları var ama kaynaklar sınırlı. Bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için başkalarının ürettiklerine muhtaç, muhtacız. Ticaret her zaman insan topluluklarının en önemli faaliyetlerinden birisidir, olmaya devam edecektir. Bürokrasi kuramını ortaya atan Max Weber, Kent isimli bir kitabı vardır. Bir kenti kent yapan özellikleri sıralarken en başa ticareti yazmış. Ama yetmiyor ticaret. İki diğer şeyden daha bahsedeceğimizi söylemiştik. Bir tanesi inanç. İnanç olmadan da yani bir hikaye olmadan insanlar tamam ticaret ihtiyaçlar karşılandı. Sonra dağılabilirler. Herkes yerine yurduna gidebilir. Niye bir arada kaldılar? Neden bir arada kalmak durumundalar? Yani neden birken iki oldular, üçken beş oldular, sonunda yüzlerle ifade edilen bir topluluğa dönüştüler? Çünkü ortada bir hikaye vardı. Hikaye inançlarla geldi. Bütün inançlarımız, bunlar gündelik hayata ilişkin inançlar da olabilir ki, bu Harari denilen yazarın Sapien kitabında bu çok güzel şekilde anlatılıyor. Mesela şirket bir hikayedir aslında.
1: Evet, çok güzel anlatıyor o kitapta da.
0: Çok güzel anlatıyor.
1: Evet, yani bizi hayata bağlayan.
0: Evet, hepimiz inanıyoruz. Ortak bir hikaye, ortak bir devlet bir hikayedir.
1: Anlam arayışında bir.
0: Dinleyiciler yanlış anlamasın. Ya canım hikayeden işler denir. Yanlış bir ifade. Burada kastettiğimiz herkesin inandığı, üzerinde uzlaştığı bir bilgidir bu.
1: Evet,
0: Yani inanç
1: sahiplenilen bir evet.
0: sahiplenilen bilgi.
1: Hatta Harari kitabın bir yerinde de şey diyor ya aslında kazanan hikayeyi en iyi
0: En iyi
1: anlatandır diyor.
0: anlatan. Şimdi bugünlerde çok tartışılan bir husus da bu açıdan baktığımızda şu hikayenin bittiği noktadayız. O
1: Peki,
0: kadar çok hikaye var
1: oraya
0: ki.
1: geleceğiz. Kentlere bir de öyle yaklaşacağız. Özellikle de
0: Evet.
1: hikayenin bittiği yerde çiçek böcek mi bizim
0: Ne
1: hikayemizi yeniden
0: olacak?
1: birleştirecek?
0: Evet.
1: Ama o zaman ticaret var, inanç
0: İnanç
1: var.
0: var.
1: Üçüncüsü nedir?
0: Üçüncüsü ve çok daha önemlisi tarım.
1: Karın
0: Tarım,
1: doyurma.
0: tarım karın doyurma. Çünkü ticaretle günlük hayatta karnınızı doyurursunuz. Tarımla kalıcı şekilde uzun dönemde ve büyük kitlelerin karnını doyurursunuz. Tarımla kurulan kentler, kentlerin ölçek sıçramasını yaşamasına sebep oldu. Çatalhöyük'e baktığınızda şunu görüyorsunuz. Evet, bir kenti benzeyen bir yapı var. Fakat en kalabalık olduğu zaman da burada 900 ila 1000 kişi, bilemediniz 1200 kişi yaşamış. Bugün bir bloğumuzda, bir apartmanda neredeyse bir sitede bu kadar insan yaşıyor. Ve bu insanlar belli bir ölçeğin üstüne büyüyememişler. Çünkü hala avcı toplayıcılık baskın, etraflarında avladıkları hayvanları çok az bir evcilleştirilmiş hayvanı kullanıyorlar. Ticaretten gelen gıda var ama yetmiyor. Buna rağmen çok uzun bir süre varlıklarını sürdürmüşler. Ne zaman ki Neolitik dediğimiz bu yapılar tarım toplumuna dönmeye başladı, biz kentlerin oluşumunda bir ölçek sıçramasıyla karşı karşıya kaldık. Artık kentlerin nüfusları on binleri, belki yüz binleri bulmaya başladı. Çünkü büyük miktarda gıda üretebiliyorsunuz, bunu saklayabiliyorsunuz. Sakladığınız gıdayla bir güvenlik kuvveti artık besleyebiliyorsunuz.

0: kendi kademeleri vardır, rütbeleri vardır. Güvenlik kuvvetlerinin rütbeleri vardır.
1: Hocam bir rapor okudum. Diyor ki biz normalde yazının icadını Sümerler gibi düşünürüz. Yeni araştırmada şunu söylüyor. Yazı diyor aslında diyor oradaki toplumdaki kent veya işte oradaki uygarlığın diyor resmi olarak diyor ticaretini idare etmek için kullandığı yani vergiyi daha doğru alabilmek
0: Tabii
1: adına
0: ki, tabii ki.
1: işte nüfusu doğru idare edebilmek adına kenti doğru yapılandırabilmek adına diyor bir aracıydı diyor o yüzden yazıyı diyor destekledi devlet diyor.
0: Çok
1: Çünkü
0: önemli.
1: yazı üzerinden vergisini topladı diyor.
0: Bunun da ötesinde ürününüzü ölçmek, biçmek ve hesaplamak zorundasınız. Yani biz mevsimleri takip etmek zorundasınız. Biz ne kadar yer ektik, bundan ne kadar ürün elde ettik, elde ettiğimiz ürünün ne kadarını saklayabiliyoruz, saklamak için ne kadar yere ihtiyacımız var, bunu kime verdik, verdiğimiz insan ne yaptı? Matematik ve kayıt bürokrasi meselesinin gelişmesinde bunlar çok etkili.
1: Hocam ticaretin, inancın
0: İnancın ve
1: ve tarımın
0: tarımın.
1: hep birlikte olduğu Anadolu'da mesela şu şehir buna çok uygundur dediğiniz bizim kent mirasımızda nereler var? İlk
0: Şimdi
1: aklınıza gelenler.
0: tarımın baskın olmasıyla birlikte Anadolu'da ilginç bir şey oluyor. Tarım, güvenlik ve inancın ve ticaretin baskın olduğu kentler Mezopotamya'ya kayıyorlar. Çünkü o günün tarım teknolojisiyle büyük ölçeklerde tarım yapılabilecek yerler, büyük su kaynakları daha çok Mezopotamya'da. Fakat Anadolu'nun biraz beklemesi gerekiyor. Bu antik dönem öncesi kentlerden bu dediğiniz üç unsurun da bulunduğu kentlerin kurumsal bir şekilde ortaya çıkması için bunları da biz antik dönem koloni Yunan kentlerinde görüyoruz.
1: O bir süre bekliyor
0: Bekliyor.
1: sonra antik dönem
0: Çünkü
1: Yunan'da
0: zaten tabii
1: ilk
0: şeyi
1: örneklerini.
0: bunu söylerken şunu es geçmeyelim. Tabii ki Hatti, Hititler gibi uygarlıklar var. Birkaç bin yıl etkili olmuşlar bunlar. Ancak baktığınızda Hattilerin ve Hititlerin ve sonrasındaki Asur, Babil gibi koloni kentleri yine kuruyorlar bunlar. Peşi sıra aynı bölgelerde.

0: Mezopotamya'daki tarımsal
1: Hı
0: ürünlere
1: hı.
0: yakınlar. Hititler mesela, evet biz Çorum'u biliriz, Hattuşaş'ı biliriz.
1: Hı.
0: Fakat zaman içerisinde geç Hitit dönemine doğru, Güneydoğu'ya doğru kaymışlardır.
1: Hı
0: Çünkü
1: hı.
0: nüfusunuz büyüdükçe, kontrol ettiğiniz topraklar büyüdükçe günün sonunda sizin daha verimli yerlere doğru kayma ihtiyacınız var. Tam o noktada da Mısır'la karşı karşıya
1: Yani şehrin
0: gelmişlerdir.
1: karnını doyurmak gerekiyor.
0: Büyüdükçe daha çok insanın karnını
1: Hı
0: doyurmanız
1: hı.
0: lazım. Tabii Frigler var. Frigler'in Anadolu'nun ortasında, işte bugünün Gordion kentinde,
1: Tabii.
0: Polatlısı'nda çok önemli bir kültür oluşturmuşlar. Ama baktığınızda Anadolu'daki tarımla ilişkili yerleşimlerin temelde yaygın bir kırsal network, kırsal ağa dönüştüğünü ve çok büyük, bugün hani Yunan koloni kentlerine kadar dediğimiz gibi kalıntıları vesaire çok daha kalıcı bir şeye evrilemediğini de görüyoruz.
1: O zaman
0: Bu bir eksiklik değil.
1: Yunan ve Roma'ya geldikçe tarımın yanında ticarette daha güçlü olanlar, ticareti
0: Kesinlikle.
1: geliştirenler
0: Yani burada,
1: kentliliğini de büyütmüş
0: evet
1: gibi.
0: burada özellikle Ege kıyılarında önce başlayan
1: Hı.
0: sonra Karadeniz'de devam eden, Doğu Karadeniz'e, Gürcistan'a kadar giden bütün kıyı kesimini kaplayan bir
1: Hı.
0: kent ağından bahsediyoruz. Bunlar deniz yoluyla ticaret yapıyorlar birbirleriyle. Aynı zamanda çok ciddi bir kent kültürü inşa ediyorlar. Bu kent kültürünün içinde planlama da var. Dünyanın ilk planlaması var. Gerçek anlamda planlaması
1: Nerede
0: var.
1: var?
0: Nerede var? Tahmin edin bakalım. Ben şimdi soruyorum. Nerede beklersiniz?
1: Samsun diyesim geldi. Samsun, Tekkeköy ya da Antalya, onlar tabii daha eski dönemler iyice.
0: Şimdi bugün Ankaralıları tatil yapmak için çoklukla Didim'i tercih ederler, değil mi? Didim'in hemen yanında Miletos diye bir antik kent
1: Evet.
0: vardır. Miletos bizim planlama literatüründe dünyanın ilk planlı kenti olarak adlandırılan yerlerden biri. Ancak burada planlamayı doğru tarif etmek lazım. Yani ondan önceki kentlerde planlama yok muydu? Tabii ki bir zihin oturuyordu. Bu kent nasıl gelişsin, nereye ne yapılsın bunu planlıyordu. Ama biz planlamadan bir örüntüyü anlarız. Yani bugün imar planlarını açıp baktığımızda oranın planlı olduğunu uçaktan bile geçerken anlarsınız. İnsan elinin değdiğini anlarsınız. Çünkü insan gelir, büyük arazilere bir şekil verir, onları çeşitli parçalara böler. Bu parçalar geometriktir. Çünkü insanoğlu matematiğe uygun şehirler inşa edebilmek için kare ya da dikdörtgen şeklinde parseller yapmaya çalışır. Bunları yollarla birbirine bağlamaya çalışır. İşte
1: İşlevsel
0: bunu
1: geometriler oluşturur o zaman.
0: kesinlikle, bunu ilk yapan
1: Miletos.
0: Miletoslu Hippodamus.
1: Hippo.
0: Hippodamus kentleri dilimleyen adam olarak da adlandırılır. Çok ilginç bir teoriyle Miletos'u planlıyor. Teorisi şu: aslında konu Pers akınlarına, Pers savaşlarına ve bunun sonucunda Yunanistan'da ortaya çıkan düşüncelere kadar gidiyor. İşte Persler geliyorlar, biliyoruz ki sürekli Yunanları işgal ediyorlar, istediklerini alıp geri gidiyorlar. Günün sonunda Yunanlar diyor ki ya biz niye Persleri yeniliyoruz? Çünkü birbirimizi dinlemiyoruz diyorlar ve demokrasi fikri yavaş yavaş filizleniyor. Hippodamus da diyor ki demokrasi fikrinin kentlerde yaşayabilmesi için kentlerin de demokratik olması lazım. Sadece bir ayrıcalıklı grubun istediklerinin olduğu yapılar olmaması lazım. Peki bu nasıl olacak? Diyor ki biz kentleri ızgara şeklinde planlarsak bu olur diyor. Izgara demek şu demek: kenti birbirini dik kesen yollardan oluşan bir ağa dönüştürmek, bu dik kesen yolların arasında kalan parsellere de kare ya da dikdörtgen şeklini vermek mümkün olduğu kadar. Neden?
1: Neden?
0: Eski kentlerde şehirlerin içinde iki tane ana yol var: Cardo ve Decumanus diye adlandırılan. Bu yollar iki yerden geçiyor. Yani siz o şehre girdiğinizde iki yerden geçmek zorundasınız. Bir tapınak, iki hükümdar. Hükümdarlık ve egemenlik.
1: Yani gücünü
0: Kontrol.
1: meşrulaştırıyor bir
0: Siz
1: yerde.
0: şimdi tapınağa
1: Evet.
0: adağınızı adayacaksınız.
1: Evet.
0: Ondan sonra hükümdara bağlılığınızı belirteceksiniz. Ondan sonra
1: Evet.
0: evinize gidebiliyorsunuz. Diyor ki Hippodamus, eğer bir ızgara plan yaparsak herkes tapınağın, hükümdarın gücün önünden geçmekten kurtulur, alternatif yollar oluşur diyor. Çok ilginç değil mi?
1: Evet. Yani bir taraftan da o, hani
0: Tabii
1: günümüzde
0: bu,
1: yeni yollar bulun diyorlar ya
0: evet,
1: hani.
0: yani ilginç bir şekilde bunu uyguluyor. İlk uygulandığı yer Miletos'tur. Tabii kolay olmamış çünkü kağıt üzerinde iki boyutlu bir yüzeye bir ızgara çizmek kolaydır. Ama siz bunu üç boyuta, dere tepe bir yere uygulamaya kalktığınızda bugün de aynı problemimiz var. Yolu geçirmek için toprağı yarmanız gerekir. Binayı böyle eğimli bir yere oturtmak için yok ya gömüde
1: Matematik,
0: kalır,
1: mühendislik,
0: mühendislik hepsi ortaya çıkar.
1: operasyon.

0: Profesyonel güç. Siz bunları anlatırken aklıma şöyle geldi. Siz kentlerin işlevinden bahsederken hani işte hem buradaki bu ızgara yönteminden Ankara Kent Konseyi de aslında şu anda biraz bu kent belleğini toplamak üzere, iletişimi güçlendirmek üzere kurulmuş.
1: Evet.
0: Demek ki köklerimiz buradan geliyor.
1: Kuşkusuz yani medeni bir insan ilişkisinin temelinde insanlığın bütün birikimini kucaklamak vardır. Yani biz şunu kabul etmek ve söylememiz gerekir. Dünyanın planlı şehirciliğinin gelişimi Anadolu'da başladı. O zaman biz dönüp birbirimize şunu demeliyiz. Madem Anadolu'da başladı, biz bunu sahiplenmeliyiz. Biz
0: Peki.
1: herkesten daha iyi
0: O
1: uygulamalıyız.
0: zaman çok hızlı son
1: Tabii.
0: 5-6 dakikam. Selçuklu'da, Osmanlı'da, yeni Türkiye'de böyle çok güzel kentler kuruldu dediğiniz
1: Evet.
0: nereler var?
1: Ya
0: Çok
1: tabii
0: hızlı.
1: ki bir en çok bilinenlere değinelim. Selçuklu'da tabii ki Konya'yı anlatmak lazım. Kubatabat Sarayı yapılan son kazılarla yani Selçuklu'nun ne kadar büyük bir medeniyet unsuru olduğunu gösteriyor. Tabii şunu söyleyerek girelim o konuya. Selçuklu'da Osmanlı'da kent kuran medeniyetler değiller. Yunan kenti planlayan, Roma kent kuran bir medeniyet. Çünkü Roma'nın taktiği şu. Gidiyor bir yere garnizon olarak bir kent kuruyor önce. Askerini oraya lejyonlarını yerleştiriyor. Sonra zaman içerisinde o garnizon kenti bir Roma kentine dönüşüyor. Ve böylelikle de ne yapıyor? O bölgedeki tarımsal ürünü toplayıp Roma'ya götürüyor. Köleleri toplayıp Roma'ya götürüyor. Spartaküs'ü hatırlayın. Spartaküs nereli? Trakyalı adam. Abi beni niye aldınız götürdünüz diyecek adam neredeyse. Trakya'dan götürülmüş dövüşmek üzere. Fakat Selçuklu ve Osmanlı çok daha önemli bir şey yapmış. Geldikleri, buldukları Roma kentlerini kendi medeni birikimleriyle çok daha farklı bir şeye dönüştürmüşler.
0: Neye?
1: Selçuklu'da mimari birikim çok önemlidir. Selçuklu mimarisinin eserlerini bugün Konya'da, Kütahya'da, Amasya'da, Anadolu'nun içlerinde Tokat'ta pek çok yerlerde görüyoruz. Hatta Mimar Doğan Kuban Hoca'nın ifadesiyle bir eşini daha üretmemiz mümkün değil bugünün koşullarında. Bunlar daha sonra Anadolu Beylikleri döneminde sahiplenilmiştir. Sonra da Osmanlı'ya gelmiştir. Osmanlı İstanbul merkezli bir bayındırlık hareketiyle bu kentleri yeniden imar etmiştir. Osmanlı'daki tabii ki bir mücevher kıymetindeki örneğimiz de Safranbolu.
0: Ya öyleyse ben o Safranbolu'nun özellikle tabakhanesi ayrı. İçindeki alanların yönet
1: Harastası.
0: evet ayrı.
1: Yani bakın dedim ya Roma kentini alıp farklılaştırmış. Roma kentinde ne var? Forum var. Aynı zamanda ticaret bölgesi var.
0: Bu arada
1: Onu alıyoruz, Aras'ta
0: Safranbolu'daki
1: yapıyoruz.
0: ilk su kanalları evden kanalizasyona su
1: Hepsi var.
0: kente suyu
1: Yani
0: girişi.
1: bir de tabii ne
0: Temiz ve
1: var?
0: su, pis su ayrıymış.
1: Ayrı. Bir de Osmanlı'da da Selçuklu'da da unutmamamız gereken bir şey. Yani dünya tarihine kentte hoşgörü içinde farklı kültürlerin bir arada yaşayabilmesini becerebilen çok az sayıdaki medeniyetler bunlar. Yani bugün biz Osmanlı kentine baktığımızda işte bir Ermeni mahallesi, bir Rum mahallesi, bir Müslüman mahallesi, çok farklı mahallelerin olduğunu görüyoruz ve bunlar bir arada yaşayabiliyorlar. Kimse birbirini kırıp da dökmüyor.
0: Peki, Cumhuriyet'in şu kenti Cumhuriyet kurdu dediğiniz çok
1: Ankara,
0: kısacık.
1: Ankara.
0: Ya bizim de başka
1: Ankara
0: zaten
1: hem
0: motivasyonumuz yok.
1: planlı hem Cumhuriyet'in değerlerinin yansıtıldığı kentimiz Ankara'dır. Ankara bir örnektir. Cumhuriyet'in pek çok kentine de örnek olmuştur. Mesela bir örnek Ankara'yı planlayan Alman mimar Hermann Jansen Mersin'de planlamıştır mesela. Ha tabii şu
0: Çok güzel.
1: sorulabilir, oradan bize ne kadar kaldı? Oradan bize ne kaldı? Neyi sürdürebiliyoruz? Kuşkusuz kentleşme çok zorlu bir süreç, çok derin ve çok karmaşık bir süreç. Bazı şeyler sürdürülebiliyor, bazı şeyler sürdürülemiyor. Modern yaşamın kendine göre beklentileri, hayal kırıklıkları ve getirileri var.
0: O zaman kentlerin hikayesi sanki bitiyor. Çünkü kentliler kırsala gitmek istiyorlar.
1: Evet.
0: Hatta hobi bahçeleri dediğimiz yeni bir fenomen doğdu. Biz kentlerde niye insanları duygusal olarak doyuramıyoruz? Kentlerde neyi yapmadık da bu hale
1: Evet.
0: geldik ve bunun çözümü kıra gitmek midir? Yoksa kentlerdeki plazaların içerisine çiçek büyütmek midir?
1: Şimdi bir şeyi unutuyoruz. Fransız yazar Henri Lefebvre'in bir tanımı var. Diyor ki bir şeyin kentlerde ya ticari değeri vardır ya da kullanım değeri vardır diyor. Şimdi siz kullanım değerini ticari değere kurban ederseniz ticari değeri de kaybedersiniz diyor. Şimdi biz birçok uzunca bir süredir kentlerimizde ticari değeri kullanım değerinin önüne koyduk. Siz en iyi binayı en güzel malzemelerle yapabilirsiniz. Öyle olunca insanlar içinde hikayesi olmayan bir yerde mutlu olamıyorlar.

0: her bütün belediyelere bakın, hepsi parklar yapıyor değil mi? Ortalık yüzlerce park var hepsinde. Fakat hafta sonu oldu mu Ankaralılar Eymir'e gidip orada doğa yürüyüşü yapmak istiyorlar. Hobi bahçesi yapmak istiyorlar. Niye? Adı park olan yerler bir park gibi değil de onun için. Ya da doğayla buluşma mekanı gibi gelmiyor insanlara. Şimdi gerçek anlamda hikayeleri olan mekanlar yaratmak zorundayız. Kentlerin tekrar hikayelerinin olabilmesi için. Şimdi bu mekanlar her biri birbirinin standardı ve aynısı, daha doğrusu hikayesi dışarıdan birileri tarafından yazılan yerler olamaz. Hatırlarsınız bizim çocukluğumuzda şehirlerin içinde boş arsalar vardı. Boş arsa bir boş kanaviçe gibiydi aslında. Biz
1: Ve
0: orada
1: orada
0: top
1: futbol
0: oynardık.
1: oynanırdı. O bir
0: O
1: hikayenin
0: bir
1: en güzel
0: hikayeydi. O
1: tarafıydı.
0: hikayeyi biz yazıyorduk. Şimdi biz çocukları
1: Rafadan
0: alıyoruz.
1: Tayfa mesela aslında
0: Aynen.
1: değil mi? TRT'de yayınlanan
0: Rafadan Tayfa
1: değil mi?
0: bunun
1: Bir
0: hikayesini anlatıyor. Sevgili İsmail'e de buradan selam gönderelim. Yapımcısı benim öğrencim. Bu arada bilerek mi söylediğinizi bilmiyorum. Ben de Rafadan Tayfa'nın akademik
1: Ya
0: danışmanlarındanım bu arada.
1: müthişsiniz. Dediniz ki
0: Yakışır
1: hocam
0: bence.
1: kullanım değeri.
0: Kullanım
1: Bir de
0: değeri.
1: mesela Ankaralılar der ki Ankara'nın en iyi tarafı dostluklar.
0: Evet.
1: Ankara'daki teknoloji Türkiye'deki en üst düzey teknoloji. Katma değeri en yüksek teknoloji. Bu da hikayenin bir parçası mıdır? Yani kullanım değeri dediğiniz şey
0: Şimdi
1: böyle şeyler midir?
0: bu değer şuralardan geliyor. Şimdi biz Ankara Cumhuriyet'in başkenti olduğunda hiçbir şey yok. Amele bile yok. Macaristan'dan usta getiriyoruz. Amele okulu kuruyoruz ki insanlar bunu öğrensin. Ankara şunun mekandır. Bir şey yapılacaksa usulü neyse kardeşim gelsin bir bilen anlatsın en iyisini yapalım diyen insanların olduğu yerdir. Onun için Ankara'dan gelen insanlar her yerde bir ciddiyet ifade eder. Bazen ben İstanbul'daki toplantılara gidiyorum. Hep Ankaralılar var. İstanbullular gelmemiş. Neredeler diyorum. Ya işte hocam ciddiye almıyorlar falan. Ankaralılar ciddidir, tekniktir, bilgiyle bakar. Bir şeyleri şekillendirmeye çalışır. Bu da kentin hikayesine derin bir şekilde yansıyor.
1: Evet. Kadim köklerimizdeki kent kültürünün ancak bu kadar kısmını
0: Ancak.
1: sığdırabildik. Zafer Hocam lütfen bir daha gelin. Bugün
0: Her
1: Kadim
0: zaman.
1: Kökler
0: Çok.
1: programında konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Yüksek Okulu Öğretim Üyesi ve Ankara Kent Konseyi Başkan Vekili İcra Kurulu Üyesi Profesör Doktor Savaş Zafer Şahin hocamızı konuk ettik. Anadolu'da kurulan kentlerin yeşille ilişkisini, kültürle, değerle ilişkisini anlamaya çalıştık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kadim Kökler programını Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Serpil Kızılpınar ulaştırdı ve ben sunucunuz Mine Ataman. Bir sonraki programda başka bir kadim kökün peşinden gideceğiz. O güne değin huzurla ve keyifle kalın.
2: Kadim Kökler.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün tenis dünyasında Federer'in zarafeti ve Nadal'ın gücüyle örülen o devasa saltanatı sarsan Novak Djokovic'ten söz edeceğiz. Sırp raket sadece rakiplerine karşı değil, korttaki yalnızlığına ve imkansızlıklara karşı verdiği mücadeleyle tenisin en dayanıklı figürüne dönüştü. Savaşın gölgesindeki Yugoslavya, Belgrad'da, sığınaklarda tenis antrenmanı yaparak büyüyen Djokovic için bu spor bir varoluş mücadelesiydi. Dünyanın Federer ve Nadal hayranlığıyla ikiye bölündüğü bir dönemde o, bu iki devin yanına eklenen bir isim olmakla yetinmedi ve zamanla tüm dengeleri değiştiren yeni bir güç oldu. 2011 yılında sergilediği durdurulamaz performansıyla efsaneleri birer birer tahtından indirdiğinde ise teniste artık büyük üçlü Nadal, Federer,

0: Nadal ve Djokovic devri başlamıştı. Djokovic'in en büyük farkı rakiplerinin artık kazandım dediği anlarda bile pes etmeyen o çelikten iradesiydi. Dünyanın en iyi servis karşılayan oyuncusu olarak imkansız görünen topları geri çevirdi ve fiziksel sınırları zorladı. Kazandığı 24 Grand Slam şampiyonluğu ve dünya birinciliği koltuğunda geçirdiği 400 haftayı aşkın süreli liderliği Djokovic'i istatistiki olarak da zirveye taşıdı. Kariyerini olimpiyat altınıyla da taçlandırarak tarihin en iyi tartışmalarını büyük ölçüde noktaladı. Djokovic, tribünlerin baskısını, hatta yuhalamaları kendisine adeta bir motivasyon ve bir yakıt gibi kullanmayı da bildi. Bugün Djokovic, disiplini, mutlak hakimiyeti ve zihnin beden üzerindeki zaferiyle modern tenisin yaşayan en büyük efsanelerinden biri. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

şu atlas kumaş ile ben bu dükkana sığmazam. Gizli hazine benim işte, göz önünde olan da ben. Maddenin cevheri benim,

yollar benim, her şey açık ve meydanda. Ben bu meydana sığmazam, ateşteki ağaç benim, dönüp duran şu taş benim.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 3.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Devletimizin itibar ve prestiji külliyede adeta tecessüm etmiştir dedi. Zirveye yönelik eleştirilere artık reddi miras yapan bir Türkiye yok sözleriyle tepki gösterdi. Erdoğan, milli meselelerin, siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını doğru bulmadığını bir kez daha vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamı ve bütçesinin genişletildiğini belirtti. Program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz dedi. Erdoğan, hayata geçirilen yeni finansman programı kapsamında imalat sanayine yönelik 250 milyar liralık uygun koşullu kredi paketinin de devreye alınacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ'yle mücadelede rehavete kapılmamak gerektiğini belirtti. FETÖ gitti ama benzeri yapılanmalara dikkat etmek durumundayız dedi. Hain darbe girişimine karşı milletin destansı bir direniş gösterdiğini vurguladı. Bize istikamet verecek olan ruh, işte 15 Temmuz gecesi milletimizin sokaklarda ortaya koyduğu ruhtur dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'da düzenlenen Ukrayna konulu Gönüller Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katıldı. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi işbirliği ve kalıcı barış arayışları vardı. Bakan Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği bir kez daha hatırlattı. Ukrayna ile 9 Avrupa ülkesi balistik füze savunma ittifakı kurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gönüller Koalisyonu'nun çok taraflı gücünün gelecek aylarda Ukrayna'ya komşu ülkelerde tatbikat düzenleyeceğini duyurdu. Koalisyonun Ukrayna için oluşturduğu çok uluslu güç harekete geçmeye hazırdır dedi. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. Amerikan ordusu İran'ı vurdu, İran'da misilleme yaptı. Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz dedi. Boğazı kendilerinin yönetebileceğini, bunun için ödeme almaları gerektiğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nda abluka bugün başlayacak. Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanacak. İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla şehit ailleri ve gazilerle bir araya geldi. Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen yemekte devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü vurgulandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla